Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen.

0: Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mars Sancaktepe'de.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun.

0: Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonlar son düzlükte.
4: Radyo Spor. Reklam.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor!
4: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
5: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 190

0: 7 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: bakış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Kampiyonla son
1: düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonlar son düzlükte.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
4: Hem arsa hem ev, Arsa ve
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo

0: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo

0: Reklam.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
4: Hem arsa hem ev, Arsa ve. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz sizlerle birlikte. Her hafta olduğu gibi Radyo Spor'da hafta sonunun son gününü birlikte açıyoruz. Herkese mutlu pazarlar, keyifli pazarlar diliyorum. Ümit ediyorum hepiniz için güzel, keyifli bir gün olur. Yağmurlu bir İstanbul sabahına uyandık. Bazı bölgelerde şu an yağış var gördüğüm kadarıyla.

Derin de bir hava var artık Mayıs'ın sonuna gelmişken. Aslında bu kadar yağmur yağması yazın bence çok yüksek sıcaklıkları olacağına delalet ediyor. Nem de hayli yüksek gözüküyor. Herkese dediğim gibi keyifli bir pazar diliyorum. Bugün Euroleague'de final günü. Sezon boyu Euroleague'i uzun uzun konuştuk. Bir sürü maçı değerlendirdik. Bir sürü oyuncuyu, bir sürü transferi değerlendirdik. Bugün artık yolun sonuna geliyoruz. Akşam saat 21'de Yunanistan'ın Atina kentindeki OAKA'da Telekom Center'da ya da sponsor ismiyle birlikte oynanacak mücadelede Yunan ekibi Olympiakos ve İspanyol ekibi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bakalım ilk maçta çok fazla skandal oldu. Birazdan değineceğiz de bazı açıklamalar da var. Özellikle ilk maçtan kastım Fenerbahçe Beko Olympiakos maçında. Bana sorarsanız Olympiakos hak ettiği bir galibiyet aldı ama maç önünde tartışılacak çok fazla detay vardı. Aslına bakarsanız dün Fenerbahçe basketbol şube sorumlusu sevgili Cem Ciritçi'nin bazı açıklamaları vardı konuya ilişkin. Çok da haklı bir isyanı vardı. Ağır da bir yazı yayınladı. Avrupa basketbolunun namusu kapıda bırakıldı diye bu açıklamalarının belli bir kısmına başlık atmak mümkün diye düşünüyorum. En vurucu ifade bana sorarsanız oydu. Birazdan onları sizlerle değerlendireceğiz. Ve her pazar olduğu gibi tabii ki genel olarak zamansız bir basketbol sohbeti yapacağız. Sadece pazar günleri bildiğiniz gibi gündeme saplı kalmıyoruz. Perşembe, cuma ve cumartesi gündemi fazlalıkla konuştuğumuz için biraz daha burada sohbet odaklı, biraz da geçmişi yad ettiğimiz bir program oluyor. Pazar günleri bildiğiniz gibi Euroleague finalini de konuşacağız. Onunla ilgili tahminleriniz, görüşleriniz varsa onları da bekliyorum. Diyelim ve WhatsApp hattımızı bir paylaşalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Süremiz yettiğince burada bütün mesajları okuyup sohbete hepinizi dahil etmeye çalışacağız. Benim için de büyük bir keyif her daim. Söylediğim gibi şöyle bir duyuru yapayım. Soru gelmiş. Bir çekiliş yapacaktık. Euroleague Final Four'a katılacak takımları doğru tahmin eden dinleyicilerimiz arasında biraz aksamış bulundu. Benden ötürü biraz hem programım yoğun, yani fark etmişsinizdir. Çarşambadan beri programdayım halen. Önümüzdeki hafta pazara kadar da burada olacağım aralıksız bir biçimde. Burada çekilişi kazananları doğru bilenler arasında 3 kişiye kulüplerinin lisanslı ürünlerini hediye edeceğimizi söylemiştik. Bunları yapacağız ama dediğim gibi biraz gecikme oldu. Affınıza sığınıyorum. Hafta içerisinde zannediyorum. Hafta sonu yapmayı planlıyordum ama biraz daha sarkmış gibi gözüküyor. Hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız diyelim. Bugünün maçından biraz bahsedelim arzu ederseniz. Evet, 21'de Euroleague şampiyonu belli olacak. Olympiakos ve Real Madrid. Bana sorarsanız 2023 finalinin rövanşında karşı karşıya gelecek. 2023'te Olympiakos aslında büyük bölümünü önde götürdüğü karşılaşmada Real Madrid'e mağlup olmuştu. Sergio Llull'un son saniye 2-21'lik, daha doğrusu son anlarda diyeyim, hadi maçı bitiren bir şut olmadı, 2-21'lik Mustafa Fall'ın üzerinden attığı bir gözyaşı atışıyla mandalina lakaplı Sergio Llull'un, Rodriguez değil düzeltelim, attığı o gözyaşı atışıyla birlikte Real Madrid şampiyonluğa uzanan taraf olmuştu. Yine yarı finalde iki takımı da etkili gördük. Real Madrid tarafında Valencia karşısındaki bu bahsettiğimiz Valencia, hepinizin de malumu, OAKA'da iki maç Panathinaikos'u mağlup eden 7 maçta OAKA'yı alt edip, Panathinaikos'u alt edip finale Final Four adını yazdırmayı başaran bir takımdı. Bunlar kolay şeyler değil. İyi bir görüntüsü vardı Real Madrid'in. Başta Hezonya olmak üzere önemli oyuncular önemli performanslar gösterdi ama finalde şöyle bir handikapları var. Biliyorsunuz Final Four'da Walter Tavares'in olmayacağını biliyorduk. Orada orayı götürmeye çalıştıkları Osman Garuba'nın da Aşil tendonu koptu görünen o ki. Valencia maçında ciddi bir sakatlık yaşamıştı kendisi. Bununla beraber Real Madrid bana sorarsanız ciddi bir handikaplı duruma düştü. Çünkü uzun ve forvet rotasyonu gerçekten çok sayızlı. Olympiakos'un Milutinov, Donte Hall, Tyreek Jones gibi, Donte Hall ve Tyreek Jones çok süre almadı bu arada yarı final maçında ama gibi önemli uzunları var. Vezenkov gibi, Alec Peters gibi 4 numara rotasyonda boyalı alan içerisinde etkili oyuncuları var. Bilhassa Vezenkov'u burada bir altını çizmek lazım. Real Madrid'in işi kolay olmayacak ama Final Four tek maç, her şey olabilir diyelim. Mesajlara göz gezdirelim kısaca.
Hey güzel zamansız NBA sohbeti, daha doğrusu zamansız basketbol sohbeti demişken sevgili Levent hocamız, buradan kendisine selamlarım.

Mesajın devamına bakmıyorum bu arada. Şu anda Maxibax 1.60 bildiğim kadarıyla, ya da Spudweb yine çok kısa bir oyuncuydu ama Maxibax kadar değil. Yine bildiğim kadarıyla Maxibax 1.60 civarı bir şeydi. Nate Robinson falan da 1.75'ti ama Maxibax daha kısaydı. Devamını okuyorum. İkinci soru da daha önce konuşulmuş olabilir ama hatırlatma olsun. NBA All-Star şovları tarihinde smaç şampiyonu olan en kısa oyuncu. Burada ya Spudweb ya da Nate Robinson'dır diye düşünüyorum. Spudweb Atlanta Hawks efsanesidir bu arada. Yani 80'lerde 90'larda çocukluğunu yaşamış. Bilhassa 90'larda, düzeltiyorum, birçoğu insanın odasında posteri vardır diye tahmin ediyorum. Çok duyduk adını. Cevapları da yazmış Levent hocamız. Bir bakalım. İlk sorunun cevabı benim bildiğim kadarıyla Maxibax Larry Johnson ile Hornets'ta oynamıştı. Onu bir uzun oyuncunun turnikesine yaptığı blok ile hatırlıyorum. Larry Johnson çok uzun muydu onu hatırlayamadım ama en kısa oyuncu Maxibax'ta, o takımda en uzun oyuncu Larry Johnson mıydı? Ona bir bakalım hemen. Boyunu kontrol edelim. Larry Johnson da bu arada müthiş bir 4 numaraydı. Lakabı da galiba Grandma mıydı? Öyle bir lakabı vardı. Genel fiziksel yapısından ötürü iri de bir isimdi çünkü. 2-0-1'miş. Bir oynadığı dönemde Charlotte Hornets kadrosuna bakalım. Bakalım. Maxibax bildiğim kadarıyla 90'larda Charlotte Hornets'ta oynayan bir oyuncu. Yıl aralığına bir bakalım ne dönemde oynamış. Oynadığı takımlardan en uzun ismi bulalım, bir şekilde tespit edelim. 88-97 arası Charlotte Hornets'ta forma giymiş Maxibax. Bakalım 1990'lar Charlotte Hornets kadrosu. Burada uzun bir isim var mı? Larry Johnson bu arada Maxibax'la birlikte o dönem takımın yüzüdür. Onu da söylemek lazım. Şimdiki Zion Williamson'a benzetebileceğimiz bir uzun. İnanılmaz fiziksel. Dediğim gibi lakabı Grandma mıydı? Ona da bir kontrol edelim. Bakalım, evet, Grandma'ymış. LJ diye de kısaltması varmış ama Grandma kısmını doğru hatırlamışım. İyi, oralara da biraz vakıfmışız. Bakalım. Mesela 90-91 Charlotte Hornets kadrosuna bir göz gezdirelim. En uzun oyuncu kimmiş? Dave Hoppen burada gözüküyor. Eric Lechner gözüküyor. 6-11 gösteriyor. 6-11 inç kaç santime denk geliyormuş? Bakalım. ...2 metre 10 santim... Evet, burada iki isim var Maxibax'la birlikte oynayan en uzun oyuncu olarak nitelendirebileceğimiz. 2-11'lik Eric Lechner, 2-11'lik David Hoppen, hatta bir kişi daha var, 2-11'lik Mike Gminski. Bu üç isim varmış. O takımda da en kısa oyuncu, zaten NBA tarihinin en kısa oyuncularından biri. Maxibax 5-3'lük, yani 1.60-1.70 aralığında. Ona da bakalım kaça tekabül ediyor Maxibax'ın boyu. Bildiğim kadarıyla tam 1.60 olması lazım ama evet, tam 1.60. Evet, Maxibax ve takım arkadaşlarından tekrardan sayalım. Eric Lechner, David Hoppen ve Mike Gminski burada en ciddi aynı takımda olup da boy aralığına sahip iki oyuncu. En kısa boylu smaç şampiyonu da benim bildiğim kadarıyla Spudweb olacak. Takımı da Atlanta Hawks diye anımsıyorum demiş Levent hocamız. Ben de Spudweb diye hatırlıyorum. Onu da bir kontrol edelim. Spudweb mi, Nate Robinson mı, onu şu an düşünüyorum. Nate Robinson 1.75, Spudweb daha kısa diye zannediyorum. Evet, 1.68. En kısa smaç şampiyonu da Spudweb Atlanta Hawks'tan. Evet, bir şekilde yanıtlandırmayı başardık. Levent hocamıza da teşekkür ederim. Burada da sohbet edebiliriz. Bu gibi sorular, bu gibi içerikler çok hoşuma gidiyor. Bir şekilde dediğim gibi doğru anımsamayı başarmışız. Selamlar, sevgiler Levent hocamıza da. Kendisine güzel bir pazar diliyorum. Günaydın. Euroleague maçında hakemler kusursuz bir yönetim bile gösterseydi Fenerbahçe Beko'nun kazanabileceğini pek düşünmüyorum. Sezonun belki de en kötü Fenerbahçe'sini izledik maalesef. Ancak her sene buralarda olmak çok kıymetli tabii demiş İzmir'den Koray Bey. Ya, Final Four bir nişanedir sezon özelinde. Yani tek maçlı eliminasyon sisteminde günlük performanslarla işler çok beklemediğiniz gibi gidebilir. Orada olmak çok önemli ama şuna katılıyorum. Bence kötü bir hakem yönetimi olmasına karşın Fenerbahçe Beko kazanacak basketbol oynamadı. Sadece hakem yönetimi de değil. Maç öncesi de farklı skandallar vardı. Biletli Fenerbahçe Beko seyircileri salona alınmadı. Olympiakos seyircileri ciddi bir çoğunluktaydı. Sevgili Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciriç'in açıklamaları vardı. Gördüğüm en rezalet Final Four dedi bu hadiseler için. Yani 4.500-5.000 aralığında bir biletli Fenerbahçe seyircisi olması beklenirken Cem Ciriç'in söylediği bize ayrılan aile tribününde bile Olympiakos taraftarları oturuyor dedi. Ya, tribünlerde de maç önünde mesela şeyi izlerken, maç önü programını izlerken biliyorsunuz pot altında yapılıyor ve o açıdan tribünlerin 4'te 3'ünü aslında görebiliyorsun. Tribünler kıpkırmızıydı. Ve ilginç bir şekilde taraftarlar bloklara ayrılmadı, atmosfer oluşmasın diye mi, nasıl bir argüman var bilmiyorum ama taraftarlar da karışık oturuyordu mesela. Bu da çok enteresan. Ben dediğim gibi Fenerbahçe'nin burada olmasını kıymetli buluyorum. Yarı finali

0: Olympiakos'u kazanmayı tarafan kazanmayı hak eden taraf olduğunu düşünüyorum. Ama Euroleague tarafında da bazı kusurlar vardı. O yüzden bunları da atlamamak lazım. Sevgili İhsan Dilek yazmış bir Urla sabahından. İhsan abi yazmış. Günaydın diye. Buradan İhsan abiye de selamlar. Kendisi çok sık Urla'ya gidiyor. Vallahi iki kere benim de gitme imkanım oldu. Eğer İzmir'de yaşasaydım ben de giderdim. Onu söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel bir yer. Ama bunu şeyden bahsetmiyorum. Hani tatillik kısmından ziyade Urla'daki kasabalar. Orada hep söylüyorum. Burada yayında da defaatle söylemiştim. Zannediyorum İhsan abi de oradadır. Özbek Köyü diye bir yer İhsan abi vesilesiyle keşfettik. Ya gördüğüm en dingin, en keyifli yerlerden biri. Yani oradaki birkaç restoran ve birkaç pansiyon var yalnız. O yüzden insan sirkülasyonu çok yüksek değil. Restoranlarla sahil arasında sadece bir tek şerit yol var. Yaklaşık 10 metre, 15 metrelik bir mesafe var. İnanılmaz sakin ve İstanbul'da olduğu gibi hani denizin önünde bir yükselti de yok. Direkt deniz seviyesinde restoranlar. Çok kalabalık da olmuyor. Keyifli bir atmosfer oluyor. Esnafı da gerçekten güzel genel itibariyle. Sizle ilgileniyorlar, sohbet ediyorlar. Tabii İhsan abinin de, sevgili İhsan Dileğin de burada varlığı biraz belirleyici oluyor ama gerçekten Urla'yı da özledik. Bakalım yaza inşallah bir daha ya da birkaç defa diyelim. Buradan İhsan abiye de sevgilerimi, selamlarımı yollayayım. Devam edelim. Almanya'dan selamlar, saygılar. Ben Uğur Budak. Sanırım şimdiye dek en ilgimi çekmeyen final bu olacak. Sizce Euroleague yönetimi olanlardan ders alır mı? Sevgiler demiş. En kısa boylu smaç şampiyonu Tyrone Bucks olmuştu sanırım demiş. Bir bakalım hemen Tyrone Bucks'ın boyuna. Bir de ne zaman smaç şampiyonu oldu diye. Maxi Bucks, Tyrone Bucks'ın bu arada şey ne denir ona, tam ismiymiş, düzeltiyorum hep Maxi Bucks diye aklımıza kazındığı için. Smaç şampiyonluğu yok bildiğim kadarıyla, bir kontrol ediyorum yine ne olur ne olmaz. Evet, smaç şampiyonluğu yok ama işte Spotweb kendisinden 8 santim uzun bir smaç şampiyonu. Maxi Bucks smaç basıyor olabilir ama çok kolay olmaz diye düşünüyorum. Ya da çok estetik olmayabilir çeşitlilik anlamında. Bu arada sevgili İhsan abi, şimdiden herkese tüm Türkiye'ye iyi bayramlar demiş. Evet, yaklaşan bir kurban bayramımız var. Ben burada hafta boyu saat 12-1 aralığında Anadolu Ateşi'nde sevgili Salim Manav'ın yerinde sizlerle olacağım. O yüzden bol bol orada bayramı da kutlayacak fırsatımız olacak. Biraz da futbol konuşacağız hafta içi. Bu arada şey, ne denir ona? Futbol konuştuğumda bir YouTube kanalı açtım. Orada da desteklerinizi bekliyorum. Burak Alaca yazarak ulaşabilirsiniz. Bu hafta yeni videolar gelecek. İlk videoda Dino Topmöller, Beşiktaş'ın teknik direktör analizi vardı. Dediğim gibi oradan Radyo Spor ailesi olarak sizlerin de desteklerini bekliyorum. Biliyorsunuz burada da sıklıkla futbol programı yapma fırsatı buluyorum. Basketbol tarafında burada konuşuyorum. Güzel bir kitle var. Futbol tarafında da biraz farklı bir maceraya atılmak istedim. O yüzden dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız çok memnun olurum. Dediğim gibi ilk video Dino Topmöller. Hani bulmakta zorlanırsanız mavi beyazda bir logosu var kanalın. Buradan bir ricada bulunayım. Sizlerden bir uzun oyuncu derken Larry'i kastetmiştim. En iyi oyuncu oydu sanırım demiş Levent hocamız. Evet, Larry Johnson 90'lar NBA'nin en ikonik oyuncularından biri. Yani lakabı Grandma olan bir oyuncudan bahsediyoruz ki o dönem şeyleri de vardır. Karikatürize olup yaşlı kadın kıyafetleri giydirildiği görseller falan da vardır. O da çok iyi bir atlettir bu arada. Larry Johnson yani şu an olsa şu anda da oynar NBA'de diyelim. Kısa bir aramız varmış, çok geciktirmeden aramıza gidelim, sonra tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin günlük hesapla.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, Spor'un tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Levent hocamız sağ olsun, biraz 90'ları yad ettik. Spot ve Maxibox, Larry Johnson. Bu arada geçtiğimiz yıl Maxibox'ın burada sport ekranlarında sevgili Elif Polat'la da bir röportajı vardı. O da gerçekten çok büyük bir iş Türkiye şartlarında. Buradan sevgili Elif bizleri dinliyorsa ona da selam olsun. Devam edelim. Kral günaydın. Urla candır, gerisi heyecandır. Hastayız demiş bir dinleyicimiz. Şahin İçil. Bambaşka bir düzey. Yani ben hani Muğla tarafını da çok severim ama Urla benim için ayrı bir yer edindi ya. İnanılmaz keyif alıyorum. Yani daha önce bunu anlatmıştım. Biraz tekrara düşüyor gibi olacak ama. Orada mesela yemek yedikten sonra o çay içilen sekansla sadece gözlerimi kapattım. 10 dakika boyunca mesela İstanbul'da o sürekli maruz kaldığım dip sesi görmeyince. Ya sadece çalı çırpı ışırtısı, kediler, köpekler, kuşlar ama hiç o şehrin, o bölgenin uğultusu olmaması beni mesela o an çok içine almıştı. İnanılmaz gerçekten Urla'yı hayranlıkla ziyaret ettik. YouTube kanalına abone olundu. Dün Vedat abiyle ortak bir kanal olduğunu söylemiştiniz fakat onu bulamıyoruz. Onu şu an söyleyemiyorum burada ama direkt Burak Alaca ve Vedat Parlak yazdığınız zaman çıkar diye tahmin ediyorum. O konuda da yardımcı olmaya çalışırım eğer özelden de ulaşırsanız. Ya dediğim gibi Burak Alaca ve Vedat Parlak'a bitişik yazarsanız zannediyorum oradaki videolar çıkacaktır. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Evet, üzerine futbol konuştuğum bir YouTube kanalı açtım. İlk video yayına girdi geçtiğimiz hafta. Daha doğrusu geride bıraktığımız birkaç gün içerisinde. Bu hafta iki video daha gelecek bir aksilik olmazsa. Burak Alaca YouTube kanalına abone olmanızı rica edeyim. Burada desteklerinizi bekliyorum. Dino Topmöller analizi vardı ilk videoda. Biraz da taktik analiz olduğu kadar editoryal analiz de vardı. Yani koçun hikayesinden başlayarak finalde taktik anlayışı, bunu Türkiye'de nasıl uygulayabilir ya da göze ne kadar hoş gelir gibi biraz da analitik detayları da konuştuk. Ya dediğim gibi sadece ne taktiğe boğmak istedim ne de hocanın üzerine kuracağım bir anlatıya oluşturmak istedim videoyu. Biraz bir denge, hatta serinin adında editoryal analiz koydum. Yani çünkü full analiz yapsam çok niş kalır, herkese hitap etmez. Sadece koçun kariyerinden biraz bahsetsek o da herkese hitap etmez. Bence herkesi tatmin edecek bir iş oldu en azından anlatı olarak. Teşekkür ederim buradan. Abi günaydınlar, İzmir'de taksiciyim. Benim şoför arkadaşım Urla Özbekli. Valla 10 numara iş. Abi işler bugün biraz durgun. Yani herhalde artık şehir dışına gitmeler başladı diyeceğim ama yani Cuma'yı bağlamıştır diye düşünüyorum gitmeye başlayan birçok kişi. Bakalım, inşallah günün ilerleyen saatlerinde işleriniz açılır. Bilmiyorum hangi saat aralığında çalışıyorsunuz ama sizin için iş anlamında güzel bir gün olmasını temenni ediyorum. Günaydın Burak Bey. Bir taraftar olarak Fenerbahçe Beko'nun bu sene zamanından evvel form tuttuğunu düşünüyorum. Yanı sıra Nando De Colo transferi yanlıştı. Eğer yaşını almış yıldız aranıyorsa Alexey Şivet çok daha fayda getirirdi. İyi hafta sonları demiş Osman Bey. Yani Alexey Şivet İletişimin Nando De Colo kadar kuvvetli bir oyuncu değil. O kadar pozitif bir karakter değil. O kadar büyük bir tecrübe olduğunu da düşünmüyorum. Yıl olarak var ama De Colo her zaman şampiyonluk potasında Euroleague'deki kariyeri boyunca mücadele etmiş bir isim. Yani o yüzden bilemiyorum. Ben Şivet ismini çok doğru bulmadım. Nando De Colo tarafında da çok büyük bir figür ve zaman zaman katkı verdiğini de gördük. Ben bu konuda biraz sizden ayrışıyorum fikrinize saygı duymakla birlikte. Buradan Osman Bey'e de selamlar, sevgiler. Konu dışı, sizce Michael Jordan'ın NBA tarihinde yarattığı oyuna dair olumlu olumsuz kırılmalar nelerdir? Benim fikrim atletizmin önemini ve uzun oyuncu saplantısını kırdı. Yani uzun oyuncu saplantısını, ya şimdi bakıyorum 80'lerde de hani pozisyon olarak uzun olmasa da orada başı çeken oyuncular Larry Bird ve Magic Johnson, ikisi de 2.05'in üstünde oyuncular mesela. Michael Jordan nispeten onlara nazaran kısa bir boyla bunu başarıyor.

Yine atletizm tarafında da fark yarattığını söyleyebiliriz. İşte geçmişte Bill Russell gibi, işte Larry Bird gibi, Magic Johnson gibi, Will Chamberlain gibi oyunculara baktığımız zaman orada Dr. J'yi biraz ayırabilirim. Julius Erving'i çok fazla atlet oyuncu görmüyoruz. Hani başı çeken NBA basketbolunda. Burada atletizmin önemini aslında açığa çıkaran isimlerin başında sevgili Michael Jordan geliyor diyebiliriz. Sevgili Michael Jordan, evet. Zannediyorum bizi dinlemiyordur ama bir şekilde kulağına çalınırsa kendisinden iyi sözlerle bahsettiğimizi de duymuş olsun. 1 Nisan'da bu arada Michael Jordan İstanbul'a geliyor diye bir haber patladı. Tabii 1 Nisan'ın eskisi kadar kakara kikirisi kalmadığı için bunu idrak edemedik. Sevgili İhsan Dilek de başta olmak üzere. Çevremdeki birçok insan gidecek misin? Basın olarak orada bulun. Akredite ol. Michael Jordan geliyor. Bir daha nereden bulacaksın falan derken. Araştırdım, yok. Giden var mı? Yok. Hiç kimse yok. Nasıl olacak bu iş dedim. Bu çok private bir etkinlik mi ya? Michael Jordan ve dostları mı toplanacak? Anlamadım. Space Jam mi kuracaklar ama meğerse şöyle bir durum söz konusu olmuş orada. 1 Nisan şakası yapmışlar. Çok hayal kırıklığına uğradım bu arada. Yani Michael Jordan'ı görmek benim hayatımda büyük mihenk taşlarından biri olabilirdi. Herhalde orada şans eseri. Hani 30 metre öteden bile kendisiyle bir fotoğraf çekilseydim herhalde çerçeveletirdim ya da bilmiyorum. Geniş bir çerçeve olarak sırtıma dövmesini falan yaptırdım. Yani koskoca Michael Jordan. Ama başaramadık. Yani zaten gelmemişti. Şey söyleniyordu. Kendi markasının Türkiye'deki en büyük, düzeltiyorum, Avrupa'daki en büyük butiklerinden biri açılacağı, mağazalarından biri açılacağı için burada açılışa gelecek vesaire gibi bir söylenti vardı. Yalanmış. Yani inşallah günün birinde yolumuz kesişir kendisiyle. Benim için çok enteresan bir anı olur. Yani Michael Jordan. Zannediyorum 90'larda çocuk olmuş herkeste de yer edecektir bu Michael Jordan anlatısı, hikayesi diye düşünüyorum. Devam edelim, devam edelim. Bakıyorum mesajlarınıza. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım o aralıkta. Arzu ederseniz 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Süremiz yettiği takdirde diyeyim. Hadi biraz daha artistik bir Türkçe olsun. Çok fonetik olarak hoşuma gitmedi bu ikilem. Süremiz yettiği takdirde sizlerden gelen bütün mesajları yanıtlamaya gayret göstereceğiz. Bu şekilde daha keyifli yayın. Yani konuşacağımız gündem de var, onu da konuşuruz ama hazır sizleri yakalamışken pazar sohbetlerinin hastasıyım. Yani burada 3 saat program yapsak, siz de burada olacaksanız 3 saat yaparım mesela. Hakikaten pazar sohbetlerinin hastasıyım burada. Geçen hafta çok da kıymetli bir müzisyen konuğumuz vardı. Sevgili Yiğit Sarıkaya. Kendisinin de maaşları var Lima Spor Kulübü'ne, Beşiktaş'a. Yine arzu edildiği takdirde Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, milli takıma, Trabzonspor'a marş yapmaktan da mutluluk duyacağını belirtmişti. Derin bir sanat muhabbeti yapmıştık. Yani geçmiş dönem müziği, Rönesans, Barok, güncel müzik anlayışı gibi çok aslında kıymetli bir sohbet olmuştu. Biraz spora da entegre etmeyi başarmıştık. Güzeldi ama genel itibariyle burada da bugün güzel bir sohbet var. Hep yani yayından çıkan insanlarda, bilhassa konuklarda şey var. Bunu programı yaptığım için kendi adıma da söylüyorum. Ben de öyle bir benim üzerimden de öyle bir yorum geliyor. Yine dinleyiciler için de hani genel itibariyle spor radyosu olmasından mütevellit böyle fazla dinleyici kitlesinin sanatsal şeyler beklediğini düşünmüyorlar. Hani bu beğenip beğenmemekten ya da onu idrak edip etmemekten ziyade burada radyoyu onun için açmadığı düşüncesi var. Ama geçen hafta sizlerden gelen mesajlarla beraber gerçekten sevgili Yiğit Sarıkaya da şaşkınlığını gizleyemedi. Dedim burada çok entelektüel bir kitle var. Şaşırmana gerek yok. Genel olarak benim de bu kadar müzik üzerine gideceğimi tahmin etmemiş. Ona da güzel bir birlikte anı bırakmış olduk diyelim. Uğur Bey yazmış. Yeni kanalınız hayırlı olsun. Elbette ki izleyip takip edeceğim ama bir futbol yayında buradaki kadar katılımcı olamazsam kusura bakmayın. Estağfurullah. Maksat birlikte olmak, sohbet etmek. Yani desteğiniz, hani sizin ilginizi çekmese dahi en azından fikren destek olmanız benim için kıymetli. Burada dinleyicilerimizle ben gönül bağ kurduğumuza inanıyorum. En azından bunu kendi programım için söyleyebilirim. Bütün programlara bir vakıflığım yok, takdir edersiniz ki. Ama dediğim gibi bir gönül bağ kurduğumuzu söyleyebilirim. Seviyorum. Bu durumu da 0538 052 1487. Tekrar edelim, 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Burada süremiz yettiğince sizlerden gelen mesajları da değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Bakalım bakalım neler var. Evet, sevgili İhsan Dilek. Playoff serileri ne zaman başlıyor? Basketbol Süper Ligi'nde demiş. Bildiğim kadarıyla 26'sı.

0: 26'sında başlıyor bütün seriler. Bakalım çeyrek finallerde, yarı finalistlerde belli olacak diye düşünüyorum. Haziran'ın ilk haftasına kadar herhalde bütün seriler bitmiş olacak. Evden bir mesaj var. Yayından babam sevgili Mustafa Alaca iyi yayınlar yazmış. Sabah da annemin bir videosu vardı. Erken saatte çıkmış sokağa. Bağdat Caddesi'nde bir koşu maratonu var. Ya yani maraton mu yoksa tamamen keyfi bir koşu grupları var ya şimdi Türiye'nin. Onlardan mı bilmiyorum. O koşu grupları ile ilgili bazı duyumlarımı ve düşüncelerimi aktardım. Herhalde nereden başladılar bilmiyorum. Maltepe'den mi başladılar? Pendik'ten mi? Çok mecelleri yok. Yürüyorlardı videoda da. Ya spor güzel. Hani bunu bir şekilde yaşama entegre edebilmek gayet güzel ama dediğim gibi koşu gruplarının bazıları gerçekten bana çok ilginç geliyor. Sebeplerini açıklamayayım. Bilenler bilir. Sevgili İhsan Dilek, gel sana Muğla'yı gezdireyim tekrardan demiş. Vallahi tez zamanda. Yazın bir de bir sözü var kendisinin bana. Bir Likya yolunda kendisinin çok ahbabı olduğu bir kamp alanı var. Alanın ismini vermeyeyim şimdi reklama girmesin ama. Onların bir düğün vesilesi nedeniyle 4 gün boyunca sevgili İhsan abi orada kampı idare edecek, orada bulunacak. Ben de eşlik etmek istiyorum. Yani Ağustos'ta bir ara kaçabilirim. Denk gelmezsek şimdiden söylemiş olayım. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Son Jalgiris maçındaki gereksiz stres bu maçta da Fenerbahçe'nin başına dert oldu. Özellikle ilk üç çeyreğin ilk 4-5 dakikasını sayı atamadan geçirmek takımın kendine olan güvenini bitirdi. Yani ilk çeyrekte 6, ikinci çeyrekte 7 dakika ya da tam tersi bir sayı atamadığı süre var Fenerbahçe'nin. Yapacak bir şey yok artık önümüzdeki sezonlara. Kısmetse önümüzdeki sezon için özellikle net bir uzun ve skorer 1-1-2 numara oynayabilecek isimler şart diye düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Bu arada belki üçüncülük maçını kazanabileceğimiz tek sezonda üçüncülük maçını oynamamak gerçekten büyük şanssızlık oldu. İyi bir 5 lazım. Bence şutör bir 2 numara lazım. Gördük çünkü Tarık Biberoy içinde şut atan bir oyuncu yoktu. Yani ne Horton Tucker ne Wade Baldwin alameti farikası şut atmak olan oyuncular değil. Fenerbahçe'nin iyi şutörlere ihtiyacı var. Ya keza net de bir 5 numara ihtiyacı bence ortaya çıktı. Üçüncülük maçı için de şunu söyleyebilirim. Ya genel olarak üçüncülük maçına takımlar çok demoralize çıkıyor. Çünkü Euroleague'de üçüncü olmakla dördüncü olmak arasında çok büyük bir ayrım olmadığı için Euroleague yönetimi böyle bir karar aldı. Çok da tepki çekmedi genel Avrupa basketbol kamuoyundan. Hatta yani gayet de makul karşılandığını söyleyebilirim. Günaydın dostum Burak Bey. Ben Nihat Çetin. Michael Jordan'ı tek geçerim. Bana göre Euroleague'in en doğru kararlarından birisi üçüncülük, dördüncülük maçlarının iptal edilmesi olmuş. Oyuncular boşa yorulmamış olurlar. Ayrıca Saras'ın eleştirilmesi beni biraz üzdü. Dinleyenlere Sema Soykan'ın Keşke romanını öneriyorum. İyi yayınlar demiş. Buradan bir kitap önerisi de gelmiş. Teşekkür ederim sevgili Nihat Bey'e. Saras'ın eleştirilmesini ben de haksız buluyorum. Yani tek maç özelinde performans eleştirilebilir ama genel bir Sarunas Yasikevicius eleştirisi bence çok büyük haksızlık olur. Yani Saras'ın bundan çok daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Yani tek maç telafisi olmayan bir şey. Belki 5 maçlık bir seri olsa Saras daha iyi bir basketbol gösterebilirdi ama ortaya çıkan görüntü itibariyle Saras'a ben de haksız eleştiriler olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Ben olmasam TBL'den hiç bahsedilmeyecek diye bir güler yüz emojisi koymuş. Bandırma Bordo playoff finalinde kendi sahasında hata yapmadı ve seriyi 2-0 yaptı. Evet, Gaziantep karşısında Bandırma Bordo şu an 2-0 önde. Bugün Antep'te BSL'ye çıkmak için parkeye çıkacaklar. Buradan dönmez herhalde, ne dersiniz demiş. Yani Bandırma Bordo şu an Çayırova ile birlikte en iyi kadroya, en iyi takıma sahipti. O yüzden döneceğini ben de pek zannetmiyorum. Banvit'in ayrılığı sonrasında Süper Lig'de bir Bandırma takımı görmek isterim. Bu konuda da açık söyleyeyim. Yani Gaziantep'te Süper Lig'de geçmişi olan, daha önce FIBA Euro Challenge'da o zamanki adıyla final oynamış köklü bir takım ama dediğim gibi bir Banvit sonrası Bandırma Bordo görmek istiyorum diyelim. Ne yapalım? Kısa bir reklama gidelim. Ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabanla takoma, değerinde Trink sat.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
7: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Devam edelim. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. WhatsApp hattını bir hatırlatmak isterim katılım sağlamak isteyen dinleyicilerimiz için. Kaleminizi kağıdınızı hazırlayın. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Türk basketbolu 90'ların ortasına kadar ülkede çok albenisi olan bir spor değildi. Efes'in Naumovski ile Koraç Kupası alması bu durumu değiştirdi sanırım. Bilmem katılır mısınız? Yani geçmişte de çok iyi takımlar olmasına karşın evet, yani Avrupa'da gelen bir başarıyla birlikte Türk basketboluna olan ilginin arttığını söylemek mümkün. İşte zamanında Galatasaray'ın yenilmez armada takımı Yalçın Granitli mesela çok meşhurdur Türk basketbolunda. 70'ler sonu 80'ler ortasına kadar Aydan Siyavuş'la Eczacıbaşı iki kere tripeat yapmıştır mesela. Sonra kapandı tabii ama yine Aydan Siyavuş büyük takımları da çalıştırmıştır. O da ikonik bir figürdür. Yani o dönemden işte Efe Aydanlar, Erman Kunterler çok önemli oyuncular çıkmıştır. Ama 90'lardaki Naumovski'li Efes'in Koraç Kupası şampiyonluğuyla birlikte basketbol olan bakışının ülke genelinde değiştiğini söylemek bence de gayet mümkün. Bu da güzel bir tespit. Baba Hazır Köyü'nden Uğur Pekşen. Sevgiler Burak kardeşim. Konuğunuza da selamlar. Vallahi bugün konuğumuz yok. Konuğumuz sizlersiniz. Bütün dinleyicilerimize de Uğur Bey'in selamını ileteyim. Anlatılmaz bir sevdadır Fenerbahçe'ye aşık olmak. Farklı bir duygudur Arsenal'lı olmak. Ben ikisini de şampiyon olsun diye sevmedim. Heyecan yarattığı için sevdim demiş. Yani genelde biliyorsunuz şey mimi çok patladı artık. Mizah olarak söylüyorum bunu. Fenerbahçe, Borussia Dortmund ve Arsenal'ın genel şampiyonluk yarışlarında hep son düzlükle tökezlemesi. Arsenal o gruptan ayrıldı. Bakalım artık Dortmund ve Fenerbahçe zincirlerini kırmaya çalışacak önümüzdeki sezon. Arsenal'a sempati duyan biri olarak yani dediğim gibi çocukluğumdan bu yana çok da mutlu oldum. İnşallah önümüzdeki 2-3 seneye de Arsenal'ın ada futbolunu domine ettiğini görürüz. Tabii şimdiki hedef Şampiyonlar Ligi'ye 30 Mayıs'ı iple çekiyorum. Bunu söyleyebilirim. En beğendiğiniz spor filmi hangisi? Zafer'e Kaçış, Pelin'in oynadığı film benim favorim. İyi yayınlar demiş. Ya burada Rocky serisini sayabilir miyiz mesela? Orada çok güzel bir anlatı vardır. Hani Amerikan rüyasını anlatır en başta. Amerikan rüyasına katılmamakla birlikte hani çok hayata dipten başlamış bir insanın var olma hikayesini anlatır. Genel seride 1 ve 4. filmde favorimdir. Onun haricinde Rush çok güzel bir Formula 1 filmidir. Severim. Chris Hemsworth'ın olduğu işte Niki Lauda ve James Hunt rekabetini anlatan güzel bir filmdir. Geçen sene çıkan Brad Pitt'li F1 filmi bence güzel bir filmdi. Komedi spor olarak da mesela Jackie Moon karakterinin olduğu Semi Pro filmi inanılmaz güzel bir filmdi. Yani izlemenizi tavsiye ederim. Orada

Avrupa basketbolcularına işte galiba Divac mıydı? Bir karakter vardı. Litvanyalı bir uzun. Orada bir gönderme yapılıyor ki Will Ferrell zaten çok komik biridir. Burada Semi Pro'yu ekleyebilirim buraya. Jackie Moon karakteri hakikaten çok ikonik bir karakterdir. Onun haricinde düşünüyorum Fighter mesela. Mark Wahlberg'in olduğu yine çok iyi bir boks filmidir. Severim. Başka ne var? Yani genel futbol, basketbol üzerine çok anlatı kurulabilen mesela şey vardı. Way Back filmi var. Ben Affleck'in olduğu. Orada da güzel bir hikaye var. Coach Carter'dan biraz alıntı gibi ama burada problemli grup sadece oyuncular değil, koçun da bir problemi var. Yani onu sayabiliriz. Coach Carter başlı başına zaten hani Samuel Jackson orada sayılabilecek detaylar filmlerden biri olur. Başka düşünüyorum Moneyball yine iyi bir filmdi. Onun haricinde izlemedim ama Foxcatcher diye bir film var Steve Carell'in de olduğu. Onu çok fazla duydum. Yani böyle bir sürü saydım ama benim de kafam karıştı. Ani bir soru oldu, beklemiyordum. Biraz hazırlıksız yakalandım. Cevaplar tatmin etmediyse affınıza sığınıyorum. Bunları sayabilirim. Bu şekilde. Bu arada White Man Can't Jump da mesela birincisi de ikincisi de çok güzeldir ya. O da çok komik bir basketbol filmidir. Bunu da ekleyebilirim. Size de soralım en sevdiğiniz spor filmleri hangileri? Burada biraz daha interaktif, sizlerin de katılımınızı ele almak açısından 0538 052 1487. Favori spor filmleriniz. Devam edelim. Çayırova'dan Cihan. Fenerbahçe Beko'nun formsuzluğu ve kötü oyunu BSL'de Beşiktaş'ı bir tık öne çıkarır mı? Bir de Eurocup şampiyonluğunda tişört sözünüz BSL şampiyonluğunda da geçerli olma ihtimali var mı? Ya şampiyon olursa, ya dediğim gibi hani Fenerbahçe şampiyon olmasın Beşiktaş olsun diye değil ama hani Beşiktaş diye öyle yola çıktığımız için buradan Cihan Bey'e özel olarak sözüm olsun. Hani BSL şampiyonu olursa size Beşiktaş tişörtünü gidip kendi ellerimle alacağım. Akatlardan alacağım hatta. İki tane alacağım. Birinde muhtemelen kendim alırım. Yalan olmasın. Devam edelim. Selamlar güzel insan. Geç kalktım. Malum yaşlandım. Estağfurullah. Şimdi açtım 6. adamı. Sevgiler, saygılar tüm İslam aleminin ve Radyo Spor dinleyicilerinin ve Burak Alacan'ın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım demiş sevgili Yunus Delfin Dane. 24 Mayıs hangi özel gün? 24 Mayıs günü Türkiye genelinde Türkiye Cumhuriyeti Çelikhan Kaymakamlığı tarafından organize edilen Müzeler Haftası'nın ve TC Çelikhan Kaymakamlığı tarafından başlatılan Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası'nın son günüdür. Dünya genelinde devam edelim. Hazine Avı Oynama Günü olarak da bilinir. Scavenger Hunt'mış İngilizcesi de Hazine Avı'nın. Şimdi burada Müzeler Haftası'nı bir kenara bırakmıyorum. Sanat ve tarihle iç içe olmak insan ruhunu ciddi anlamda besler. Bu yüzden hani müze gezmek bazen sıkıcı gelebilir ama en azından işte bu açığımızı ben şahsım adına söylüyorum. Sinema ya da bir şeyler okuyarak bir şekilde gidermeye çalışıyorum ya da müzik kültürüyle, ama bunlar önemli şeyler. Diğeri de biraz daha trajik bana sorarsanız, yani Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası. Bütün çocuklar şefkate ciddi olarak ihtiyaç duyar ama sokakta ailesinden uzak ya da ailesi nedeniyle sokakta olan çocuklar daha çok şefkate ihtiyaç duyuyor. Onların o doğru şefkati ve sevgiyi görmediği denklemde hem kendi hayatları hem de toplum açısından doğru mesafe kat etmesi de zor oluyor. O yüzden dediğim gibi ben yine biraz daha bütüncül bir bakış açısı yapayım. Bir bakış açısıyla geleyim bu konuya. Bütün çocuklar şefkate muhtaç. Bütün çocuklar şefkati hak ediyor ayrıca. Yani bir insanın en saf formu. Öyle düşünmek lazım. Zamanla hepimiz işte bunu mobilyacılıktan, müzik aleti yapmaktan mesela gözümde canlanıp yola çıkıyorum. Bir yaş ağacı aldığın zaman ham, değil mi? Onun netice itibariyle zaman içerisinde üzerine aldığı darbelerle bir biçim alıyor. Ortaya bir enstrüman olarak çıkıyor. İnsan da böyledir bu arada. Her insan nasıl her enstrüman birbirinden farklı özellikler barındırıyorsa her insan da birbirinden farklı özellikler barındırır. Ya burada henüz darbe almamış yaş bir ağacı yanlış darbeler vurmak ya da ağır darbeler vurmak onun gün sonunda ortaya çıkaracağı kimlik için çok üzücü bir etki yaratabilir. O yüzden çocuklara karşı, bütün çocuklara karşı şefkatin eksik edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz fazla karmaşık benzetmeler yaptığımın farkındayım. Artık idare edersiniz diye düşünüyorum. Film değil ama dizi olarak Apple'da Ted Lasso'yu tavsiye ederim demiş Uğur Budak. Evet, Ted Lasso'da Jason Sudeikis'in oynadığı, bu arada sevdiğim de bir oyuncudur. Son yıllara damga vurmuş bir futbol antrenörünün anlatıldığı güzel bir dizi. İzleyen çevremde çok fazla insan var. Ben de genelde şey olmadığı için ben dizi izleyemiyorum. Hani o şeye çok sıkılıyorum. Atıyorum 8 bölüm bir sezon ya da 10 bölüm o bitiyor. Bittikten sonra diğer sezon 2 sene sonra mı gelecek, 3 sene sonra mı gelecek? Özellikle bu dijital işlerde belli değil. Anlam bütünlüğünü

0: kaybediyor yeni sezon geldiğinde. Bir de 8 bölümü izlemektense ben mesela filmi 2,5 saatte 3 saatte hadi bilemedin izleyip bitirmek bana daha çok hitap ediyor. O yüzden dizi işinde çok yokum açıkça söylemek gerekirse. Ama iyi diziler var. Mesela Office'in Amerikan versiyonunu. Steve Carell'in, John Krasinski'nin olduğu versiyonu herhalde bir 6 kere falan bitirmişimdir ki 9 sezon 20, sezon başı 20 küsür bölüm onu da söylemek lazım. Çok severim. Jack Ryan dizisini bitirmişimdir. Güzel bir polisiye. Onun haricinde hangi diziyi bitirmişimdir? Çok fazla dizi yok geriye dönüp baktığımda. Peacemaker'ı bitirdim mesela bir süper kahraman uyarlaması ama ilk sezonda mizahi, ikinci sezonda duygusal yönü çok ağır basıyor. Yani öyle çok harala gürele bir iş değil. Genel olarak çok nadir dizi izlerim ama onu söyleyebilirim. Juancho Hernán Gómez'in oynadığı bir basketbol filmi vardı. Hustle. Adam Sandler de oynuyordu o filmde. Adam Sandler ve LeBron James yapımcılığını üstleniyor. Bo Cruz karakterini oynuyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir film ama maalesef Juancho Hernán Gómez'in realitede kariyeri o denli bir şekilde seyretmiyor. Yani biraz daha sular durgun gerçekçilik tarafında ama güzel filmdir Hustle. Yani orada da bir Amerikan rüyası anlatılır denebilir mi bilmiyorum. Rocky gibi yani zor pozisyonda birinin yoktan var olma hikayesine değiniyor. Güzel de bir hikaye var yani. Ben senaryosunda, oyunculukları da, genel hikaye anlatısında beğendim. Bir sürü NBA oyuncusu da oynuyor bu arada. Anthony Edwards, Trae Young, Aaron Gordon gibi isimlerin de filmde kısa kısa rolleri var. Boban Marjanovic eski Fenerbahçeli yine filmde 25 yaşında olduğunu iddia ediyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Çocuğu geliyor onun da 12 yaşında olduğunu iddia ediyor. Çocuk bu arada benle falan akran ama öyle küçük komik detaylar da var. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. En sevdiğiniz spor filmleri konusu açılmışken 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum 0538 052 14 87 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Eskişehir'den Ercan ben. İyi yayınlar Burak Bey. Kemal Sunal'ın Gol Kralı da güzel bir spor filmidir. Güzel ve neşeli bir filmdir ama Kemal Sunal filmlerinin hepsi böyledir yani. Hiçbirini bir diğerinden ayıramazsın çünkü genel olarak şey vardır. Aile kültürü, Türk aile kültüründe de çok yer etmiştir. Hani ailenle oturup Kemal Sunal filmi görürsen ya da Yeşilçam filmi görürsen izlersin. Bu 80'lerden beri de böyledir. O yüzden bu ülkede nefes alan herkesin hayatına bir şekilde dokunmuştur. Buradan rahmetle de analım Kemal Sunal'ı. Gerçekten her gördüğümüzde bize tebessüm eden, ettiren nadir isimlerden biridir. Ben dediğim gibi fiilen denk gelmedim hiçbir zaman hani aktif olduğu döneme ama dönüp baktığımız zaman bütün filmlerini bir şekilde izledik. Ailelerinde büyük neşe kaynağıdır bu arada. Onu da söylemek lazım. Devam edelim. Yunus abi, Yenilmez diye bir film paylaşmış. Rugby üzerine. Matt Damon'ın ve Morgan Freeman'ın olduğu bir film. Ben size bir film önerisinde bulunmak istiyorum. Dramaturji olarak, duygusallık olarak çok güçlü bir film bu arada. 2023 yapımı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de iki kere izledim. Çok beğendiğim bir film. Ya vakit ayırırsanız izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Filmin adı Iron Claw. Galiba Darren Aronofsky filmi. O da çok iyi bir yönetmendir. Bir kontrol etmek istiyorum yönetmeni tekrardan. Sean Durkin filmiymiş. Düzeltiyorum. Affınıza sığınarak. Iron Claw'u izlemenizi tavsiye ederim. Bu bir Amerikan güreşi filmi. Yani Amerikan güreşi filmi derken bir kurgu değil bu arada. Gerçek bir hikayeden esinleniyor. Von Erich ailesi 80'lerde Amerikan güreşine damga vuran işte bütün o dönemki federasyonlarda meşhur WWE'de de damga vuran Von Erich ailesinin dramasını anlatıyor. Ama gerçekten dediğim gibi drama olarak çok güçlü bir film. Demir Pençe Türkçe karşılığı Iron Claw'da dediğim gibi filmin orijinal ismi nasıl bulmak isterseniz. Drama olarak çok güçlü oyunculuklar, çekimler, sahne, işte güreş koreografileri vesaire gerçekten çok beğendim. Iron Claw'da izlemenizi tavsiye ederim. Ya benim izlerken gözlerim doldu. Bir aile draması olduğu için genelde çok duygusal bir insanda değilim işte. O duygusal yönünün filmin ne kadar güçlü olduğunu oradan hesaba katabilirsiniz. Son önerim de bugün film özelinde Iron Claw olsun. Yani en sevdiğiniz diye sormuştunuz ama bir herhalde 10 küsür spor filmi saymış oldum. Düşünsem daha fazlası da çıkar muhtemelen ama şimdilik benden size bunları önermiş olayım. Gelelim Cem Ciriç'in açıklamasına. Özellikle sona bıraktım. Programı bununla kapatmak istedim. Neden diye sorarsanız yani Euroleague yönetiminin Fenerbahçe maç üzerinde değil ama taraftar üzerinde Fenerbahçe taraftarının tedbirsizlikleriyle, ihmalleriyle ciddi anlamda müşkül durumda bıraktığını düşünüyorum. Burada Cem Ciriç çok güzel bir yazı yayınlamış. Keşke maç bir şekilde ertelenseydi. Burada Fenerbahçe taraftarı tamamen giriş sağlayana kadar bir sürü biletli Fenerbahçe taraftarı giriş sağlayamadı salona. Dağınık bir oturma düzeni vardı, iyi bir tribün yapılamadı. Burada tamamen bütün sistem Olympiakos'a çalıştı diyebiliriz. Dün Euroleague CEO'su Chris Bueno da bilet problemini final maçı öncesinde çözdük giderdik diyor ama yani yarı finalde elenen takımlara yazık değil mi o zaman? Böyle de bir açıklama vardı. Yani o yüzden yani ne diyeyim ki olan yine bize oldu. Türk halkına, Türk seyircisine dediğim maç özelinde Olympiakos'un hak ettiğini açık yüreklilikle söylüyorum ama gelinen noktada oraya kadar giden bakın biletler çok pahalı. Schengen vize alıp Yunanistan'a gitmek çok zor. Çünkü son dönemde vizeleri gerçekten zorlaştırdılar. Bir seyahat masrafı, otel masrafı yapıyor. İnsanlar maça giremiyor. Bu çok büyük zarar uğratıldı. Orada olması beklenen 4500-5000 aralığında Fenerbahçe taraftarı çok bir bölüm en azından çok büyük zarar uğratıldı. Gerçekten burada yine çifte standart uygulandı ve müşkül durumda kalan bir Türk takımı oldu. Yani 10 yıllık A lisansı yeni imzalamışken yani ben hep şey söylüyordum. Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'in Euroleague'de olması gerekiyor. Çünkü bir numaralı organizasyon ama keşke olmasaymış dedim bunu gördükten sonra. Mesajı paylaşıyorum sizlerle. 4 dakikamız var. Dün Atina'da sadece bir yarı final kaybetmedik. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonlarından birinin nasıl yönetilemediğine hep birlikte şahit olduk. Final Four dediğiniz yer sadece parkede oynanan bir basketboldan ibaret değildir. O organizasyon güvenliktir, adalettir, taraftar hakkıdır, bilet düzenidir, tribün planlamasıdır ve misafir takıma gösterilen saygıdır. Ama dün Atina'da biletini almış, parasını ödemiş, kilometrelerce yol gelmiş Fenerbahçe taraftarları salonun kapılarında bekletildi, aileler dağıldı, insanlar belirsizlik içerisinde bırakıldı, tribün planı karma karışık hale geldi. Fenerbahçe taraftarı içeri girmeye çalışırken kendi aile tribününde bile rakip takım taraftarlarının olduğunu gördü. Bu kabul edilemez. Kamuoyuna yansıyan ve taraftarlarımız tarafından dile getirilen yaklaşık 5000 biletsiz Olympiakos taraftarının salonu alındığı yönündeki ciddi iddialar hakkında da Euroleague'den ve organizasyon sorumlularından açık, somut ve tatmin edici bir açıklama bekliyoruz. Eğer biletli taraftarlarımız dışarıda bekletilirken biletsiz kişilerin salona alındığı doğruysa bu basit bir organizasyon aksaklığı değil, doğrudan taraftarın hakkının gaspı ve organizasyon güvenliğinin çöküşüdür. Euroleague gibi Avrupa basketbolunun zirvesi olduğu iddia edilen bir organizasyon en temel işi yapmakta sınıfta kalamaz. Biletli taraftarların zamanında güvenli ve hakkaniyetli bir şekilde salonu almak gerekiyor. Hakem kararları tartışılır, maç içindeki yönetim tartışılır, tribün atmosferi tartışılır. Ama hiçbir şey organizasyonun bu kadar kontrolsüz, bu kadar hazırlıksız, bu kadar duyarsız görünmesini açıklayamaz. Fenerbahçe taraftar dün takımının yanında olmak için oradaydı. Bu insanlar turist değildi. Bu insanlar sezonun emeğini, inancını ve armasını taşımak için Atina'daydı. Bir Final Four'da taraftarın hakkı kapıda bekletilemez. Bir Final Four'da aileler mağdur edilemez. Ve bir Final Four'da organizasyon bakalım çözeriz mantığıyla yönetilemez. Bu süreçte yaşanan tüm mağduriyetin, güvenlik ve organizasyon zaaflarının, biletli taraftarlarımızın salona girişte karşılaştığı engellemelerin, tribün yerleşimindeki usulsüzlük iddialarının ve biletsiz seyirci girişine ilişkin tüm iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Gerekli tüm kayıtlar, tanıklar ve belgeler toplanarak sorumlular tarafından hukuki süreç başlatılması için gereken adımlar atılacaktır. Hiç kimse Fenerbahçe taraftarının hakkını, emeği ve alın teriyle geldiği tribündeki yerini görmezden gelemez. Euroleague'in bu tabloya sadece aksaklık diyerek geçme lüksü yoktur. Açıklama yapmak, sorumluları belirlemek ve mağdur olan taraftarlara karşı somut bir telafi mekanizması oluşturmak zorundalar. Çünkü yaşanan mesele sadece Fenerbahçe'nin meselesi değildir. Bu Avrupa basketbolunun bir itibar meselesidir ve dün Atina'da o itibar ağır yara almıştır. Fenerbahçe taraftarının hakkını gasp eden, buna göz yuman ve susmayı tercih eden herkes için bir utanç belgesi olarak bu gece tarihe geçecektir. Bu rezalet geceye sessiz kalan herkes bilsin ki, dün Atina'da sadece bir organizasyon sınıfta kalmadı. Avrupa basketbolunun namusu kapı dışarı bırakıldı diye oldukça sert bir açıklama yayınlamış sevgili Cem Ciritçi. Buradan açıklamasına noktası virgülüne katılıyorum. Keşke maç saati biraz ertelenebilseydi Fenerbahçe taraftarı müşkül durumda kalmasın diye diyelim. Programı bununla noktalamak istedim. Evet bugünlük 6. adamdan bu kadar. Hatta bu haftalık 6. adamdan bu kadar. Perşembeye kadar 6. adam olmayacak. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim.

yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: direntel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Efendim herkese günaydın, iyi pazarlar diliyorum. Sevgili dinleyenler, bugün 24 Mayıs günlerden ise pazar ve bugün birbirinden değerli ve güzel koşuları sizler için yorumlayacağız. Son Düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, dediğim gibi bugün yarış heyecanı İstanbul ve Adana'da atacak ama biz onun öncesinde bugün çok değerli bir konuğu ağırlamanın şerefine nail olacağız. Türk atçılık dünyasının ve binicilik sporunun en köklü ailelerinden birine mensup olan Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve iş insanı sevgili Kerem Alkan az sonra hattımızda olacak ve kendisiyle atçılık ve binicilik ile alakalı değerlendirmelerde bulunmasını rica edeceğiz ve kendisine Jokey Kulüp'le alakalı, yarışçılıkla alakalı, yaklaşan gazi koşullarıyla alakalı değerlendirmelerde bulunmasını rica edeceğiz. Bu doğrultuda soru ve görüşlerinizi bizlere Radyospor WhatsApp hattından yazıyor olabileceksiniz. Numaramız 0538 052 1487. Bu numaradan bizlere mesajlarınızı da gönderebileceksiniz sevgili dinleyenler. Evet, demiştik ya, bugün İstanbul ve Adana'da yarışlar var. İstanbul'da hava kapalı ve saatler 13.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu sentetik pistte yapılacak ve handikap 15 mücadeleyle 4 yukarı Arap atları 1500 metre sentetik pistte start alacaklar. Toplamda 10 isim günün ilk koşusunda start alacak ve baktığımız zaman son koşuda gene kalabalık bir mücadele var. Kapanışta saatler 18.00 gösterdiğinde 15 handikap mücadele 3 yukarı İngilizlerin 1600 metre çim pistte yapıldığını ve çimin de yumuşak olduğunu bugün için sizlere belirtmek isterim. Son derecede kalabalık bir yarış. Baktığımız zaman bugün zor bir program ve bu programda da hem birbirinden değerli koşular bizleri bekliyor. Değerliden ziyade heyecanlı ve ilk kez start alacak 2 yaşlı İngiliz taylarının Nur Civan koşusu bizleri bekliyor olacak. Yepyeni bir heyecan, 3 senelik bir emeğin sonucu bugün pistlerde olacak. Atın antrenörü, at sahibi, seyisi, yedekçisi, hatta dediğim gibi onların dahi aileleri bugünü bekliyordu. Ve bugün o gün 2 yaşlı İngilizler şartlı bir mücadelede kendilerini gösterecekler. Ve umutlarını, umut meşalelerini bugünden itibaren yakarak gelecek seneye. Ki bu sene biliyorsunuz 100. Gazi koşusu var. Onlar da 101. Gazi'ye hedef ederek, hayal kurarak mücadelelerine başlıyor olacaklar. Sonrasında Akdeniz'e uzanacağız sevgili dinleyenler. Saatler 17.15'i gösterdiğinde günün ilk koşusu 16 handikap mücadeleyle 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte Adana'da start alacak. Orada da 10 isim deklareli baktığımız zaman 16 handikap mücadelede. Ve Adana'da da biliyorsunuz zaten yurdun birçok kesimi yağmura teslim. Henüz daha yaz tam anlamıyla gelmiş diyemeyiz. Akdeniz'de de durum bundan ibaret ve Akdeniz ikliminin ne kadar yağmurlu olduğunu da biliyorum.

0: olacaksınız. Buradan da tüm Türkiye'ye öncelikle selam olsun. Adana'da hem kendi memleketim hem de pozitif ayrımcılık yapmak gerekirse yağmurlara, sellere teslim olan bir şehir oldu. Bugün için çok geçmiş olsun diyelim. Bugünler için daha doğrusu, çünkü geçtiğimiz günlerde yine Samsun'da buna benzer doğa olayı yaşanmıştı. Yani ne kadar kayıp azlığı varsa bizler için tabii ki o kadar önem teşkil ediyor. Bu doğrultuda doğal afetler. Sevgili dinleyenler, dün yarışlar baktığımız zaman İzmir, Ankara ve Diyarbakır'da sonuçlandı. Ankara'da gene günün ilk koşusuyla birlikte maiden mücadeleyle start almıştı. Gün ve noktayı da 16 handikap mücadeleyle noktaladı Ankara. 4 yaş şarap atları 1400 metre çim piste çıkmışlardı. Ve Ankara'da da dün birbirinden keyifli yarışlar vardı. İzmir. Evet, İzmir'de bildiğiniz üzere çim pisti yarışları iptal sevgili dinleyenler. Sezon sonuna kadar böyle bir bildirge vardı. Dolayısıyla dünkü yarışlarda İptal olan çim koşularını Üçer Çingizler Maidenlar'da 1200 metrelik kum pistte yaptılar ve birçok isim bu koşuda kendi kum pistte yönelik mücadelelerini sergilemiş oldular. Tabii ki değişik sonuçlar çıkmış olabilir. Neticede çim pistle kum pisti birbiriyle bir araya tutmak gerçekten önemli, ama yaşanan son hadiseler ne yazık ki İzmir'de bu sezon için çim pisti yarışlarının yapılmasına herhangi bir daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yani bu tamamıyla aslında pistlerle alakalı mı yoksa komiserler kuruluyla mı alakalı, bunları da mevzusu geldiğinde geçtiğinde konunun ilgileriyle tekrardan konuşma fırsatına sahip oluruz diye düşünüyorum. Çünkü dün bununla ilgili birçok soru geldi, ama dediğim gibi yani pist değişiklikleri tamamıyla Komiserler Kurulu'nun kendi inisiyatifinde olan bir durum. Çünkü Komiserler Kurulu bunun uygun olmadığını, bu koşullara uygun olmadığını ve elverişsiz olduğunu düşündüğü için iptal kararı almasında en büyük etken faktör, ki biliyorsunuz çim pist koşullarının örneğin sentetik pist alınması, yağan yağmurlardan pistin ağırlaşması vesaire, bunlar tamamıyla Komiserler Kurulu'nun kendi inisiyatifinde olan durumlar sevgili dinleyenler. Evet, az sonra reklama gideceğiz. Reklamdan sonra da sevgili Sayın Kerem Alkan'ı hattımıza alacağız ve Kerem Bey'e konuyla ilgili detaylı bilgileri kendisinden rica edeceğiz. Bizim için de gerçekten çok onur ve gurur verici bir gün bizim için. Çünkü atçılar biliyorsunuz kolay yakalanmıyor sevgili dinleyenler. Bu tür isimler gerçekten de bizler için son derece değerli. Siz değerli yarış severlere de en azından Kerem Bey gibi Türkiye Jokey Kulübü'nün ikinci kuşak, merhum sevgili Sayın Celalettin Alkan'ın oğlu, ikinci kuşak atçılık serüvenine devam eden Sayın Kerem Alkan'dan da bilgileri almak bizler için değerli bir durum olacak. Evet, şimdi reklama gideceğiz sevgili dinleyenler. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Spor.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
5: Efendim herkese tekrar selamlar. Son Düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish devam ediyor ve hattımızda Türk iş insanı, milli binici ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kerem Alkan var. Kerem Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk. Herkese selamlar.
5: Nasılsınız efendim, iyi misiniz?
6: Ben çok iyiyim. İyi yayınlar diliyorum. Umarım sizler de ve seyircilerimiz de keyifli, güzel bir gün geçiriyordur.
5: Çok teşekkür ederim. Bizler de sizlerin sesini duyduk ve iyi olduk. Kerem Bey, siz ve Alkan ekürüsünü aslında hep düz koşu tarafından yarışseverler biliyor. Fakat ben öncelikle sohbetimize binicilik ve milli takım sorularıyla başlamak istiyorum. Türkiye'de binicilik sporu genellikle tırnak işareti içerisinde söylüyorum, elit bir spor olarak algılanıyor. Hem eski bir milli binici hem de antrenör olarak bu algıyı kırmak ve sporu Anadolu'ya yaymak için federasyon ve kulüpler düzeyinde neler yapılmalıdır ve bu konuda görüşleriniz nelerdir?
6: Türkiye Binicilik Federasyonu bundan önceki yönetimleri de eskileri de ben de zaman zaman içinde bulunduğum dönemlerde ve yıllarca Türk milli takımının başında da bulunmuş bir ekip şefi olarak bu konularda çok çalışmalar yaptılar. Ve neredeyse 30'lu kulüpten şu anda 100'lü kulüplere çıktık Anadolu'nun bütün illerimizde neredeyse 60 spor kulüpleri oluştu. Bunları bence Binicilik Federasyonu ve benzer de binici ve antrenör olarak gurur duyuyoruz. Hı hı. Hala çalışmalar devam ediyor. İnanılmaz derecede bütün illerden ve illerin yönetimlerinden, tarım il müdürlüklerinden, gençlik spor il müdürlüklerinden ve bu konuyla çalışan bütün birimlerden, o birimlerinden de büyük destek var. Bence çok büyük aşamalar kaydedildi ve inanılmaz derecede şu anda değişik projelerle Binicilik Federasyonu bu konuda biniciliğe ve Türk sporuna destek vermekte ve verecektir de diye düşünüyorum.
5: Evet, zaten aile olarak da baktığımızda merhum Ali Celalettin Alkan da

0: Eski Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı ve bu doğrultuda binicilikle alakalı efsane isimlerden biri. Siz de kuşak olarak bunu ileriye götürüyorsunuz. Bu konuda da gerçekten de tebrik ederim sizleri. Efendim, biliyorsunuz Gazi Koyusu yaklaşıyor ve bu sene 100. Gazi Koyusu yapılacak. Hipodrom atmosferi ve camiadaki heyecan özellikle bu sene nasıl ki siz de 1998 yılında Rüzgar'ın Kızı'yla, 2004 yılında da Kaneko ile ikincilikle ayrıldınız bu onurlu kupadan. Neler söylersiniz bu konuda?
1: Biz çok heyecanlıyız. Türkiye Jockey Kulübü çok ciddi hazırlıklarla bu özel Gazi günümüze hazırlanmakta. Hem balomuz hem de o günkü Gazi günü bir şölen olarak planlanmakta. Bu konuda da bütün ekibimiz çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Umarım mahcup olmadan da bu güzel ve özel günü bitireceğiz.
0: Peki Gazi Koyusu'nun uluslararası tanıtımı konusunda yeni projeler var mı Kerem Bey?
1: Şu an için biz uzun zamandır internasyonel federasyonlarla ve Türkiye'nin yabancı yarışlara ve yabancı atlara açılması konusunda bir çalışmalar yapıyoruz. Hatta bir sürü koşuda uluslararası simgesini görebilirsiniz.
0: Evet.
1: Türkiye'deki yarışların birçoğunu uluslararası yarışı açtık ve buna devam edeceğiz. Tabii ki gelmek gitmek zor ama adımlarımızı atıyoruz. Yurt dışında da tanıtımlar bu konuda yapılıyor. Zaten Gazi günü her türlü konsolosluktan, her türlü üst düzey yabancı makamdan talep ve Gazi'yi izlemek, Gazi'de olmak için bir mücadele devam ediyor. Biz de onları ağırlamak için mücadeleye devam ediyoruz. Umarım daha iyisini yapmak bu sene nasip olur.
0: İnşallah. Peki bir şey soracağım. Biliyorsunuz tabii ki Gazi Koyusu'na at getirmek, Gazi Koyusu'nda at koşmak çok değerli, kolay da iş değil. Son yıllarda Türk yetiştiriciliğinin gelişimini nasıl değerlendirirsiniz sevgili Kerem Bey? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Türk atçılığını geliştirmek için çok mücadele ediyoruz. Bir sürü projemiz var, yeni projelerimiz de var bu konuda. Daha çok sayıda doğum olması, daha çok sayıda at üretmek, daha çok sayıda kaliteli at Türkiye'de yarışlara alabilmek için. Bununla ilgili destek projelerimiz ve çalışmalarımız halihazırda devam ediyor. Gazi'den sonra da bu konularla ilgili bazı daha ciddi girişimlerimiz olacak. Tabii ki zor bir süreç yaşandı. Bir birleşim gerçekleştirildi. Artık United Racing ve Türkiye Jockey Kulübü aynı paydaşın içinde, iki ayrı paydaş da olsa kardeş gibi bu süreci yürütüyorlar. Bazı bu süreçte bekleyen projelerimiz olsa da ileride bunların hepsini yürürlüğe geçireceğiz.
0: Anladım. Peki o zaman birazcık magazinsel soru sorayım sizlere. Bildiğiniz üzere dediğim gibi rahmetli merhum babanız Celalettin Alkan'ın yarışçılık kariyerinde çok büyük yeri var Türkiye Jockey Kulübü'nde. Çocukluk döneminizde ahır ortamında unutamadığınız bir anınız hiç oldu mu? Çünkü siz hep ahırların içerisindesiniz. Hem binicilik olarak hem Jockey Kulüpteki durumunuz itibariyle nasıl bir çocukluk yaşadınız?
1: Ben ata binen bir insanım. 56 yaşındayım. 50 senedir de atın üstündeyim. Orada da kendi atlarımızı kendimiz çok çalıştırdık. Kendi atlarımı kendim çok kırdım. Ahırın içinden bir insanım. Ahırın kapısını ben açan bir insanım. Ama en önemli şey babam bir gün Kerem evladım çok özel bir at var elimde. Ne olursun gelip bununla bir ilgilenir misin demişti. 3 ay boyunca lonj yaptım. Bir problem yaşamıştı atımız. Çağa kalkıp düşmüştü. Ondan sonra da çalışmaya için mücadele ettim. Ahırın içinde yattım diyebilirim. Sonra o atı aldım. İzmir'e gittim. Sonra İstanbul'a geldik. Erkek day deneme Sait Aksu ve Gazi ikinciliği
0: Oh.
1: Kaneko. O çağrı yerine geldiğini düşünüyorum. O benim için çok özel ve güzel bir anıdır.
0: Evet, gerçekten de müthiş bir hikaye. Hani derler ya, hikayesi olmayan hiçbir şeyde finalde başarı gelmez diye. Kaneko'nun bu hikayesini de eminim şu ana kadar hiç kimse bilmiyordur. Radyospor dinleyicileri de bunu duymuş oldular sevgili dinleyenler. Peki babanızın kazandığı önemli yarışlardan hangisi aile içinde hala konuşulur? Çünkü açlık sizde bir tutku bu konuda baktığımız zaman.
1: Bizim için Sakarya koşusunun çok özel ve güzel bir anısı var. hem Kereman hem Rüzgar'ın kızı birinci, ikinci olmuştu. Kereman o güne kadar 7 birincilik almıştı yanılmıyorsam. Sakarya koşusunda da Rüzgar'ın kızına geçildi. O yarışı unutmam. Ailemizin de unutması mümkün değil. Arada Maralcan vardı. Biri içeriden, biri dışarıdan geldi. Birinci ve ikinci olduk. Zaten Kereman ve Rüzgar'ın kızı eskiden beri bu işin camianın içinde olanlar çok özel atlar olduğunu bilirler. Bu anı benim hatta fotofiniş bile gözümün önünden hiçbir zaman gitmedi.
0: Ben de aslında hayal meyal hatırlıyorum o yarışı. Çin biraz ağırdı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Çok ağırdı,
0: değil mi?
1: Evet, çok ağırdı.
0: O zaman ben de 12-13 yaşlarındaydım Adana'da o yarışı. Hatta Kerem Han çok başka bir isimdi. Tabii ki Rüzgar'ın kızı ayrı bir yerde ama Kerem Han hem eşkal olarak hem görüntü olarak çok yakışıklı, at güzeli bir attı. Gerçekten de hafızalarda kalan bir isim açıkçası ve çok da... Aslında Alkan ekürüsünün o sarı forması inanılmaz derecede keyif veren bir ekürüydü o yıllarda. Tabii bugün için Gazi koşusu heyecanını yaşarken geçmiş yıllar aklınıza geliyor değil mi ister istemez?
1: Mutlaka, mutlaka. O insanların heyecanı şu an Gazi'ye de koşma için aday adayı olan arkadaşların o heyecanı ben tarif edilemeyecek bir duygu. İtseyerek bekliyorlardır o gün, inanın bana.
0: Kerem Bey, kişisel bir soru soracağım. O dönem yarışçılığıyla bu dönemki yarışçılık arasında sizce en büyük fark nedir?
1: Güzel bir soru. Bende cevabı şöyle sorunun. Hiçbir şey değişmedi. Atçılığımız aynı şekilde devam ediyor. Atlarımızın adları değişiyor ama aynı heyecanla, aynı güzellikle bizler devam ediyoruz. İnsanlar gelir geçer, atçılık yapar, bırakır, tekrar başlar ama camia aynı güçle, aynı orantıyla at ve atçılık sevgisiyle devam ediyor. Ben bir değişiklik, çok büyük değişiklikler olduğunu düşünmüyorum. Sadece insanlar gelmiş geçmişlerdir, içinde bir hatıra, bir anı bırakmışlardır. Bizler de onları devam ettirmek, o anılarla yaşayıp onlardan fikir ve doğruları alıp devam etmekle mükellefiz. Biz de bunu yapmaya devam ediyoruz.
0: Peki genç neslin örneğin at yarışına ilgisini arttırmak için ya da genç atçıların at yarışına ilgilerini arttırmak için yaptığınız herhangi bir proje ya da bununla ilgili bir konu, görüş, fikir birliği var mı Kerem Bey?
1: Bu konuda eksik olduğumuzu ben de kabul ediyorum. Yani yayma konusunda bir uzun süredir yaşadığımız süreçte de ben 2 senedir yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Bu konudaki çalışmaları da yaptık aslında. At birliği, 100 kişinin aynı ata ortak olacağı gibi bu konularla ilgili çok ciddi çalışmalarımız yapıyor. Yani atçıları küçük küçük başlatıp işlemin içinde sistemi tanıtmak, atları tanıtmak ve atçılığı tanıtmak için o paydaşlardan biri olmaya çağıracağız. Ama bu yöndeki çalışmalarımızı daha tamamlayamadık. Umarım kısa sürede bunları da açıklayıp inşallah atçılığımıza kazandıracağız.
0: Çünkü yarışseverler sizi gerçekten de takdir ettiklerini biliyoruz. Çünkü sosyal sorumluluk projelerinde de birçok imzanız var. Atlı Terapi Merkezi vesaire gibi, bildiğim kadarıyla daha doğrusu. Şunu merak ediyorum. Yarışseverlerden size en çok gelen soru veya talep oluyor mu? Ya da bununla alakalı nasıl geri dönüşler oluyor?
1: Tabii ki bizim sosyal sorumluluk projelerimiz çok ciddi şekilde. Çok büyük bir eğitim kurumuyuz ilk önce.
0: Evet, evet.
1: Yarışsever şöyle geliyor ancak. Nasıl at sahibi olabilirim, nasıl başlayabilirim? Evet, bu sorunun cevapları var ama biz daha derinlere indik. İlk önce bu işin eğitiminin başlamasına, doğru bir eğitimle seyis başı kursumuzu kurduk. Çok ciddi eğitimler yapıyoruz, insanları eğitiyoruz, aş ve iş veriyoruz. Nalbant kurslarımızı kurduk. Veteriner yetiştiriyoruz. Şimdi biz sistemi olgunlaştırmaya çalıştıktan sonra demin söylediğim değişiklikleri de yapıp 30 kişinin, 40 kişinin aynı atta ismini yazıp aynı atın sahibi olup hep beraber sevinip hep beraber üzülecekleri bir sistemi de en yakın zamanda getirmek için uğraşacağız inşallah.
0: Bu Jockey Kulüp bünyesinde mi olacak tabii ki?
1: Tabii ki, tabii ki. Tabii ki, tabii.
0: Ya çünkü...
1: Yani biz sadece sistemde 30 kişinin aynı ata sahip. Şimdi bir kişi sahibiymiş gibi gözükebiliyor. Hı hı. Bunları kısa dönemde düzeltip Avrupa'daki gibi 100 kişinin de aynı atın sahibi olabilir.

0: bir sisteme planlıyoruz şu anda.
1: Evet, aslında şöyle bir soru gelmiş ki bu soruyu şimdi gördüm ki siz zaten bunun cevabını verdiniz. Size de okuyayım soruyu. Jockey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak son dönemde Kerem Bey'in en çok önem verdiği konular neler demiş bir dinleyicimiz. Cevap vermek ister misiniz? Zaten cevabı az önce verdiniz diye düşünüyorum ama ekstra bir şey katmak ister misiniz bu soruya?
0: Tabii ki biz demin dediğim gibi sosyal sorumluluk projelerimiz, engelli binicilerimiz var. Engelli binicilere terapi merkezinde atlara bindiriyoruz.
1: Evet.
0: Empati merkezimiz var kurulan. İnsanlara atla buluşturuyoruz. Depremde dahil insanların yüzü bir parça gülümsesin diye ponilerimizle bütün o bölgelerde bulunduk. Ve pony club'ımız devamlı dolaşmakta bütün 81 ilimizi. İnsan yetiştiriyoruz, veteriner yetiştiriyoruz, nalbant yetiştiriyoruz, seyis yetiştiriyoruz, seyis başı projemiz var, yetiştiriyoruz. Birçok eğitim ve değişik seminer programlarımız var. Bunlarla camiamıza katkı sağlıyoruz ve ben de bunları yönetmekten çok keyif ve gurur duyuyorum.
1: Evet, Kerem Bey çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Değerli vaktinizi aldık. Son olarak size bu yılki Gazi Koyusu'nda genel anlamda adaylar hakkında bir görüşünüz, bir fikriniz var mı?
0: Şimdi çok zor bir konu. Ben oradaki at sahiplerinin gidiş yollarını ve elimden geldiğince de takip ettiğim sürece başarılı olan atları tabii ki takip ediyoruz. Ama ne sürprizler oldu bugüne kadar. Ne
1: evet.
0: Büyük atlar geçildi, ne sürpriz atlar kazandı. Ben başarılı olan, o gün için en iyi olan, atçılık çok zor bir iş. O gün için o kadar çok değişik detay ve segment var ki o atın kazanması için. Hepsini bir araya getiren atın başarıyla gelip kazanacağını ve o kazanan atı da büyük bir keyifle alkışlayacağımızı söyleyebilirim. O at sahiplerinin heyecanını paylaşıyoruz. Her türlü konuda bütün at sahiplerimizin yanındayız ve destekçisiyiz. Telefonumuz 24 saat açık. At ve atçılığa gönül vermişiz. Bu konuda da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki, o zaman son olarak da şunu sorayım ben. Bu soruyu da sormadan geçemeyeceğim. Yarış severler adına, çünkü Gazi Koyusu öncesi yarış severlere de vermek istediğiniz bir mesajınız var mı efendim?
0: Bütün at severleri, Jockey Kulübün organize ettiği bu güzel Gazi Koşusu günü hipodromumuza bekliyoruz. Beraber olmak için can atıyoruz. Biz elimizden geldiğince güzel ağırlamak için hazırız. Herkesi o gün orada görüp orada buluşmak dileğiyle.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Gazi günü Esport'ta da hipodromda Gazi özel programı yapacağız. Canlı yayın TV'den. Kısa da olsa sizlere o gün konuğumuz olmanızı rica edeceğiz açıkçası.
0: Umut ediyorum inşallah gerçekleştirir.
1: Peki, çok başarılar teşekkür ederim. Diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi pazarlar efendim. Evet sevgili dinleyenler, Türk iş insanı, milli binici ve Türkiye Jockey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kerem Alkan hattımızdaydı. Ve kendisinden hem Gazi yarışları, hem projeler, hem de Türkiye Jockey Kulübü ile alakalı bilgilendirme detaylarını aldık. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, şimdi reklama gideceğiz. İkinci bölümde günün yarış tahminleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağız.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
5: Sağlam bankacılık.
6: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Reklam. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
2: Efendim, programımızın ikinci bölümünde İstanbul yarışlarını değerlendireceğiz. Emir Aktaş hattımızda. Emir, günaydın.
3: Günaydın Ufuk abi.
2: Nasılsın, iyi misin?
3: İyiyim, teşekkürler siz.
2: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sevgili Emir, bugün 10 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak ve 4'ü çim pistte, geriye kalan 6'sı da sentetik pistte. Günün ilk koşusu saatler 13.30'u gösterdiğinde handikap 15 mücadeleyle başlıyor. Dilersen geçelim günün ilk koşusuyla beraber değerlendirmeni alayım ben senin bugün için.
3: Tabii Ufuk abim, ilk yarışımız 1500 sentetikte koşulacak, saatler 13.30'u gösterildiğinde burada... sözlerime 9 numaralı Dursu Bey ile başlayacağım ben. Son yarışında bana göre etkili bir atak yapmıştı bariyer dibinden Selçuk Akbulat'la birlikte. O gün özelinde ben koştuktan sonra notlarımın arasına daha iyi bir jockey ile, yani şu an Gökhan Kocakay ile start alacak, etkili olabilir diye düşünmüştüm. Yukarıdaki rakipleriyle arasında da kilo avantajı ise fazlasıyla var. Ben ilk sıradan yazılmasını öneriyorum. Daha sonra her ne kadar 59 kilo olsa da bir numaralı Gümbüran son yapmış olduğu yarışlarla birlikte gerçekten yine favori olmayı hak ediyor. Daha sonra 3 numaralı Kızgın Yürek 1500 metre sentetikte iyi dereceler çıkaran isimlerden birisi. Murat Geçici ile birlikte etkili olacaktır. Ve son olarak eğer ön tarafta istediği tempoyu kurup kimse tarafından biraz önemsenmezse düzlüğe 2-3 boy avansa dönebilirse 5 numaralı Dilberan da burada etkili olabilir. 9-1-3-5 önereceğim isimler.
2: Evet, günün birinci koşusunda 9 numaralı Durusu Bey'i, 1 numaralı Gümbürhan, 3 numaralı Kızgın Yürek ve 5 numaralı Dilberan. Bu 4 ismi önerdi sevgili Emir. 9-1-3-5 günün birinci koşusunda İstanbul'da değerlendirmesi. Geldik günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu Nurcivan koşusu. Şartlı 1-2 yaş İngilizler 1000 metre sentetik pistte start alacaklar. Tüm İngiliz safkanların ayakları düz bassın bu koşuda. Neler söylersin?
3: Evet, koşacak bütün isimlerinin ayaklarının düz basmasını temennisiyle burada sözlerime 4 numaralı Backtrack ismiyle başlayacağım ben. Baktığımızda Gökhan Yıldız ile birlikte bütün idmanlarını beraber gerçekleştirmişler. Anneden kardeşine baktığımızda Burak gibi bir isimle kardeş. Yani bu bilgiler olduğu için ben ilk sıradan yazılmasını öneriyorum. Daha sonra 2 numaralı Tarşin. Biraz okunması, telaffuzu zor olan bir isim. Gökhan Kocakay ile start alacak. Son itmanını değil de ondan bir önceki itmanını Gökhan Kocakay ile birlikte gerçekleştiriyor. Yanılmıyorsam yanlış yazılmış olabilir. Binini 1.06 yazıyor. Sonunda 22 civarlarında bitirmiş. Bence çok etkili bir itman verilerine sahip. Bu isim de etkili olur. Biz de 3 numaralı Ümit Bey diyeceğim. Bu isim de orijin olarak çok kıymetli bir orijine sahip. O Torok Bici Bici orijinine sahip Muhammed bir bilginle start alacak. Yani bu isme de çarpı atılabilir. 4-2-3 benim burada tuttuğum isimler.
2: Evet, ikinci koşuda 4 numaralı Backtrack sevgili dinleyenler. Öncelikle dedi, sonrasında 2 numaralı Sky Tian ve 3 numaralı Ümit Bey. 3 isim sıraladı sevgili Emir. 4-2-3 günün ikinci koşusunda İstanbul'da sıralaması. Günün üçüncü koşusuna geldik. Handikap 15 mücadele, 3 yaş İngilizler 2100 metre.
3: Yani burada yarış gidişatına baktığımızda 4 numaralı Another Moment liderliği alacaktır. Arkasına da büyük ihtimalle 6 numaralı Mr. Hermes yatacaktır diye düşünüyorum. Yani ilk kafamda yarışı koşturduğumda Mr. Hermes son yarışında kaçan ismi erken yakalayıp atlamaya çalışmıştı. Bu şekilde bir yarış olduğunda arkadan gelen isimler bu isimleri geçebilmişti. Yani ilk kafamda yarışı koşturduğumda bu şekilde koşturdum. Another Moment liderliği alacak Mr. Hermes. Düzlüğe çıkılınca ataklarını yapacaktır diye düşünüyorum. Buradan da arkadan sprinte gelebilecek 2 numaralı The Chosen, Özcan Yıldırım'la birlikte yapmış olduğu hem idman verileri hem de son sentetik yarışını kazanarak gelmesinden ötürü benim birinci altı bölgelinde alternatif banko adayımdır. Tabii ki çok kıymetli bir jockey Özcan Yıldırım ama bu zamanlar biraz formsuz dönemi. Eğer güvenmeyenler olursa rakip olarak 3 numaralı Victor the Brave diyeceğim. Son yarışında startı biraz ağır almasına rağmen düzlükte yani en geri beklemesine rağmen çok etkili bir atakla gelmişti. Biraz artan kilosu var ama yine etkili olacaktır. Daha sonra eğer kafamda koşturduğum yarış gerçekleşmezse Another Moment ön tarafta boş kalabilirse Yiğitcan Gökçe ile etkili olabilir. 2 alternatif bankom 3-4 rakipleri.
2: Evet, günün 3. koşusunda 2 numaralı The Chosen alternatif banko rakip 3 ve 4. 3 numara Victor the Brave ve 4 numaralı Another Moment ama 2 numaralı The Chosen alternatif banko. Emir, birazcık tempoyu arttıralım, süremiz kısıtlı. 4. koşuyla devam edelim. 10 koşulu bir yarış programı sonrasında Adana'ya geçeceğiz. Bu koşuda neler söylersin bizlere? Apranti koşusu.
3: Tabii ki Ufuk abim, hızlı hızlı geçiyorum. Burada yarış gidişatı olarak baktığımızda 8 numaralı Ürgüp liderliği alacaktır diye düşünüyorum. Benim favorim olacak. Daha sonra son yarışında iyi bir ikincilik elde eden, kazanan kadar etkili koşan 3 numaralı Timiringo, rakip hanesinde ve takip listemde olan 7 numaralı İnzibat o Özgün Han temsilcisi. Bana göre uzunu daha iyi yapacağını düşünüyorum sentetikte. Bu isme de çarpı atılabilir. 8-3-7 benim tuttuğum isimler.
2: Evet, günün 4. koşusunda Emir der ki 8 numaralı Ürgüp, 3 numaralı Cimiringo ve 7 numaralı İnzibat. Bu 3 isim ayrımsız yazılmalı. 8-3-7 günün 4. koşusunda sıralaması. Geldik günün 5. koşusuna. Nurcivan'ın bölünen ikinci şart biri. Bu koşuda da 2 yaş İngilizler 1000 metre sentetik pist. Neler söylersin?
3: Burada şartlı birlerde zorlu bir koşu olarak gördüm. Favorimden bahsedeyim, daha sonra bir sıralama vereyim. 2 numaralı My Little Boy Mehmet Salih Çelik ile birlikte Ankara'dan hazırlıklarını tamamlayarak geliyor. Son itmanını birlikte gerçekleştirmişler. Grupta da Ankara'dan gelen tek isim bana göre Trafik Şat temsilcisi olan ve Mehmet Salih Çelik'in de tanıdığı isim olan My Little Boy benim favorim olacak. Ama zorlu bir koşu olarak görüyorum. Daha sonra 10 numaralı Shadow Emidala, 8 numaralı Kraliçe Bade idman pistinde harika gözüküyordu. Daha sonra 5 numaralı Asif Kraliçe, 6 numaralı Atomic Gate, 1 numaralı Chromosome Power ve 3 numaralı Red Victory. Yani aslında ayrıntısız tutuyorum bu isimleri. 2 My Little Boy favori.
2: Evet, 5. koşuda biraz kalabalık tuttu. 2 numaralı My Little Boy benim favorim ama dedi. Biraz zor bir koşu. 10 numaralı Shade of Amidala, 8 numaralı Kraliçe Bade, 5 numaralı Asil Kraliçe, 6 numaralı Atomic Age, 1 numaralı Crimson Power ve 3 numaralı Red Victory.

0: sıralaması 2, 10, 8, 5, 6, 1, 3 günün 5. koşusunda İstanbul'da sevgili dinleyenler geldik. 6. koşuya şartlı 4 mücadele Çin pistte ve 1200 metrede neler söylersin?
1: Evet, burada yine 1. altılı ve 2. altılı üzerine bir alternatif banko adayım 7 numaralı Kızıl Orman olacak. Mehmet Ali Çelik'le birlikte iştirak edecek koşuya büyük ihtimalle. Yarış gidişatına baktığımızda ön tarafa hamlesini yapacak fazlasıyla isim mevcut. Kızıl Orman'da son yarışını kısa vade 8'den geliyor. Önceki yarışında handikap 16 yarışında bana göre etkili bir yarış yapmıştı. Bu yarışla birlikte hızlı gitmeye aday koşuda sonlarda etkili gelip ön grubu geçebileceğini düşünüyorum. Alternatif banko adayında rakip yazmak isteyenler 3-4 numaralı Timex yapmış olduğu son yarışlarla birlikte bu sefer yine kazanabilir. 11 numaralı Wynak ve sonlarda etkili gelebilir. 7 alternatif banko 4-11 rakipleri.
0: Evet, günün 6. koşusunda 7 numaralı Kızıl Orman, alternatif banko, rakip 4 numaralı Timetex ve 11 numaralı Wynak. 7 alternatif tek, 6. koşuda rakip 4 ve 11. Geldik 7. koşuya, şartlı 5 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1900 metre için pisti.
1: 2. altıda özelinde benim bankom burada 7 numaralı Obitelik olacak. Yani aslında riski burada almayı yeğledim. Çünkü yarış inşaatına baktığımızda evet 3 numaralı seyretmeniyle daha önce start almadılar ama ben 7 numaralı o bir çeliğin numarayı bırakacağını düşünmüyorum. Bu şekilde Tolga Yıldız ile birlikte Kayızbert temsilcisinin sanırsam 3. çıkacağı Çim yarışında uzun mesafede ben bir solukla yarışı bitirebileceğini düşünüyorum. Eğer ki o bir çeliği yazmasaydım burada, yani tek atmasaydım burada çok fazla isme şans verilmesini tavsiye ederdim. Ama benim kalemi kırdığım isim olacak 7 numaralı o bir çelik.
0: Evet, günün 7. koşusunda 7 numaralı O1 Çelik Banko dedi sevgili Emir Aktaş. 7. koşuda 7 numaralı O1 Çelik Banko. Geldik 8. koşuya, Osman Yağmur Dereli koşusu. Merhum Allah'tan rahmet dileyelim. Değerli atçımız Osman Yağmur Dereli adına düzenlenen koşu. Kısa vade altın mücadele, neler söylersin?
1: Evet, burada iki isim önereceğim. Yarışın hattı favorisi olan %70 AGF olan 1 numaralı Hasneyni. Yapmış olduğu yarışlarla birlikte yarış dereceleriyle haklı favori olmayı çok hak ediyor. Ön planda tuttuğum isim ama yanına da 4 numaralı Öz Tatmar ismini de ben ilave edilmesini önereceğim. Gökhan Kocakay ile birlikte start alacak ve Kocaeli'den iyi hazırlıklarla geliyor. Afrika Ender temsilcisi rakip olarak 4 numara Öz Tatmar 1-4 yazılıyor.
0: Evet, günün 8. koşusunda 1 numaralı Has Nenni, 4 numaralı Öz Tatmar. Bu iki isim yeterli dedi. 8. koşuda 1 ve 4. Sevgili dinleyenler, İstanbul'da sıralaması Emir Aktaş'ın. Geldik 9. koşuya, bölünen şart 1'in 3.'sü 2 yaş İngilizler 1000 metre sentetik pist.
1: Yani burada yine benim bir favorim olacak. Bu isim yine 2 numaralı Mr. Ezel olacak. Baktığımızda İtman çalışmalarında hep böyle Zülfikar Karabulut, Görkem Özçelik gibi isimlerle çalışmış. İtman verileri bence kıymetli. Gökhan Kocakay ile birlikte start olacak. Program üzerinde yine 2 numaralı Mr. Özel benim favorim. Daha sonra çarpı atılırsa 15-1-3-4 şeklinde yazılarak bu koşuyu geçebilir.
0: Evet, 2 numaralı Mr. Ezel öncelikli ismim dedi ama 10 numaralı Paradiso Divina, 5 numaralı Aldana, 1 numaralı Lisandros, sonrasında yine 3 numaralı White Walkers ve 4 numaralı Yonaguni'yi de ekleyebilirsiniz dedi. 2 öncelikli 10, 5, 1, 3 ve 4, 9. koşuda yazılması gereken diğer isimler. Evet, kapanışa geldik. Handikap 15 mücadele 3 yukarı İngilizler, 1600 metre Çin pist ve son derece kalabalık ve zor bir koşu, neler söylersin?
1: Evet, burada benim bir alternatif banko adayım olacak. Yani bu ismi direkt tek atmayı çok düşündüm. Bu isim 6 numara Kelempinbor olacak. Her ne kadar kalabalık bir koşu olsa da Gökhan Kocakay ile birlikte bana göre startı eğer düzgün alırsa bu gruba geçebileceğini düşünüyorum. Ama Gökhan Kocakay ile birlikte ilk start alması ve kantarmasını biraz tanımadığından ötürü ve kalabalık koşuda acaba start sorunu yaşar mı diye düşündüğüm için yanına rakiplerini yazdım. Biraz fazla rakip yazdım ama altının eksik koşması halinde gelecek ismi bulmak biraz benim açımdan zorlaşıyor. 12 numaralı Aleser son yarışında Rişman Çizik'le birlikte koşup bir takı değişikliğine gidildi. etkili olabilir. 21 numaralı Papa Runner takip ismim son yarışında takı değişikliğinden sonra dördüncülük elde etti. Bence etkili olacak. Daha sonra 14 numaralı Senkron bu pist ve mesafede şimdi etkili yarışlar sergilemiş de çok cazip çıkmış. 11 numaralı Erkoç'um diyeceğim. Şimdi pistte her zaman etkili yarışlar yapmıştı. Son yarışında da ikincilikle geliyor. Daha sonra ön tarafta birbirlerini eğer çok preslemezlerse ya 7 numaralı Hills of Split veya da 5 numaralı Yargıç etkili olabilir.
0: Evet, günün son koşusunda sevgili Emir Aktaş'ın sıralaması 6 numaralı Celebrimbor en önde tuttuğum isim ama rakip 12, 21, 14, 11, 7 ve 5. 10. koşuda, son koşuda 6 öncelikli isim, sonrasında 12, 21, 14, 11, 7 ve 5 numaralı isimleri değerlendirebilirsiniz sevgili dinleyenler. Emir, çok teşekkür ederiz.
1: Değerli ben teşekkür için. Ederim Ufuk abim. Umarım yardımcı olabilirim bizi dinleyenlere. Herkese bol şanslar.
0: Peki, çok teşekkür ederim Emir. Sevgili dinleyenler, Emir Aktaş hattımızdaydı. İstanbul'u yorumladı. Eğer tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Son düzeye üye olmanız gerekecek. Son düzeye üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz bir şekilde sondüzük.com'dan ve Son Düzük uygulamasından görebileceksiniz. Ve çeşitli kampanyalardan yararlanıyor olacaksınız. Altınız 5'te kalsa bile 500 TL'ye kadar iade yine Son Düzük'ten hesabınıza geçecek ve yeni üyeye de 2500 TL'ye varan bonus fırsatından faydalanmış olacaksınız. Evet, Adana'ya gideceğiz, Akdeniz'e. Ufuk Çakır hattımızda. Günaydın sevgili Ufuk Çakır, iyi pazarlar.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Nasılsın, iyi misin?
2: İyi, sağ ol, sizler nasılsınız?
0: Bir tık geç oldu ama sana karşı.
2: Şimdi Şatin Hipodromu'nda 6. koşu koşulacak. Onun tahminlerini vereceğim buradan. Gelmiş.
0: Ben Woodbine'ı bekliyordum ama.
2: Woodbine geceydi. Gece bilmiyorum. Bu akşam da var mı ama. Şu an Şatin Hong Kong koşuyor. Orada da 5 numara Sixpack. Bayağı bir favori yurt dışındaki oranlarda. Bakalım neler olacak.
0: Kaçıncı koşu? Bir daha tekrar edelim.
2: 6. koşu.
0: 6. koşuda 5 numaralı ismi öneriyor sevgili dinleyenler. Bu son dakika bilgisi de Şatin Hipodromu'ndan geldi. Avustralya'daki hatırı sayılır.
2: Hong Kong'daki hatırı sayılır
0: dostlarımızdan gelen bilgi.
2: Son dakika tiyosu.
0: Peki Adana'ya gelelim biz. Kendi Adana'da önce bir Adana'yı kurtaralım. Handicap 16 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte start alacak ve 10 isim var. İlk koşudan başlayalım. Neler söylersin?
2: Evet, yetiştirelim programın sonuna. 4 numaralı Royal Warrior ile başlayacağız. Mehmet Akyavuz ile ilk defa buluşacak ama son 4 yarışında 3 birinciliği var. Öncelikli isim. Daha sonra 3 numaralı Maximus Ben ve ekürlerden 1 numaralı Rosas de Rosedal diyeceğim. 4-3-1 burada yeterli gelebilir. Daha sonra 2-6-9 ilavesi var geniş oyunlara.
0: Evet, günün birinci koşusunda Adana'da 4 numaralı Royal Warrior, 3 numaralı Maximus Man ve 1 numaralı Roses Del Rosedal öncelikle ama sonrasında 2 numaralı Capital, 6 numaralı Shots ve 9 numaralı Mert Kahn yazılmalı dedi. 4-3-1 öncelikle, sonrasında 2-6 ve 9. Geldik günün ikinci koşusuna. Saatler 17.45'i gösterdiğinde şartlı 3 dişilere mahsus 3 yaşlı Arap atları 1200 metrede start alacaklar. Neler söylersin?
2: Evet, şimdi koşulacak bir koşu. Şartlı 3 dişilerin ve Mutlu Bahar yarışın büyük AGF'de öncelikli ismi. Adana'da sulu pistte kazanmıştı. Ankara'da ikinci oldu ama çime çıkacak bu sefer. Ben tek yazma taraftar değilim. Özellikle 3 numaralı Astralaç'ın iyi koşacak bilgisi var. Sonra ilk defa koşacak bir ismi herkes konuşuyor Adana'da. 10 numaralı Dilfer ve 5 numaralı Çakır Damla. 1-3-10-5 benim buradaki sıralamam.
0: Evet, 1 numaralı Mutlu Bahar %65'lik oynanma oranına da sahip bir isim. Sonrasında 3 numaralı Astral Laçin, 10 numaralı Dilfer ve 5 numaralı Çakır Damla dedi sevgili Ufuk Çakır. İkinci koşuda sıralaması Adana'da 1-3-10-5. Üçüncü koşuya geldik. Maiden mücadele 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kumpist.
2: Evet, 2 numaralı...
0: El Senor de los Cielos.
2: Evet, birazcık uzun.
0: Sen okuyama diye koymuşlar o ismi.
2: Evet. Kuma çıkacak bu sefer. 3 tane çim koşusundan sonra Müslüm Çelik ile kuma çıkacak. Yine burada da iyi koşan duyduğum bir isim diyeyim. 3 numaralı Hava Supai ilk defa koşacak. Yabancı değil, aynı yakın ekürler. Ben ikisini beraber yazacağım. 2-3 yazacağım, geçeceğim bu koşu.
0: Evet, günün üçüncü koşusunda 2 numaralı El Señor de los Cielos ve 3

0: numaralı Hava Supai. 2-3 yeterli dedi 3. koşuda. Geldik 4. koşuya. Handikap 14-16 mücadeleye 3 yukarı İngilizler 1900 metre ve 2. altılı Ganya'nın başlangıç ayağı.
1: Burada da 4. koşuda da Tam Time, Mehmet Ali Solmaz'la iyi anlaşan ve 51,5 kilo ile koşacak bir isim. İyi beygörü, iyi bakıyor, istikrarlı koşuyor. Bu safkan kazanabilir ama bu yarışın gidişatı, her şey çok önemli burada. 1900 metre mesafede kilo farkları da var. Ben 9 numaralı El Intocable öncelikle rakip olarak tutuyorum. Sonra 6 numaralı Fast Photon ve 1 numaralı Hamort. Yani burayı 3-9-6-1 ile başladım ikinci altılıya. Daha sonra geniş kuponlara da 4 tane, yani bugün 2 tekli bir ikinci altılı kurgum olduğu için buraya İlave isim yazılabilir. 7 numaralı Lamazi Gogo, 5 numaralı Majestic Holiday, 4 numaralı Bestalia ve 2 numaralı Turbo Fan'ı. 3-9-6-1 öncelik, daha sonra 7-5-4-2.
0: Evet, 4. koşuda sıralama 3-9-6-1 öncelikli, sonrasında 7-5-4-2. 4. koşuda sıralama 3-9-6-1 ön planda, sonrasında 7-5-4-2. Geldik 5. koşuya. Bu koşuda da şartlı 4 mücadele, 4 yukarı Araplar.
1: Evet, başarılı yarışlar sonrası bir problem geçirdi, uzun ara verdi, el değiştirdi fakat piste geri döndüğünde harika bir yarış yaptı. O da Kerpetanyalı, şimdi bir silah yavrusu, 5 ay ara vermişti. Tamer Bali ile koştu, handikap 16 yarışı kazandı Adana'da ve 58,5 kiloydu. Bugün 56 kilo, Salih Çelik üstünde yine kazanır, bu rakipleri geçer dedik. İlk bankı olarak Atilla Serin'e safkanını önerdik.
0: Evet, 5. koşuda 6 numaralı Kerpeten Yalçın Banko. Günün 5. koşusunda 6 numaralı Kerpeten Yalçın Banko Adana'da. 6. koşuya geldik. Kısa vade 6, dişi 3 yaş İngilizler 2000 metre.
1: Burası da zor bir yarış. Yani günün zor yarışları 1. 3. 2. altılı için bazında konuşuyorum. 1. 3. 4. ayaklar gerçekten zor. Burası da zor bir yarış. Strong Heart 9 numaralı safkan öncelik, sonra 4 numaralı Gülbahar diyeceğim. Gülbahar çok cazip çıkmış ve mutlaka kuponlarda olsun. 5 numaralı Lakita yazılmalı, sonra 1 numaralı Harspet eklenmeli. 9-4-5-1 her kuponda olmalı. Daha sonra ilaveler 13 numaralı Selina, 10 numaralı Sultana, 11 numaralı Son of the Göksu ve 14 numaralı Rubisco. Yani burası 9-4-5-1 öncelik, sonra 13-10-11-14.
0: Evet, günün 6. koşusunda sıralama 9-4-5-1 öncelikli. 6. koşuda 9-4-5-1, sonrasında 13-10-11-14. Tekrar ediyorum, 6. koşu sıralama 9-4-5-1 öncelikli, sonrasında 13-10-11-14. Adana'da 6. koşuda. 7. koşuya geldik. Şart 4 mücadele, 3 yukarı İngilizler.
1: İkinci olduğu son koşunda çok beğendiğim bir isimdi. 3 numaralı Copperson. O gün Mehmet Hakkı Yavuz'un üstündeydi. 3 şartta Ankara'daydı. Bugün Adana'da. Ve yine Mehmet Hakkı Yavuz'a iyi bir koşu sergileyecek. Öncelikli yazacağım isim. Sonra 1 numaralı Gelogdim. Bu da istikrarlı bir safkan. Bu gruba göre etkili yarış yapabilecek bir isim. Kısa vade 6 kazanmıştı Adana'da. Sonra koştuğu 5 şart yarışta favoriydi. 4. kaldı. Bugün daha iyi koşmasını bekliyorum. Önde süratli bir yarış yapacaktır Gelogrim'de. 3-1 öncelik, ama bir ilavem var. O da 2 numaralı Golden Racer. Son yarışında Ertuğrul Can Kılıç bindi. 1300 şimdi bu mesafede kazandı. Bugün de kazanabiliriz. 3-1-2 yazalım. Burayı da bu şekilde geçelim.
0: Evet, 7. koşuda 3 Copperson, 2 özür dilerim 1 Gel Oğlum ve 2 numaralı Golden Razor. 3-1-2 sıralaması var sevgili Ufuk Çakın. 3-1 öncelikle, ama 2'yi de ekleyelim dedi günün 7. koşusunda sevgili dinleyenler. Geldik 8. koşuya. Maiden mücadele 2 yaş İngilizler.
1: Evet, burada da bir bankomuz, ikinci bankomuz 3 numaralı Deniz Ares olacak. Saturn Ares yavrusu hayatının ilk yarışında Ankara'da bir şart koştu. 4. oldu ama sonra kumda Ankara'da koştu yarışta. Startta da biraz oyalandı. Oyalanmasına rağmen Siblings gibi o yarış için favori olan bir safkanın hemen arkasında bitirdi. Bugün Müslüm Çelik üzerinde. Bugün kazanır dedik ve banko olarak önerdik. Ahmet Çelik Ercan Çankaya getiremedi. Müslüm Adana'da birinciliği atar diye bekliyorum. 3 numaralı Deniz Ares.
0: Evet, günün 8. koşusunda 3 numaralı Deniz Ares Bankom dedi. 8. koşuda 3 numaralı Deniz Ares sevgili Ufuk Çakır'ın bankosu. Evet, geldik kapanışa. Adana'da günün son koşusu 18.

0: 8 isim start alacak. Şartlı 19 mücadele. 4 yaş şaraplar.
1: Sixpack kazandı bu arada. Söyleyeyim. 5 numara Sixpack kazandı yarışı.
0: Tebrik ederim. Değerlendirenler varsa.
1: Buradan Hong Kong'a kadar elimiz uzanıyor. Ve büyük atak. 1 numaralı büyük atak. 9. koşta şartlı 19 koşta. İlk birinciliğini almak için çok şanslı görünen bir isim. Safkan ilk sırada kupona yazacağız. Yani Adana'da bir ekip arkadaşlarımız yine bu safkanı da tek yaz, diğer ayakları da kalabalık tutturdular ama ben iki tane bankom olduğu için bu safkanın yanına da at yazdım. Özellikle 3 numaralı mühür taşı ilave ettim. Bugün çok ters bir yarış bekliyorum. Son yarışı çimdeydi. Kumdaki yarışları daha başarılı. Sonra 16 numaralı Türk Ören, 18 numaralı Nevali, 2 numaralı Harşit Bey'i ve 4 numaralı Tığlı Bey dedik. 1-3, 16, 18, 2 ve 4 benim buradaki sıralam oldu.
0: Evet, günün kapanış ayağında 1 büyük atak, 3 mühür taşı, 16 Türk Ören, 18 Nevali, 2 numaralı Harşit Bey'i ve 4 numaralı Tığlı Bey. Bu isimleri önerdi sevgili Ufuk Çakır. Kapanış ayağında sıralaması 1-3, 16, 18, 2 ve 4 şeklinde. Adana'da sevgili dinleyenler, evet, Hong Kong'da da kuponu vermiş olduğu değerlendirmesindeki isim kazandı sevgili dinleyenler Ufuk Çakır'ın. Eğer değerlendirdiyseniz tebrik ederim sizleri.
1: Bilmiyorum oranı veya ganyanını bilmiyorum da.
0: %27'ymiş 6. koşudaki kazanat Sixpack. Ganyanı şu an 2.65 gösteriyor ama yani oynanabilir yani bunun üzerine. Sonuçta evet. Kazanması önemli.
1: Sonuçta kazandı. Görünen oydu.
0: Ya, haklısın çünkü kazandı.
1: Teşekkür ederim. İyi yayın oldu. Kerem Bey de dinledim. Çok keyif aldım. Tebrik ediyorum seni.
0: Peki, çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Hafta içi yarın pazartesi yine mikrofonların başında ben olacağım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
5: Radyo Spor.
6: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Seni ister ister o.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye, hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan

0: gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var. Biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Tavlarında baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
4: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor.
6: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.
7: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programına hoş geldiniz. Her zamanki gün ve saatimizde sevgili Burak Alaca ve Caner Aydaş'la birlikte karşınızda olacağız efendim. 12-14 arası canlı yayınımız mevcuttur. İlk yarım saatte gündemi değerlendireceğiz. Daha sonrasında da bültene yansıyan bütün karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. Sizler de kuponlarınızı kral oran farkıyla dijital ortamda rahat bir şekilde oynamak istiyorsanız 301-304 bayi koduyla Baygün İddia üzerinden oynayabilirsiniz. Yazarlarımızın ve fenomenlerimizin kuponlarını ücretsiz olarak Baygün aplikasyonunu indirerek görebilirsiniz. Ayrıca son olarak WhatsApp VIP hattımızı da hatırlatmak isterim. 0531-088-4877 Baygün İddia VIP hattı günün kuponlarını, fenomen kuponlarını, editör kuponlarını ücretsiz olarak görebilirsiniz. Son bir kere daha telefon numaramızı tekrarlayayım. 0531-088-4877 günün kuponuyla ilgili gerekli bilgileri Baygün İddia VIP hattından alabilirsiniz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, dün Q yayınımızda Hull City'nin mücadelesini değerlendirmiştik. Karşılaşmayı canlı olarak takip ettim ve gerçekten büyük bir başarı gösterdi Hull City. Middlesbrough'u 90 artıda attığı golle 1-0 yendi ve Premier Lig'e çıkma hakkı kazandı Hull City. Buradan Sayın Acun Ilıcalı'yı tebrik ediyorum. Artık Premier Lig takımları Hull City'nin sahasına giriş yaptığında oradaki Türk bayrağını görecekler. Antrenman sahasında da 3 Türk bayrağı diken bir başkandan bahsediyoruz. Dünkü karşılaşmada da Türk bayraklarını gördüm. Gerçekten çok mutlu oldum. Yaklaşık 250 milyon euroluk bir gelir elde edecek Hull City kulübü Premier Lig'e katıldığından dolayı tekrardan tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun. Değerli dinleyenlerimiz, dünkü kuponları da şöyle bir kontrol ettiğimde güvenmiş olduğum 3 karşılaşmanın 3'ü de isabet sağladı. Bunlar arasında kendi adıma en önemlisi Mallorca mücadelesiydi. Mallorca iç

0: Sevilla'da Real Oviedo'yu 3-0'la geçti ve kümede kalamadı. İşin kötüsü Mallorca adına bu oldu. Mallorca, Girona ve Real Oviedo ligden düşen takımlar oldu. 3-0 kazanmasına rağmen ve Vedat Muriç'in bu sezon çok iyi bir performans göstermesine rağmen ligden düşen takımlar arasında Mallorca'da olmuş oldu. Valencia-Barcelona mücadelesinde 3.5 gol üst yorumunda bulunmuştum. Net bir şekilde geldi. Real Madrid-Athletic Bilbao iki takım da gol atar maç sonucu bir kupon seviyesinde gördüğüm bir tercih demiştim. İsabet sağladı ve Serie A'da Bologna-Inter mücadelesinde son dönemlerde kasamızda artı olduğu için biraz daha yüksek oranlara gidelim yorumunda bulunmuştum. Tercihim iki takım da gol atar maç sonucu berabere biter. 5.75 orandan isabet sağladı. Oynayan değerli dinleyenlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun efendim. Bugün de çok güzel karşılaşmalar var. Gerçekten çok iyi hazırlanarak geldim. Umarım yazdığımız söylediğimiz gibi sonuçlanır ve kasamızı katlayarak yolumuza devam ederiz. Radyo Spor WhatsApp hattımızı da hızlı bir şekilde hatırlatmak isterim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. İnteraktif yayınımıza her zamanki gibi devam edeceğiz. Saygı çerçevesinde takımlara ve şahıslara hakaret içermeyen mesajları canlı yayında sizler için okuyup değerlendireceğiz. Kısa mesajlar atarsanız bizim için daha makul olur değerli dinleyenlerimiz. Bugün Trendyol 1. Lig yükselme playoff final mücadelemiz de mevcut. Saat 19 kuşağında başlayacak. Esenler Erokspor Çorum FK mücadelesi yorumlayacağız, konuşacağız. İngiltere Premier Lig karşılaşmaları mevcut. Hepsi saat 18 kuşağında başlayacak. Küme düşen takımların belli olacağı bir hafta olacak Premier Lig'de. 2-3 tane karşılaşma çıkardım. Yayının sonuna doğru sizlerle paylaşacağım. Misli kuponumu aldığım karşılaşmalar oldu. Tabii dün de kazancımızı biraz da arttırınca risk alarak ve misli seviyesinde kuponlarla yolumuza devam edeceğiz. İspanya La Liga Villarreal Atletico Madrid mücadelesini değerlendireceğiz. Serie A karşılaşmaları mevcut. Hollanda Ligi'nde Konferans Ligi playoff final mücadelesi Ajax-Utrecht mücadelesini değerlendireceğiz. Portekiz Kupa finali mevcut. Belçika Pro Lig şampiyonu grubu İspanya La Liga'da 2'de, La Liga 2'de de birçok karşılaşmamız mevcut. Sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca ile birlikte değerlendireceğiz efendim. İddia severleri YouTube programım olan Ozan Özturan tahminleri programına da beklerim. Hafta içi yayınlarımı da YouTube programımda yapıyorum. Ozan Özturan tahminleri YouTube programıma da herkesi davet ederim. Değerli dinleyenlerimiz, birazdan bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra da genel bilgileri sizlere aktaracağız. Dünkü Euroleague mücadelesi sevgili Burak Alaca ile beraber konuşup değerlendirmiştik. Sevgili Caner Aydaş'a mücadeleyi de soracağız. Ve ligden düşen takımlar, İspanya, La Liga, Serie A karşılaşmaları hepsini sizler için değerlendireceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, Ozan Özturan, Burak Alaca ve Caner Aydaş isimleriyle sosyal medya üzerinden de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram üzerinden bizleri takip ederek karşılaşmalarla ilgili paylaşımlarımızı sizler de görebilirsiniz efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
1: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
2: Radyo Spor.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Umran Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, Spor'un tek adresi. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Sevgili Caner Aydaş, dün senin yokluğunda Euroleague mücadelesini değerlendirmiştik. Fenerbahçe yarı final karşılaşmasında Olympiakos'a elendi. Türkiye Kupası'nı Trabzonspor kazandı. Senden de kısa yorumlar almak isteriz. Hem Euroleague mücadelesi hem de Türkiye Kupası ile ilgili.
3: Şimdi tabii Euroleague'de benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu Fenerbahçe'nin mağlubiyeti. Neden? Çünkü Olympiakos'u geçmesini bekliyordum. Evet, Olympiakos iyi bir takım. Vezenkovları var. Pot altında özellikle Milutinov iyi bir oyuncu. Gerçekten orayı durdurmak zor. Yine sakatlıktan çıkan sonradan oyuna girip de bayağı bir sayı atan bir oyuncu vardı. Yani iyi bir takım sahasında oynuyor ya da Yunanistan'da oynuyor. Evet, Olympiakos belki baktığın zaman kağıt üstünde favori gibi ama Fenerbahçe'de sezonun özellikle büyük bir kısmını lider olarak tamamladı. Sonrasında düştü ama kalkmasını bildi. Maça başlangıç, sonrasında ikinci periyot, üçüncü periyot. Yani herhalde bu sezon, bilmiyorum Burak sen daha iyi takip ediyorsun ya da mutlaka, herhalde felaket kötü bir başlangıç. Yani 3 sezona da 8-0, 10-0. Yani hadi 1 olur, 2 olur, 3 olur. Böyle bir maçta bile maçın 4. periyodun başında Fenerbahçe'nin bulduğu seriyle beraber hani böyle çok inmişti. Yakın olması bile çok çok büyük. Fenerbahçe'nin ne kadar güçlü olduğunu gösterir ama hakikaten çok kötü bir performans. Yani inanılmaz büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Burada tabii önemli yıldızlar var. Yani o yıldızların performansları beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle senin de çok beğendiğin
2: Taylor Norton Tucker.
3: Yani Tucker'ın Tucker sürekli denemeleri, airball atıyor, sürekli denemeye devam ediyor ama gerçi onun haricinde de deneyen yoktu maalesef.
4: Tarık Erçi şu kadar oynayacak neredeyse.
3: Tarık sonradan açıldı. Yani nereden bakarsan bak, hakikaten çok büyük bir kendi adıma söylüyorum. Kendi adıma bir değerlendirmedir bu.

0: hayal kırıklığı. Ama tabii dünyanın sonu değil, öyle bakmak lazım. Olympiakos evet bu sezon zaten şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisiydi. Bakalım, umarım şampiyon olamazlar tabii. Real Madrid olsun kendi sahasında ama hani sezon geneline baktığımız zaman bence bu kadar kolay teslim olmamamız gerekiyordu. Yani başlangıçlar sonrasında devamında reaksiyonsuzluk Fenerbahçe taraftarını da üzmüştür eminim. Kendi adıma büyük bir hayal kırıklığı.
1: Son karşılaşmalarda zaten ritim yakalayamayan bir Fenerbahçe beko vardı. Beşiktaş mücadelesi direkt aklıma geldi. 21-0 geride başladığı bir karşılaşma oldu. Ritim yakaladığında savunma anlamında çok iyi işler yapan Fenerbahçe beko maçın başında o ritmi yakalayamadığında sezon genelinde de bu sonuçları aldı. Yapacak bir şey yok. EuroLeague heyecanı yaşattığı için Fenerbahçe beko'yu da tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Böyle bir heyecan yaşattığı için tabii ki de gönlümüz, kalbimiz buruk bir şekilde bunları söylüyoruz. Sevgili Alaca, eklemek istediğin bir şey var mıydı?
2: Valla şöyle, ilk çeyreğin ilk 6 dakikası, ikinci çeyreğin ilk 7 dakikası sayı bulamadı Fenerbahçe. Yani bu ilk 20 dakikanın ilk yarının 13 dakikasında sayı bulamadığın anlamına geliyor. Kazanamazsın.
1: Doğru.
2: Burada şöyle bir maçın anlatısı vardı. Orada büyük bir yanılgı var mesela. Euroleague'in en iyi hücum takımı ile Euroleague'in en iyi savunma takımı karşı karşıya geliyor. Kağıt üstünde doğru. Olympiakos maç başı 91 sayı atan bir takım. Fenerbahçe en iyi savunma takımı ama şunu atladık maalesef. Euroleague'in en iyi ikinci savunma takımı da Olympiakos.
0: Evet.
2: Daha iyi savunma yaptıklarını da gördük. Yani Fenerbahçe hiç variyet gösteremedi. Hakemler falan çok tartışıldı ama Olympiakos'un mutlak suretle maçı kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. O konuda bir şüphe yok. Seyircilerle alakalı bazı problemler oldu. Bir sürü biletli Fenerbahçe seyircisi giremedi. Dün Cem Ciriç'i de bununla ilgili Avrupa basketbolunun namusu kapıda bırakıldı diye sert bir açıklama yaptı. O bir açıklamayı da okumanızı tavsiye ederim. Sosyal medya hesabı üzerinden görebilirsiniz kendisinin. Orada Fenerbahçe'ye karşı ciddi bir çifte standart var. 5000 biletsiz Olympiakos taraftarı alındığı söyleniyor salona. Ama hep böyle çifte standartlarda biz müşkül durumda kaldığımız için Türk takımları olarak artık şaşırmıyorum. Nasıl İsrail takımları Avrupa'da bütün deplasmanlara gidip de İstanbul'a gelemez, biz bütün maçları tarafsız sahada oynuyorsak burada da yine bir çifte standartta biz müşkül durumda kaldık. Euroleague'i eleştiriyorum Fenerbahçe'de ama kazanmaya hak edecek bir oyun oynamadı. Bu da bambaşka bir konu.
0: Yani o konuda sana katılıyorum maalesef. Özellikle basketbolda dediğin gibi Euroleague yönetimini de burada tabii suçlamak lazım. Zaten bana göre evet belki Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu ama kendi işlerine göre kararları alan, kendi menfaatlerine göre yeri geldiği zaman aldığı kararları esnetebilen bir organizasyon. Çok hoşuma giden bir organizasyon değil. Dün de yine biraz konuştuk. Yani bu kadar sponsor var, kulüpler bakıyorsun doğru düzgün para kazanmıyor. Yani bu kadar dünya kadar büyük firma sponsorlukları var. Herhalde bedava almıyorlardır bu sponsorluklar, öyle tahmin ediyorum. Yani organizasyona çok daha ciddi paralar ayrılabilir ama herhalde onlar kendi ceplerine ya da işte ne bileyim başka şeylere yatırım yapmaktan kulüplere çok fazla. Hani zaten külliyen zarar bir organizasyon. Bir de yarı finalde ya da Final Four'da böyle bir rezalet. Özellikle benim de bu arada arkadaşlarım gitmişti maçlara. Yani büyük bir rezalet yaşanmış orada. Yazıklar olsun, ne diyeyim yani bu sadece şeye bakamazsın yani. Bu EuroLeague yönetiminin yaptığı bir organizasyon ve organizasyonu iyi yönetmesi gerekiyor. Bu Fenerbahçe değil, X takımı da olabilir, fark etmez. Ama oraya kadar eğer o taraftara bilet satmışsın, o biletleri sonradan göndermek, göndermemek nedir mesela? Yani maçın
1: İnanılmaz bir şey
0: başlamasının
1: ya.
0: 2 saat var, hala bilet yok ortalıkta. İnsanlar almışlar bu biletleri. Yani zaten baştan çok ciddi negatif olarak başladık ama bu tabii saha içindeki o görüntünün bir şeyi olamaz. Ne olursa olsun az önce bahsettiğim gibi ben şöyle maç başladı, bir 3-4 dakika sayı atamadı Fenerbahçe. Balkona çıktım yani. Böyle bir 2 dakika hava alayım dedim. Eşim geldi, dedi ki 3 dakika var hala 0 dedi. Dedim yok ya, mümkün değil yani, yanlışım var. Vallahi değil. Ben bıraktım geldim hemen. Aha, bir baktım hala 0. Fenerbahçe 0.
2: 12 10
0: İnanamıyorum
2: başladı.
0: ya. Nasıl maç başlayacaksın, kazanacaksın
1: Tabii
0: oradan?
1: ki, tabii ki.
0: Mümkün değil yani. Yani bir de hele Olympiakos. O bak çok güzel bir şey söyledi yani. Yani Olympiakos savunması ne kadar diri, görüyorsunuz değil mi?
1: Daha çok isteyen taraf
0: Penetre edemiyorsun.
1: Olympiakos'tu. Sarunas'ta maçtan sonra aynı yorumda bulundu.
2: Olympiakos'a karşı şut atamadığın denklemde kazanma ihtimali yok. Boyalı alan çok fizikli. Milutinov, Vezenkov hep iri, geniş kulaçlı oyuncular var. Tarih haricinde şut atamadın. Taylor Norton Tucker'dan bahsettiniz. 7'de 1 attı mesela. Devon Hall 5'te 0 attı. Yani orada Tarık 9'da 4 attı. Onun haricinde Fenerbahçe'ye şut katkısı veren bir tane daha isim dahi çıkmadı. Nasıl yarışacaksın? İçeriden atamıyorsun, dışarıdan atamıyorsun, savunamıyorsun.
0: Evet.
1: Türkiye
0: Maalesef.
1: Kupası mücadelesiyle ilgili de yorumunu almak isterim. Çok keyifli, tempolu bir mücadeleydi ama durdu. Bir 15 dakika falan da maç durdu. Ona rağmen yine pozisyon olarak bizleri tatmin edecek seviyede bir karşılaşmaydı. Trabzonspor kazandı. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun camiaya. Neler söylersin?
0: Yani şöyle, kupanın zaten favorisi Trabzonspor'du. Yani finalin favorisi daha doğrusu Trabzonspor'du. Tabii bu Trabzonspor için de çok şey ifade ediyor. Bir sezonu kupasız kapatmayacaklar. İki, bence yine kendi fikrimdir. Katılmayabilirsiniz. Dinleyicilerimizden eminim katılmayacak olanlar vardır. Hedef göstermiyorum ama mutlaka vardır. Bence yılın teknik direktörü Fatih Tekke. Ben başından beri söylüyorum. Yani şu kadroyla, şu genç oyuncularla yine de bir kupa kazanmak, ligin son 4-5 haftasına kadar şampiyonluk yarışının içinde bulunmak, sonrasında kupayı kazanmak önemli bir zafer. Daha da önemlisini biliyor musun? Yani bu kupayla beraber Trabzonspor sadece bir ön eleme oynayacak. Onu da Ağustos'un sonunda oynayacak. Normal yani bir kere tatil çıkıyor. Yapacaklar oyuncular. Çok önemli bir. Hani Beşiktaş'ın, Sergen Hoca'nın şu anda ayrıldı ama hani belki ya futbolda olur böyle şeyler dediği aslında mevzu bu. Yani bir, sezonu erken açmayacaksın. İki, herkes gidip dinlenecek. Doğru mu? Dünya Kupası bitse bile oyuncuların, eğer orada olan oyuncuların dinlenecek, bir yeniden yenilenme olacak.
1: Süper Kupa ihtimali ne olacak?
0: Bir Süper Kupa ihtimali ne olacak? Sezonu iki kupayla kapatma şansın var. Avrupa'da tek ön eleme oynayacaksın. Hatta ön elemeyi geçiyorum. Avrupa'n garanti. Niye? Çünkü konferansa gidiyorsun elensen de.
1: Gelirin de olacak maddi olarak da tabii ki.
0: Yani hani Sergen Hoca'nın futbolda olur böyle şeyler dediği mevzu, taraftarında kabul etmediği mevzu bu işte. Dur, futbolda doğru. Olmuyor yani. Fatih Tekke vallahi tebrik ediyorum. Ben hani şu kadroyla, bu oyuncu topluluğuyla, bu genç oyuncularla Trabzonspor için bence önemli bir başarı. Tebrik ediyorum. Bence hak ettikleri de bir şampiyonluk oldu. Tebrik ediyorum Trabzonspor.
1: Sevgili Alaca.
2: Valla Trabzonspor bu kadar iyi bir sezon geçirmişken bir kupayla taçlandırmalarına çok sevindim. Trabzonspor, Trabzonspor gibi bir yapılanma içerisinde şu anda. Trabzonspor'un tarihinin en iyi dönemlerine baktığımız zaman işte Hami Mandıralılar, farklı bir sürü isim sayabilirsiniz. İşte Ünal Karaman'ı sayabilirsin. Bir sürü oyuncu var, siz benden daha iyi hatırlarsınız. Her zaman kendi yıldızlarını yaratan bir takımdı. Her zaman kendi oyuncu yetiştiren, bu şekilde rekabet eden bir takımdı. Şu an çok güzel genç oyuncular buldular. Ulay, Wagner, Pina, Batagov bunlardan biri. Felipe Augusto bunlardan biri. Bu transferler cesaret ister bu arada. Bu oyunculardan herhangi birini sene başında Trabzonspor değil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray alsaydı homurdanmalar başlardı taraftar bazında. Ama gördüğünüz gibi 5,5 milyon euroya alınan Ulay şu an 40 milyonlar konuşuluyor. Dünya Kupası'nda oynayacak bu arada Fildişi ile. Batagov yine 5 milyon bandına alındı. 20-25 milyonlar konuşuluyor. 30 milyonlar konuşuluyor. Bornemo'nun Benfica'nın istediğini biliyoruz ve Bornemo'da savunmanın bel kemiği senesi, sene sonu ayrılacak. Avrupa'ya giden Bornemo Batagov için daha ofansif bir şekilde teklifi yapabilir. İşte Wagner Pina. Yine Pedro Malheiro'dan sonra ciddi kazanç sağlanabilecek bir bek. Bu oyuncular kalırsa seneye de katkı vereceklerini biliyorsun. Onu açıyor gittin 6 milyona getirdin, 26 gol attı bu sene. Yani müthiş bir yapılanma, uygun maliyete. Trabzonlu bir hoca. Ki ben Trabzonspor'da baktığımız zaman Trabzon halkında da mesela Şenol Güneş'e

0: olay olabilir ama
1: 50-60 hani, milyon euro bir gelir bekleniyor.
0: Çok rahatlıkla.
1: Evet.
0: Çok yani rahat. Biz bu yapıyı devam ettireceğiz dedi. Fatih Hoca'ya güveniyoruz. Bence ilk sezonda çok başarılı oldu dedi. Ve tamamen arkasındayız. Bu yapıyı devam ettireceğiz. Konuştuğumuz, anlaştığımız, görüştüğümüz oyuncular var dedi. Hani önümüzdeki sene yine yeni yıldızlarımızı çıkaracağız dedi. Bir taraftan da ne yapıyor biliyor musun Trabzonspor? Bak, Avrupa'da kiralık oyuncularını vermek isteyen ya da işte al sen de oynat parlat işte bana da bir sonraki satıştan pay ver diyen birçok takımın Türkiye'de kapısını çalacağı ilk kulüp olacak yakın zamanda eğer böyle devam ederlerse. Çünkü performans yükseltiyor farkındaysan. Yani olayı buldu aldı gitti bak mesela.
2: Bastia'dan geldi.
0: Bastia'dan geldi. Batagov.
2: Bir şey söyleyeceğim.
1: Gençlere önem veren bir Trabzonspor görüyoruz bu dönemde.
2: Mevcut jenerasyon öncesinde mesela Mendy'yi aldılar biliyorsun. Orta sahaya Batista Mendy'yi seviyeye sattılar. Pedro Malheiro geldi satıldı daha önceden de. Yani Avrupa'ya ihracı arttı ve şu an kazançları da artacak bu sene itibariyle.
1: Orada Mendy de beğendiğim futbolcular arasındaydı.
2: Sevilla'da ilk 11 oyuncusu yani.
0: Bak Batagov'u hatırlıyorum. Geçen sene ilk alındığı zaman forma giymiyordu. Sadece burada değil yani bu arada her yerde. Ya bu Batagov kim izledi ya? Bu nasıl Trabzonspor'da oynar diye yorumlar vardı.
1: Yine Bukhari transferi de Fatih Hoca'nın çok riskli transfer dediği bir transfer.
2: Karşılamadı bence riski ama Bukhari.
0: Bence doğru. Oynatacak tutacak onu.
2: Yani önümüzdeki yıl
1: ara ara şey yapmaya başladı.
0: Son dönemde farkındaysan olayla oynuyordu. Folcarelli'yi yedek bıraktı onu oynatmaya
2: iki
0: başladı.
2: İki senedir Beşiktaş'ta topun ağzında olan sürekli Muçi'yi aldı. 15 gol 7 asiste kariyer sezonu geçirdi Muçi.
1: Ayrıca çok ciddi de bir kaleci transferi gerçekleşti Trabzonspor'da. Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a gönderdiler ve Onana'yı kiralık olarak aldılar. Onana da özellikle Türkiye Kupası final maçında yapmış olduğu kurtarışlarla neredeyse kupayı Trabzonspor'a getiren isim oldu. İyi sezon geçirdi.
2: Yarı finalde Samsun maçında 3 tane penaltı çıkarttı penaltılar.
0: Bu arada United'da görüşüyorlarmış. Tekrar kiralamak istiyorlarmış. Yani kalmasını istiyorlarmış. Atanın tutanın mantıklı. Bu ülkede iyi olduğu sürece.
1: Mantıklı.
0: Yürüsün. Kadronda biraz yani ben şöyle söyleyeyim. Trabzonspor'un gerçekten yedek kulübesi Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a birazcık yakın olsaydı bence şampiyon olurdu.
2: Olabilirdi evet.
1: Değerli dinleyenlerimiz bir bilgi de maalesef milli takımımızdan vermek isterim. Kenan Yıldız'ın sakatlığı devam ediyordu. İlk karşılaşmada oynayıp oynamayacağı tam olarak belli değildi. Üzerine maalesef dünkü idmanda Kerem Aktürkoğlu da eklendi. Ayağını aldığı bir darbeden dolayı ya da çime takılmasından dolayı iki farklı haber okudum. Çünkü bileği döndü ve antrenman sahasından ağlayarak çıkan bir Kerem Aktürkoğlu gördük. Umarım iki oyuncumuz da ilk mücadeleye yetişirler. Milli takım adına iki önemli oyuncumuz ofans hattının her şeyi Kerem Aktürkoğlu için de Montella'nın vazgeçilmezi diyebilirim. Ama sakatlığı da ciddi olarak gözüküyordu. Bileğinde de daha sonradan yapılmış olan kontrollerde ciddi bir şiş gözüküyor. Umarım Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk karşılaşmaya yetişirler sevgili Caner Aydaş.
0: Yani evet önemli oyuncular, milli takımımız için aset oyuncular, değerli oyuncular. Umarım tabii ki yetişirler. Sanki sağlık ekibi hani 10 günlük bir rehabilitasyon dönemi olduğunu falan söylediler ama bilmiyorum tabii sen daha sağlıkçısın. Hani o derbiyenin şeyine bakmak lazım. Ya umarım tabii ki eksiksiz gideriz. Dünya Kupası'na. Ha tabii yine hani o bölgede oynatabileceğimiz oyuncular var ama tabii Kerem Kenan olsa daha iyi olur. Yani öyle bakmak lazım. Yıllardır orada oynuyor ki Montella genelde değiştirmiyor zaten kadroyu. Aynı kadroyla oynamaya çalışıyor. Bu da değerli ve önemli. Zaman var. Bugün ayın 24'ü daha henüz var. Hazırlık maçlarını kaçırabilirler bence ama Dünya Kupası'na eğer çok ciddi bir şey olmazsa ben yetişeceklerini düşünüyorum.
1: Dünya Kupası'nda da bir Türk olarak ciddi anlamda bir başarı istiyorum.
0: İnşallah.
1: Özledik gerçekten o duyguları. 2002 Dünya Kupası'nda ilgili dün konuşmuştuk. Özlediğimiz duygular artık milli takım olarak da şöyle bir Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu birleşme zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Umarım Dünya Kupası yolunda da kazanarak yolumuza devam edeceğiz.
0: Yani önemli hem dediğin gibi birlik beraberlik için önemli. Hem hani ortak duygumuz milli takım. Yani birçok takımın oyuncusu var. Haliyle milli takım her şeyin zaten üzerinde. Bir de hani 20 yılda bir gidiyoruz. İşte Burak ilk defa görüyor mesela. Öyle bakmak lazım. Belki biz hani inşallah böyle olmaz ama belki ömrümüzün sonuna kadar bir kere daha göreceğiz. Dediğim gibi umarım böyle olmaz. Bundan sonra her yıl katılırız. Ama değerli. Zor ulaştığımız bir hedef. Hazır ulaşmışken de hem

0: keyfini çıkarmak lazım. Hem de gerçekten böyle hafızalara kazanacak bir başarı elde etmemiz lazım ki bu jenerasyonun yapabilirliği var.
1: Değerli dinleyenlerimizden de Sayın Acun Ilıcalı'ya tebrik mesajları geliyor. Gerçekten Türk bayrağı dalgalanıyor orada. Bu arada reklama gideceğiz ama Sayın Acun Ilıcalı ile ilgili daha önce de söylemiştim. Mourinho döneminde Fenerbahçe as başkanı iken bu antrenörün başarılı olma şansı Türkiye'de yok. Sayın Ali Bey, bu antrenörü acil değiştirmemiz gerekiyor. Charlotte'u dahi kabul etmeyip En-Nesyri transferine döndüren bir antrenör açıklamasından sonra eski başkan Sayın Ali Koç'la ters düşüyorlar ve Fenerbahçe yönetiminden Mourinho'dan dolayı ayrılan bir Acun Ilıcalı daha sonrasında da İngiltere'de de bu kadar başarılı oluyor. Demek ki bu isim de futboldan anlıyormuş derim ben.
0: Ha tabii ki yani orada tabii ki başkanların hani oradaki profesyoneller kadar anlamasını bekleyemezsin. Beklemek de doğru olmaz. Sonuçta hani bu işin bir profesyoneli var ya da birden çok profesyoneli var. Yani bunların hepsi birer bileşen, öyle bakmak lazım. Ama tabii ki yani yıllardır zaten hani işte görüyoruz TV'de, halı sahada vesaire görüyoruz oynam.
2: İç
0: Gayet
2: içe
0: ya iyi de
2: futbolu, ayak
0: oynayan.
2: tenisleri vesaire.
0: Ayak tenisleri
1: Futbolu bilen bir
0: vesaire.
1: insan yani.
0: Tabii ki biliyor ama hani bu yeterli değil tabii ki. Bu sene çok doğru mesela özellikle Jacky Rovic'i getirmeleri çok çok
2: Oliver
0: önemli.
2: McBurnie. Ve McBurnie
0: Evet,
2: getirince
0: McBurnie
2: en az
0: getirdiler.
2: 15 gol atacak bir oyuncu aldım diyor.
0: Aynen
2: Attı.
0: öyle. Attı da ve takımı da neredeyse şeye çıkardı. Türkiye'den götürdüğü oyuncular fena oyuncular değil. Büyük takım görmüş oyuncular, tecrübeli oyuncular götürdüler. Bence çok zordu. Çünkü İngiltere Championship dün de baktık. Yani işte en düşüğü 60-70 milyon euro bandında bir takım. En düşükleri. Hull City'de 89'la mı 12. sırada, yani aslında ligin vasat takımlarından birisi. 180-190 milyon euro olan takımlar var. Hatta birçok takım 100'ün üstünde.
2: Coventry kadrosu falan makine gibi mesela.
0: Zaten dün Alp Özgen de söyledi. Sene başında İngiltere'de böyle bir şey varmış Championship'te. Hani kimlikten düşebilir şeyinde Hull City en fazla puan alan takımlardan birisiymiş. Yani bu sezon kesin düşer dedikleri takımı şu anda Premier Lig'e çıktı.
1: Bu arada şunu da unutmayalım. Hull City dediğimiz takım geçen sezon sadece bir gol fazlayla ligde kaldı.
0: Evet.
1: Sadece bir gol fazlasıyla ligde kalan bir Hull City bu sezon Premier Lig'e çıkartmak kolay bir iş değil. Tekrardan
0: Tarih yazdılar. Ben sana
1: tebrik
0: söyleyeyim.
1: ediyorum. Ben de tarih
0: Tarih
1: yazdıklarını
0: yazdılar.
1: düşünüyorum ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
3: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor! Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
4: Bayramın

0: coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira. Tekno.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Radyo
1: Spor. Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Dünkü Baygün yazarlarını da tebrik ediyorum. Ayrıca benim paylaşmış olduğum kuponda isabet sağladı. Günün kuponu olarak tekrardan VIP hattımızı hatırlatmak isterim. 0531-088-48-77 0531-088-48-77 günün kuponlarını, fenomenlerimizin kuponlarını ücretsiz olarak alabilirsiniz. Radyo Spor'dan geldiğinizi ve kayıt olduğunuz zaman bu kuponlara sizler de ulaşabilirsiniz efendim. Sevgili Caner Aydaş, artık bülten zamanımız geldi. Basketbolla başlayalım. Basketbolda bugün final mücadelesi mevcut. Saat 21 kuşağı Euroleague final karşılaşması, Olympiakos Real Madrid mücadelesi. Real Madrid'de elediği takım benim düşünceme göre bu sezon Euroleague'de en iyi takım oyununu oynayan Valencia'ydı. Ayrıca Valencia dediğimiz takım 2-0 yeniliyorken Panathinaikos gibi Euroleague'in en iyi bütçeli takımını Yunanistan'da yenmeyi başardı. Kolay bir iş değil gerçekten. Real Madrid'i de tebrik ediyorum. Neler söylersin bu dev final için?
4: Şimdi şöyle, Valencia yorumuna katılıyorum. Yani Valencia keşke Panathinaikos'u elemeseydi, hani bu durumda öyle düşünüyorum. Çünkü madem Madrid elenecekti ki yani şahsen ben Valencia'nın çıkmasını isterdim. Bu sene oynadıkları tempolu oyun, ayrıca gösterişli oyun gerçekten çok önemli, güzeldi. İsterdim finale kalmasını Valencia'nın, ilk tekrar geldiği sezonda final oynamasını isterdim. Ama olmadı. Madrid'e bakmak lazım. Tabii Madrid'de çok tecrübeli oyuncular var. Ve bir şekilde Euroleague'in en fazla kazanan takımlarından bir tanesi. Bugün işleri zor Olympiakos karşısında. Yani evet, belki Madrid'de İspanyollar da hani finalleri çok iyi oynayan, genelde futbolda, basketbolda ya da herhangi bir branşta finalleri çok iyi oynayan bir ülke İspanyollar. Ama tabii işte finalin Yunanistan'da olması, seyirci avantajının Olympiakos'ta olması, belki hakemlerin verecekleri kararlarda Olympiakos'u bir tık daha önde görmeleri Olympiakos'u favori kılıyor. Ben Olympiakos'un kazanmasına bakıyorum. Ev sahibinin maç sonu.

0: Bunda Atar'ını oynayacağım. Yani Olympiakos maç boyunca kaçtan başlatmışlar? Herhalde 85-86'dır. Ben Madrid savunmasına karşı, yani finalde olsa Olympiakos'un bu sayıyı bulmasını bekliyorum.
1: Peki.
2: Bu arada Madrid'de Tavares yok. Garuba'da Aşil kopardı. Madrid uzunsuz çıkacak.
0: Evet. Tam da aslında istediği bir şey. Yani maalesef.
1: 88
0: en düşük
1: açılmış.
0: mü?
1: Evet.
0: O zaman yükselmiş. Ben en son gördüğümde 86 idi. Yani o Real Madrid'in savunmasını mutlaka açacaklardır. Ya ilk kere oynayacağız, ilk kere üst oynayacağız ama orada Madrid'i attırmayabilirler. O yüzden hani Olympiakos'un bu seneki genel sayı ortalamasını düşündüğüm zaman ben 90'a yaklaşacaklarını düşünüyorum.
1: Bu arada çok özür diliyorum. Hemen bir düzeltme yapıyorum. Baktım ev sahibininmiş.
0: Evet.
1: Deplasman 76'dan açılmış sevgili Caner Aydaş. İnanılmaz bir seviye.
0: Normal. Yani normal. Olympiakos'un az önce söylediği gibi Euroleague'in en iyi ikinci savunma takımı olduğunu da düşünürsek zaten çok fazla potayı göstermiyorlar. Sanki 7 kişi oynuyorlar gibi bir durum oluyor değil mi? Her topa koşuyorlar.
2: Çok iriler, kulaçları
0: Evet.
2: çok açık, bir de çok kütleli oyuncular olduğu için yere de sağlam basıyorlar. Yani iyi şut atmadığım bir günde onları yenmenin pek bir imkanı yok açıkçası.
0: Ben ev sahibinin atarından yanayım yani.
1: Peki.
0: Aynı fikirdeyim.
2: Ama ben Olympiakos kazanır, bir nebze de handikap olabilir. Oyuncu bahislerine bir bakacağım ben maç saatinden önce ya. Çünkü seyir zevki olarak söylüyorum bunu. Ben oyuncu bahsi oynamayı çok seviyorum. İzlerken bana da ekstra bir heyecan yaratıyor ama Olympiakos'un kupayı alacağını düşünüyorum. Burada Real Madrid, Tavares'in, Garuba'nın yokluğunda bence handikaplı.
1: Valla ben biraz farklı düşünüyorum burada size karşı. Ben bir kere ev sahibi Olympiakos'un 90 sayı atmasını beklemiyorum. Karşısındaki takım en fazla Final Four oynayan takımlardan bir tanesi ve gerçek bir tecrübe var. Real
2: Valencia
1: Madrid.
2: 90 attı Real Madrid'e bu arada yarı finalde.
1: Daha önce Euroleague mücadelelerinde de attılar. İki takımın aralarındaki karşılaşmaları takip ettim. Bir mücadeleyi Olympiakos, öbür karşılaşmayı da Real Madrid kazanıyor. İlk tercihim ev sahibi 90 sayı atamaz. Alternatif tercihim de bu bir final mücadelesi. Çok yüksek sayı beklemiyorum. Fenerbahçe mücadelesinde de gördük. Takımlar kapanıyorlar. Zaten mücadelede 1,5-2 dakika boyunca sayı çıkmadığında karşılaşma neredeyse alta dönüyor. Baremler çok ciddi anlamda değişiklikler gösteriyor. Bu final maçında da alternatif tercihim 168 sayının çıkmasını beklemiyorum. Tercihlerim Olympiakos 90 sayı altı ve maç genelinde de 168 sayı alt beklediğim tercihlerdir. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu karşılaşmayla ilgili?
0: Yok yani dediğin birçok şeye katılıyorum. Tabii ki Madrid önemli bir takım. Hani buraları yıllardır oynayan takımlardan bir tanesi. Ama ben bugün Madrid'in tempoyu düşürdüğü durumda yani Madrid'in bu sene ya da bu maçı kazanmasının bence en önemli şeylerinden bir tanesi tempo yapması. Tempo yaptığı süreçte de maça ortak olabilir. Fenerbahçe gibi tempoyu düşürdüğü 24 saniyeye hücum etmeyi düşündüğü anda bence Olympiakos'un zor sayı yiyeceğini düşünüyorum. Yani burada yine ev sahibinin atarından yana düşünüyorum.
1: Hissiyat olarak da bu karşılaşmada Olympiakos ev sahibi dahi olsa, belki yine İspanyol taraftarlar da, bileti olan taraftarlar da maça alınmayacak burada. Hissiyat olarak da çok zor bir maç bekliyorum. Real Madrid'in kolay kolay teslim olmasını beklemiyorum. Real Madrid kupayı kazanırsa da çok şaşırmam. Ama Real Madrid cephesinde benim düşünceme göre en iyi oyuncular oynamıyor. Zaten o oyuncu oynasaydı ben Real Madrid diyecektim direkt. Tavares bugün sakatlığından dolayı oynaması beklenmiyor. Bu da bu karşılaşmadaki en önemli bilgi. Trendyol birincilik yükselme playoff final maçı.
0: Bugün.
1: Bugün 19 kuşağı Esenler Erokspor Çorum FK mücadelesi sevgili Caner Aydaş. Bu karşılaşmayı da yorumladıktan sonra gelen mesajlarımızı kontrol ederiz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Ama bu karşılaşmayı önce bir yorumlayalım.
0: Evet, dinleyicimizin de bir tanesi şikayet etmiş. Mesaj yollayın diyorsunuz. Yolluyoruz ama okumuyoruz. Üzerine
1: Okuyacağız,
0: bir de
1: okuyacağız.
0: sitem etmiş.
1: Dakikalık
0: Bir de
1: okuyamıyoruz.
0: bizi düzeltmiş. Devam edin. Bence böyle devam edin. Birazdan neyse. Ya şimdi şöyle tabii önemli bir mücadele. Bütün sezonun emeği öyle bakmak lazım. Esenler Erokspor, Çorum Futbol Kulübü mücadelesi. Kim kazanırsa lige çıkacak. Dediğim gibi önemli, değerli bir mücadele. Hani gönlüm ondan bundan yana kısmını daha önce söylemiştim. Hani burada gönüllü geçelim. İyi oynayanın, hak edenin kazandığı bir final olsun. Artık burada tabii ki ben bir doğuda doğup büyüyen bir vatandaş, bir doğulu olarak tabii ki Çorum'un gelmesini isterim. Hani genelde şikayetlerimiz şu oluyor işte, İstanbul takımları çok fazla, büyükler çok efor sarf etmeden maçları oynuyor, şampiyon oluyor. İşte geldi doğudan iki takım. Şimdi bir tane daha gelirse üçüncü bir doğu takım olur. Belki biraz daha deplasman, hem o bölgenin kalkınması sosyo-kültürel açıdan da önemli. Taraftarların gidecek olması, dediğim gibi orada da işte Osimhen'i insanların izlemesi, değil mi? Hani baktığın zaman işte Fenerbahçe'de Asensio'nun oraya gitmesi ya da işte takımlara Şikrinyar'ın, Onaçu'nun önemli, değerli. Şu ana kadar iyi desteklediler. Bir kere Çorum'u tebrik ediyorum. Hani Uğur Uçar yönetimde yanlış. Gerçekten inanılmaz bir period geçirdiler. Bence çıkmayı da hak ettiler ama diğer taraftan da Esenler Erokspor'a hani bir şey söylememek gerçekten haksızlık olur. Sezonu aslında sezonun en iyi takımlarından birisiydi ama maalesef sonunu getiremediler diyelim. Ben karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Yani 2-3 gol bandında kalabilir ama 1-1 bitebilir, uzatmaya gidebilir gibi bir görüntü var.
2: Valla ben de açıkçası gönlüm Çorum FK'dan yana. Dün bir dinleyicimiz şey yazmıştı bana mesela. Çok fazla İstanbul takımı oldu diye şikayet ediyorsunuz ama Premier Lig'de 6-7 tane Londra takımı var demişti. Şimdi orada şu ayrımı iyi yapmak lazım. Premier Lig'de 6-7 Londra takımının da hepsinin çakılı seyirci oynadığını biliyoruz değil mi bütün maçlarda? İstanbul'da 3 büyükler hariç hiçbir takımın büyük bir seyircisi yok. Bak, Karagümrük, Eyüp, bunlar semt takımları. Elbette ki bir nebze olsun izleyicileri vardır ama taraftar baskısı yok. Deplasman kültürü ortadan kalktı. O yüzden biraz daha ben Çorum FK'dan yanayım. Kadro olarak da sezonun genelini Esenler Erokspor daha iyi geçirse de Çorum FK'nın daha iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. İşte İbrahim Şeyişler, Yusuf Erdoğanlar, Mamet İyamlar. Süper Lig deneyimi yüksek bir kadro. Ben Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum bugün.
1: Ben tam tersini düşünüyorum.
2: Sonuç olarak mı, kadro olarak mı?
1: Kadro olarak bir kere net, Esenler Erokspor'un kadrosu çok daha ön planda. Esenler Erokspor'un kadrosunda Hamilton, Recep Niyaz, Faye gibi oyuncular var. Bunlar zaten Süper Lig tecrübesi olan oyuncular. Defans hattında da yine Kavare gibi çok sağlam bir oyuncuları mevcut. Kadro değeri olarak da Esenler Erokspor zaten Çorum FK'ya göre daha değerli. Ben Esenler Erokspor'un lige çıkmasını bekliyorum. Ama burada taraf bahsi zor, mücadelenin uzatma ihtimali olduğundan dolayı farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. TGS 2 ya da 3 gol bandında bir karşılaşma bekliyorum. Alternatif tercihimde maç sonucu 1 Esenler Erokspor olur. Çorum FK ilk mücadelesinde Bodrum'a dahi dayanamadı.
2: Bugün Tiam yok bu arada, ona Bodrum kötü bir takım değil ki.
1: Yani Bodrum bu buralarla kıyaslanmaz. Bu takımlar Bodrum'dan çok daha iyi takımlar kadro kalitesi
2: olarak. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bugün Tiam falan gözükmüyor ama Çorum FK'nın yarısı neredeyse zaten ligin ilk yarısını Süper Lig'de geçirdi. Brian Samu diyorlar vesaire ve o maçta da inanılmaz bir tribün vardı Bodrum'da. O da belirleyici faktörlerden biri bence.
1: Tiam ayağına bir darbe almıştı şüpheli olarak gözüküyor ama maçta da oynayabilir. Net bir bilgi yok. Ayrıca son karşılaşmada da teknik direktör Uğur Uçar Tiam'ı oyundan aldı. Dakika 65-70'ti yanlış hatırlamıyorsam. Ve daha önce Antalya Spor'da oynayan Samudio'yu oyuna aldı. Maçın kaderini değiştirdi teknik direktör.
2: 99'da Samudio attı.
1: Yani gerçekten maçın kaderini değiştirdi. Bir oyuncu daha çıkartmıştı. Gerçekten burada Uğur Uçar'ı da tebrik etmek gerekiyor. Takımı çok iyi tanımış. Takımın neler yapabildiğini çok iyi anlamış. Zaten bu seviyeye getirmek de kolay bir iş değil. Ama ben burada Esenler Erokspor'un çıkmasını bekliyorum. Forvet hattında oynayan oyuncuları da Hamza Çatoviç 11 maçta 14 gol 6 asist yaptı yani. Yani böyle de bir ofans hattı var takımın.
0: Şimdi bir ekleme yapabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Şöyle, bugün bir kere stadın büyük bir kısmını Çorumlu futbol severler dolduracak. Öyle
1: Konya'da
0: gözüküyor.
1: Oynanıyor maç.
0: Konya'da oynanıyor. Yani kendi statlarında da gördük. İnanılmaz bir ambiyans yarattılar. İkincisi yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Osman Özköylü istifa etti bildiğim kadarıyla. Onun yerine
2: Güray Gündoğdu.
0: Güray Gündoğdu geldi. Bu çok ciddi bir dezavantaj. Neden? Çünkü bütün sezonu yöneten, o takımı oralara getiren teknik direktörün ayrılması bence çok büyük
1: olacak
0: bir dezavantaj.
1: Olacak iş değil gerçekten.
0: Ben seyirci avantajı, işte Çorum Futbol Kulübü'nün sonradan hani böyle formda bir şekilde buraya gelmesi, Esenler Erokspor'da son haftalarda ligin bitiminde inanılmaz keskin düşüşler ki bir maç kazansalardı zaten
1: İkinci çıkıyorlardı. Doğru.
0: Haliyle Çorum'un bugün Çorum Futbol Kulübü'nü düzelteyim. Bu fırsatı kaçırmayacağını ve maçı kazanıp Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum.
2: Bu arada bu büyük maç tecrübesi daha yüksek bir kadrosu var Çorum FK'nın, onu da söyleyeyim. Yani evet. Yusuf Erdoğan, Tiam, Aleksic.
1: Burada çok önemli bir konuya değindin sen, tebrik ediyorum. Final mücadelesine kadar getirmiş bir hoca, takımı canlandırmış bir hoca, sen final mücadelesinde Osman Özköylü ile yolları ayırıyorsun. Eğer bugün Esenler Erokspor TFF 1. Lig'e, yani Süper Lig'e katılamazsa bu yönetime yazar.
0: Ya tersi de olabilir Ozan.
1: Hani tersi olursa lafımız yok zaten. Ona lafımız yok. Tersi
0: olmayabilir de ama olmama ihtimali
1: bütün
0: daha yüksek.
1: Bütün sezonda oyuncuları bilen, sakatlık durumunu bilen, takımın her şeyiyle ilgilenen Osman Özköylü final mücadelesinde gönderip yerine başka bir antrenör almak çok farklı bir düşünce. Demek ki çok ciddi derecede bir sıkıntı çıktı aralarında.
0: Olabilir.
1: Final maçından sonra yap bunu. Oyuncular da o antrenörü isterler yani.
0: Yani ben olsam öyle yapardım yani.
1: Ama ben kadro değeri olarak da burada Burak Alaca ile farklı düşüncelerdeyiz. Ben Esenler Erokspor'un daha kaliteli, daha oturmuş ve ofans hattının da daha iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. KG olarak da bu mücadele sonuçlanabilir. Değer dinleyenlerimiz 0538-052-1487. Gündemimiz biraz yoğundu. Mesajlara öncelik veremedik. Reklamlardan geldikten sonra direkt sizin mesajlarınızla devam edeceğiz. Ama Aykut Bey, sizin mesajınızı okumayacağız. Çünkü farklı şeyler yazmışsınız. Biz burada sizin attığınız mesajları anlık olarak okuma şansımız yok. Altına da bir açıklama yapmışsınız. 40 yaş üstü insanlara bu şekilde bir açıklama yapmanıza gerek yok. Bizler de neyin ne olduğunu çok çok iyi biliyoruz efendim. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
3: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
6: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
16: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Mutlu akü bir numara.
17: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
18: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
19: Sen ne istersen o.
20: Bayramın coşkusu bankkartla bir başka. Bireysel bankkart kredi kartınızla. 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller,

0: İnanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı, kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu, rakibine baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun, rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte, büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar, hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar işte. Aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
3: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
10: Değer dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Kuponlarımızı Baygün İddia üzerinden 301-304 bayi koduyla Kral Oran farkıyla oynuyoruz efendim. Artık değerli dinleyenlerimizden gelen mesajlarla devam edebiliriz. Bültenimiz de uzun. Hızlı bir şekilde sevgili Caner Aydaş sizden gelen mesajları okuyup değerlendirecek.
11: Yunus Bey yazmış. Çorum Spor maç oynamanın avantajını düşünerek 2-1 alır diye düşünüyorum. Sevgiler saygılar demiş. İstemeyerek de olsa Olympiakos 77, Real Madrid 73 demiş. Bir de maç skoru vermiş.
12: O kadar düşük skorlu geçeceğini ben zannetmiyorum pek.
11: Kolay gelsin Ankara'dan Erkan ben. 3 tane bayram için maç verirseniz bayramımız güzel geçsin demiş. Hull City'yi tebrik ediyorum. Acun Ilıcalı zor bir olay gerçekleştirdi. Türkiye adına gurur verici, başarıları daim olsun. Evet, bu minvalde mesaj yollayan herkese teşekkür ederiz. Sonuçta bir Türk, baktığın zaman sahibinin Türk olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Ben de gurur duydum açıkçası. İzmir'den selamlar, iyi yayınlar. Ben Atilla. Kuponumu yorumlar mısınız lütfen? Bolton üst, Parma üst, West Ham üst, Tottenham üst, Liverpool 1 demiş. Birazdan konuşuruz. Çorum maçı tam bir kör dövüş olur gibi gerginlikten dolayı demiş. Bir de Real Madrid'de bu kadar oran vermek nedir? Uzun sıkıntısı var ama bir de mükemmel şut yüzdesi var. Kısa oyuncularda 7 handikap bile 2 oranı var. İyi akşamlar Aydın ben demiş.
12: Selamlar.
11: Madrid'in handikapta kalacağını düşünüyor. İzmir'den Hasan ben. Acun Bey'in istemediği Mourinho Real Madrid'in başına geldi. Bir de bu açıdan bakarsak hangisi haklı? Acun Bey mi, Ali Koç Bey mi demiş Hasan Bey.
10: Tabii ki de Acun Bey. Fenerbahçe'de yaptıkları ortada, yani bunu kıyaslamak bile yanlış.
11: Yani Mourinho'nun Real Madrid'in başına gelmesi Real Madrid'in bir seçim kozu. Perez'in bir seçim kozu. Orada çok kaotik bir dönem var. Bir de Mourinho'nun Allah tarafından verilen çok böyle inanılmaz bir şansı var. Ben artık bundan sonra dualarımı şöyle bir şey yapıyorum. Allah herkese Mourinho şansı versin bu hayatta.
10: Bu arada daha önceki Real Madrid döneminde de başarılı olamamış bir Mourinho'dan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden en erken elenen teknik direktörlerden birisi oldu Real Madrid'le beraber.
12: La Liga şampiyonu da yok.
10: Yok.
11: Sanırım 2015'ten beri her gittiği kulüpten bir şekilde gönderiliyor.
10: İlginç bir
12: tazminat
10: gönderiliyor. Nasıl bir şans gerçekten?
11: Yani sadece tazminatlarla beraber... Hatta ben Burak seninle konuşalım mı? Senin çevren geniştir. Bir Portekizli menajer istiyorum artık hayatımda.
12: Ayarlayayım sana. Burak Mendes.
10: Yakışır.
11: Yani ben böyle hayatımda böyle şanslı, kısmetli bir adam görmedim.
12: Portekizlilerle iş yapılmaz. Ben genel olarak futbol üzerinde bunu düşünüyorum artık.
11: Ahmet Balhan demiş, iyi yayınlar Fenerbahçe birinci çeyrekte 7 dakika 0 sayı, ikinci çeyrekte 6 dakika 0 sayı, üçüncü çeyrekte 4 dakika 0 sayı.
10: Doğru,
11: yani
10: doğru.
11: 17 dakikada 0 sayı.
12: 40 dakikanın...
11: Bir periyot. İki periyot neredeyse sayı atamadan
12: 40
11: geçti.
12: 40 dakikanın yarısı neredeyse.
10: Aynen nasıl öyle. Nasıl yenecekler yani?
11: Bu takım nasıl kazanacaktı maçı? Evet, biz de aynı şeyi söyledik zaten. Ajax üst olur mu sizce demiş Yalçın Bey. Kolay gelsin. Bakacağız. Kolay gelsin Ankara'dan Eşref. Ben öncelikle Sayın Acun Ulucalı'yı tebrik ederim. Takımı Premier Lig'e çıktı. Dün Manchester United'dan ayrılan Bruno Fernandes Dünya Kupası öncesi bir takımla anlaşmak istiyor. Sizce bu takım Türkiye'den olabilir mi?
12: Ayrılmadı ki.
11: Ayrılmadı ya.
10: Ayrılmadı da.
12: Bernardo Silva ile karıştırıyor olabilirsiniz.
11: Bruno Fernandes Manchester'ın kendisidir ya.
12: 20 yani. Asist yapmış adam bu sene. Hocayla da devam ediyorlar. Bernardo Silva ile karıştırdığını düşünüyorum ben.
10: İyi de bir futbol oynadı Bruno Fernandes.
11: Aynen öyle, katılıyorum. Selamlar, ben Sport Levo. Teşekkürler Levent Bey, sevgiler. Bugün gönlüm Çorum'dan yana. Çorum'un çıkmasını çok istiyorum. Ayrıca basketbolda Olympiakos bugün kazanacaktır. İyi yayınlar. Ultrek tek maç oynatmıyor. Başlayınca 1.5 atar oranı çok iyi demiş. Düşer mi demiş başka bir dinleyicimiz. Bir de Erdal Bey çok uzun bir mesaj yazmış. Biraz daha kısa yazın Erdal Bey. Hani bu mesajları okumak çok zor.
10: Evet.
11: Neredeyse bir sayfa yazmışsınız. Ligden, İngiltere Ligi'ndeki kurallardan bahsediyor. Çok sağlam kuralları var diyor. Hani bizde biliyorsun 10+4 kuralı var. Saçma bir kural. Hani futbolumuza hiçbir faydası yok. Bu arada Avrupa'nın elit liglerinde ya da herhangi bir liginde de böyle bir kural yok.
10: Yok.
11: Hani kimi örnek alıp bunu yapıyoruz? Bu kısmı da ayrı konu. Erdal Bey'in bu konudaki fikri bu şekilde. İki mesajım daha var, sana veriyorum. Sözüm.
10: Tabii ki.
11: Yusuf Kenan Bey yayınlar. 2004'ten beri boşta olan alınan hoca Roger Schmidt Fenerbahçe'de başarılı olur mu?
12: Roger Schmidt bıraktı bu arada hocalık kariyerini. Öyle bir devam etme planı yok.
11: Bruno Fernandes yılın futbolcusu seçildi. Yunus Bey demiş. Yani Bruno Fernandes gitmez. Ve son olarak da Nihat Bey demiş ki Nihat Çetin İspanya futbol ekibine ve Real Madrid camiasına sabır diliyorum. Mourinho gibi bir futbol felaketi göreve geldi demiş.
10: Premier Lig'de mi yılın futbolcusu seçilmiş yorumunda bulundu?
12: Daha belli olmadı. Kulüpte
11: Bruno
12: seçilmiştir.
11: Bruno Fernandes mi? Kulüpte olabilir.
10: Kulüpte olmuştur.
11: Bu arada Ferdi'yi de tebrik ediyorum. Ferdi Kadıoğlu Brighton'da yılın futbolcusu seçildi.
10: Doğru.
11: Hani bizim medyada pek konuşulmuyor kendisi. Niye onu da bilmiyorum. Hani illa da bir Bruno ne dedin? Burak Mendes gibi menajer mi olması lazım?
12: Bu arada size şunu söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu şu an top 6 takımlarında ihtiyaç vardır, yerinde adam vardır, yoktur demiyorum ama çok rahat oynar. Hepsinde çok rahat oynar.
11: Düşünsenize Ozan, özür diliyorum, sözünü kesmeyeyim. Bir Türk futbolcusu İngiltere'de Brighton, yani Avrupa'ya katılacak Brighton'da yılın futbolcusu seçiliyor ve tek kelime eden yok.
10: Doğru.
11: İnanılır gibi değil.
10: Bu arada yine Sergen Yalçın'ın söylemleri aklıma gelmişti. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de ne kadar başarılı oluyor görüyorsunuz değil mi? Şimdi İngiltere'ye gittiğinde kadroya dahi girebilecek mi yorumunda bulunmuştu. Gerçekten vizyonlu bir teknik direktör. Yılın futbolcusu seçildi Brighton'da da. Kadroya girmeyi bırakın, oyuncu böyle bir klasmana geçti. Futbol yorumculuğundan sonra antrenörlükte de başarısız olan Sergen Yalçın'la da Beşiktaş yolları ayırdı. Eğer iyi bir teknik direktör, iyi bir sistem teknik direktörü getirirse de bence Beşiktaş önümüzdeki sene çok daha başarılı olacaktır.
11: Fernandes yılın futbolcusu seçilmiş.
12: Premier Lig'de mi?
11: Evet, Premier Lig'de.
10: Premier Lig'de.
12: Ödülü verildi mi? Güzel adaylar var.
11: Verilmemişti de seçilmiş şu anda, ben de baktım.
10: O da enteresan. Evet. Şampiyon olan takımdan seçilmemiş de United'da
12: benim
10: mı?
12: Adayım Declan Rice'dı bu arada. Çok net bir
11: yani,
12: şimdi.
11: Yani ben Fernandes'e itiraz etmem ya. Yani Manchester'ın bu kötü Manchester'da Carrick'le beraber hem ima atladı hem Manchester'da gerçekten özellikle bu 5-6 büyüğü yendiler içeride dışarıda.
12: 20 küsur asist yaptı.
11: Çok önemli işler yaptı. Yani o kötü takımda sivrilen, hani ben futbolcuyum gerisi. Gerisi kız boş verin diyen bir oyuncu.
12: Bu arada Manchester United da ya herhalde son 15 yıldır ilk kez doğru bir karar alıp 15 demeyeyim 10 olsun hadi Ferguson sonrası dönemde Carrick'le sözleşme uzattı.
10: Değerli dinleyenlerimiz, artık bültenimizle başlayalım. Birçok karşılaşmamız var. Manchester United'ı da çok değerlendirdik. Manchester United'da başlayacağız ama rejimi sizi kesmek istemiyorum. Kısa bir reklam arası dedi.
11: Gitmeden bir şey, bir kehanette bulunayım mı?
10: Tabii.
11: Önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adayı Manchester United. Buraya yazın.
12: Bir transferleri göreydik abi.
11: Ya kısa sen bir... kardeşine inan ya, sen rahat ol. Bak, sene başında Arsenal demiştim.
12: Ben de.
11: Hatırla,
10: ben de Arsenal dedim.
11: Hatırla, Arteta'nın sözlerinden yola çıkarak. Ne oldu sonuç?
12: Doğru.
11: Nerede Arsenal formam?
12: Getireceğim.
11: Ayıp.
12: Kendime de alayım.
11: Ayıp. Reklama git istersen.
10: Reklama gidiyoruz.
13: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
14: Radyo Spor. Reklam.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlar.

0: varla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Haftaya tam gaz devam ediyor. Vitalihe hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalihe gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, Spor'un tek adresi. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
5: Değerli dinleyenlerimiz, hızımızı arttırarak Premier Lig'le başlangıcımızı yapıyoruz. 18 kuşağı çok da güzel bir mücadele. Brighton Manchester United mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz, Brighton cephesinde bugünkü karşılaşmada 4 oyuncu şüpheli olarak açıklanmış. Manchester cephesinde de 2 oyuncu Šeško ve Delight bu karşılaşmada oynayamayacak olarak gözüküyor. Sürpriz tercihlerim ilk yarı 2 takım da gol atar. İlk yarı 1.5 gol üstü. Maç genelinde de net bir şekilde KG var ve 2.5 gol üstüne gitmesini bekliyorum mücadelenin.
6: Yani Brighton Avrupa'ya katılmak istiyor. Haliyle orada ciddi bir rekabet var. Chelsea, Brentford gibi takımlar, hatta Sunderland de sayabiliriz. Mutlaka bir puan alması gerekiyor. Yeter mi? Yetmeyebilir. Çünkü Chelsea kazanırsa, hatta Chelsea gidiyor da Chelsea ve Brentford kazanır. Brighton kaybederse Avrupa'ya gidemiyor. O yüzden Avrupa'ya katılmak istiyorlar. Ben de gollü maç bekliyorum. Var ve üst bahsi bekliyorum.
7: Evet, burada Manchester United'ın 10 puan civarı bir farkı var Şampiyonlar Ligi hattı çıkışıyla. Onlar garantiledi zaten ligi 2-3'te bitirmeyi. Puana daha çok ihtiyacı olan taraf şu anda Brighton. Avrupa'ya gitmek için bugün en azından bir puan almaları lazım. Aşağıda Bournemouth, Chelsea gibi takımlar çünkü bekliyor. Ben ev sahibi ekibin evinde en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Bugün Brighton 2 golüne yanayım.
5: 18 kuşağıyla devam ediyoruz. Burnley, Wolverhampton mücadelesi. Ligden düşmüş 2 takımın karşılaşması. 19. sırada Burnley 21 puan. En alt sırada yer alan

0: Wolverhampton'da 19 puan topladı. Yani keyfe keder bir mücadele olacak. İki takım da gol atar. Yani bu karşılaşmada da ofans attı. Güçlü bekliyorum iki takımın da.
1: Yani şöyle, tabii ligin son mücadelesi, dediğin gibi belki bir gösteri maç havasında geçebilir. Ama ne kadar ciddiye alırlar çok emin değilim. Ben iddia açısından var bekliyorum ama kuponlarıma kesinlikle almam.
2: Valla Burnley Wolverhampton maçı için söyleyecek hiçbir şey yok. İki takımın da küme düşmesi kesinleşti. Tam bir gösteri maçı kıvamında olacaktır. Çok gollü olmayabilir. İki takımın da bir beklentisi yok. Oyuncular kendilerini zorlamayacaktır da sakatlık riskine karşı. TGS 2-3 diyeceğim. Çok gollü olma gereksinimi duymayan bir maç.
0: Crystal Palace Arsenal mücadelesiyle devam ediyoruz. Ligde 15. sırada Crystal Palace 45 puan, küme düşme potasıyla herhangi bir bağlantısı yok. Arsenal şampiyonluğunu ilan etti. 82 puan topladılar. Rahat bir şekilde karşılaşmaya çıkacaklar. Ayın 30'unda Şampiyonlar Ligi final mücadelesi olacak Arsenal'ın. Bugünkü karşılaşmada da ciddi bir rotasyon yapabilir takım. Benim net tercihim iki takım da gol atar olacak bugün. İç sahada oynayacak Crystal Palace'tan da gol bekliyorum.
1: Yani dediğin gibi Arsenal için çok önemli bir mücadele değil ama as oyuncularını belki ikinci yarıda oyuna sürebilir. Bir şekilde oynama alışkanlığını ya da maç temposunu düşürmemek için ya da işte bir şekilde zafiyete uğratmamak için. Ben buradan Palace'ın gol bulacağını düşünüyorum. Arsenal'in de karşılık vermesini bekliyorum. Yani karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum.
2: Ya karşılıklı gol mantıklı. Burada iki takımın da herhangi bir puana ihtiyacı yok çünkü. Yani Palace orta sıralarda bitirmeyi garantiledi. Arsenal şampiyonluğunu ilan etti ve 27'sinde Palace'ın 30'unda Arsenal'ın bir Avrupa'da finali var. Karşılıklı gol olur. Çok takımların dediğim gibi fiziksel olarak kendini zorlayacağını da düşünmüyorum.
0: Fulham Newcastle mücadelesiyle devam ediyoruz. Ligde 13. sırada Fulham 49 puan. Ligde 11. sırada Newcastle 49 puan topladı. İç sahada da son dönemde karşılaşmalarını izledim Fulham'ın. Gerçekten etkili bir futbol oynuyorlar. Gol atıyorlar. Aston Villa'yı da iç sahada yenmişlerdi. Net tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum Premier Lig kapanış son mücadelesinde.
1: Evet, VAR'a yakın bir mücadele. Dediğin gibi iki takımın da özellikle Newcastle'ın tabii ki Avrupa iddiası var ama arada takımlar da var. Hani kazanacak, diğer takımlar kaybedecek. O olacak da bu olacak da biraz imkansız gibi bir durum. Ligin son mücadelesi, iki takımın da açık oynadığı, hani çok ciddi savunmaların olmadığı bir mücadele bekliyorum. Karşılıklı gol var. 2.5 gol üstü, 3.5 gol üstü kazandırabilir.
2: Karşılıklı gol var'a ben de katılıyorum. Newcastle'ın işi çok zor ama belki şanslarını denemek isteyeceklerdir. Fulham'da yine Avrupa potasında puantaj olarak gözükse de averajla katılamayacak gibi gözüküyor. Çok mucize olmadıkça iki takım da gol atar, çok önemli bir maç değil şu an için.
0: Liverpool-Brentford mücadelesiyle devam ediyoruz. Ligde 5. sırada şu anda Şampiyonlar Ligi potasında yer alıyor. Liverpool 59 puan. Brentford ligde 9. sırada 52 puan topladılar. 6. sıradaki Bournemouth takımının da 56 puanı bulunuyor. Liverpool adına önemli bir karşılaşma. Brentford'da gol atan bir takım olduğu için ben gol var ve üstleyeceğim bu mücadeleyi.
1: Evet, burada Brentford'un da Avrupa iddiası var. Diğer maçlara bakacak biraz. Ben de gollü bir maç bekliyorum. Yani Liverpool en az 1 puan almak zorunda. Bournemouth tehdidiyle karşı karşıya, bilmiyorum oradaki genel avaraja göre gitmeme durumu olabilir. Gerçi arada çok ciddi şey var, avaraj farkı var. Ama kendi sahasında kazanıp veda etmek isteyecektir. Brentford bir şekilde buradan puan alıp diğer takımların puan kaybetmesini bekleyecektir. Ben de gollü bir maç bekliyorum.
2: Ben iki takım da gol atar, 2.5 üst diyeceğim. Burada Brentford puana daha çok ihtiyacı olan taraf. Liverpool'un da çok rahat bir konumda olduğunu söylemek doğru olmaz yine. Baktığımız zaman bence gollü bir maç olur. Ben Keith Andrews'u Brentford'u beğeniyorum. Orada da önemli isimler var. Başta Igor Tiago olmak üzere. İki takım da gol atar, 2.5 üst diyeceğim.
0: Manchester City Aston Villa mücadelesi. Ligi 2. sırada tamamlayan City 78 puanda. Aston Villa ligi 4. sırada tamamladı. Ve 62 puanda, artı 6 averaj. Liverpool yenerse 62 puan, Aston Villa yenilirse 62 puan, iki takım da eşdeğer olmuş olacak. Manchester City'ye açılan oran yok gibi bir şey şu anda. 1.13 seviyelerinde bir oran açıklanmış. Kadrosunu kontrol ettiğimde Manchester City'de tam kadroya yakın bir şekilde sahada olacaklar. Valla bu şekilde sahaya çıkarsa City ezer geçer diyorum. 1 ve 2.5 gol üst tercihim City'den yana.
1: Guardiola'nın son mücadelesi, kazanıp veda etmek isteyecekler. Doğru. O da 10 sezonluk bir, hani bence Manchester City oradaki en değerli kulüplerden birisi yaptı. Dünyanın hatta en değerli kulüplerinden birisi yaptı, hakkını yememek lazım. Ve bir sezon şeyi kalmasına rağmen sözleşmesi, Mübarek'le görüşüp anlaşmayı karşılıklı olarak feshedecekler, ettiler diye öyle düşünüyorum.
2: Açıklandı.
1: O yüzden ona da başarılar. Biraz dinlensin, hatta yolu Türkiye'ye düşerse iyi olur. Gelsin burada bir takım çalıştırsın mümkünse. Zor gibi gözükse de. Şimdi Aston Villa kupayı kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Hani diğer türlü kupadan dolayı da garantiledi. Hani bu maç Aston Villa için ne anlam ifade ediyor? Ligin son maçı. Hani bir şekilde formalite bir maç. Ben City'nin farklı kazanmasını bekliyorum.
2: Yani Aston Villa'nın hem ligde Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garanti, hem UEFA Avrupa Ligi'ni aldılar. Moraliler bir de yorgunlar. İstanbul'a gidip geldiler. Bir şampiyonluk kutlaması vardı hafta içinde. City de herhalde evinde Etihad'da Guardiola'ya iyi bir şekilde veda etmek isteyecektir. Maresca göreve geldi bu arada. O da belli oldu. City için yeni bir döneme giriyoruz. Yine Guardiola'nın yardımcılarından biri Premier Lig'in tepe takımlarından birinin başına geçiyor Arteta'dan sonra. Bu da bambaşka bir hikaye. Bir tek Ten Hag olmadı herhalde, o Guardiola yardımcısıdır zaten, öyle gözüküyor. Hani Manchester City'nin kazanacağı maçında en az 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. Aston Villa da skora eşlik edebilir.
0: Yine güzel bir karşılaşmayla devam ediyoruz. Nottingham Forest Bournemouth mücadelesi. Ligde şu anda ev sahibi Nottingham 16. sırada 37 karşılaşmada 43 puan. 6. sırada Bournemouth 56 puan topladılar. Çok keyifli, tempolu bir maç bekliyorum. Net tercihimdir. İki takım da gol atar, şu anda kral oran farkıyla da 1.40 civarında bulunuyor.
1: Şimdi burada Bournemouth Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Bir kere onu söylemek lazım. Neden? Çünkü 56 puanda bugün eğer Chelsea kazanırsa maksimum 55 edebiliyor. O yüzden Avrupa Ligi'ne katılım garanti. Burada Şampiyonlar Ligi'ni acaba zorlarlar mı diye düşünüyorum. O da biraz imkansız gibi gözüküyor. Keyifli maç olur. Yani öyle bakmak lazım. Burada iki takım da gol attı. Nottingham Forest'ın zaten ligde kaldığını söyleyelim. Herhangi bir düşme korkusu yok. Açıkçası burada gollü bir maç bekliyorum. Yani iki takımın da çok iddiası olmadığı için. Çünkü diğer takım da Bournemouth da Avrupa'yı garantilediği için. Dediğim gibi en kötü 6. ya da 7. olup Avrupa'ya katılacaklar. O yüzden gollü maç bekliyorum yine.
2: Ha, gollü maç beklentisi güzel. Andoni Iraola ile birlikte inanılmaz bir sezon geçirdi Bournemouth. Orada da hoca ayrılacak. Büyük takımlarla adı anılıyor. Nottingham Forest tarafına bakınca orada da Vitor Pereira sonrası şahlanan bir takım var. Biliyorsun sene başında Espirito Santo, üzerine Postecoglou, sonra Sean Dyche, gerçekten hiç kimsenin olduramadığı takımla Avrupa'da yarı final yaptı. Ligde çok önemli sonuçlar aldı. Rahat bir şekilde bitime 3-4 hafta kaldı. Ligde tuttu takımı. Gollü bir maç olabilir çünkü bunlar seyir zevki yüksek takımlar. İki takım da gol atar, 2.5 üst bence denenebilir. Oyuncu bahislerinde de burada Morgan Gibbs-White denenebilir. Çünkü İngiltere milli takımının geniş havuzuna alınmadığı için biraz kendi gösterme arzusu olacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Sunderland-Chelsea mücadelesiyle devam ediyoruz. Ligde 10. sırada Sunderland 51 puan. Ligde 8. sırada Chelsea 52 puan topladı. Şu anda Chelsea'nin bulunduğu konum Konferans Ligi konumunda bulunuyor. 52 puan topladılar. Gerçekten bu kadar yatırım yapıp da bu kadar başarısız olan bir kulüp de son dönemlerde gerçekten pek görmedim. 4 antrenöre verdikleri tazminat 253 milyon euro. Yani dünya yıldızlarını alabilecek parayı 4 antrenörünü tazminat olarak veren bir Chelsea'den bahsediyoruz. Net tercihimdir. Gol var diyorum. Gol yemesini de bekliyorum Sunderland deplasmanında.
1: Şimdi burada Sunderland'ın kazanması gerekiyor. Brentford'un, yanlış hatırlamıyorsam, Liverpool'la oynadığı bir haftada, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
2: Evet, hayır,
1: doğru hatırlıyorum. Bir haftada Sunderland kazanıp kendi işini kendisi halledebilir. Yani Avrupa'ya katılabilir. Bir kere Sunderland'ı tebrik ediyorum. Gerçekten tarih yazdılar. İkinci ligden, yani Championship'ten çıktıkları bir sezonda böyle bir performans hakikaten ayakta alkışlanır.
2: Mütevazı da bir kadro.
1: Kesinlikle mütevazı bir kadro. Chelsea'nin durumu tabii ki iyi değil ama çok iyi oyuncuları var. Ben mücadelede yine goller bekliyorum. Yani Chelsea'nin de kazanmak zorunda olması, Sunderland'de bir puan yetmemesi. Çünkü Chelsea'nin şu anda altında, dediğim gibi, gollü bir maç çağrıştırıyor. Umarım da gollü olur.
2: Yani evet, Chelsea-Sunderland maçı burada. Chelsea kötü bir sezon geçirdi. Xabi Alonso ile birlikte yeni sezona başlayacaklar. Sunderland tarafında gerçekten iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyebiliriz. Championship'ten yeni gelmeleri bir kenara, dediğim gibi çok da mütevazı bir kadro.
0: Ve iyi oynadılar.
2: Bir oyun anlayışları vardı, evet. Ne olduğu belli olmayan değil. Biraz daha temkinli, biraz daha fizikselliğin ön planda olduğu bir Sunderland futbolu izledik. Topun rakipte olduğu. Eğer karşılıklı gol atar denenebilir. Bu da zor maç ama bu arada. Sunderland diri bir takım, evde direnç koyabilir.
0: Kendi adıma çok önemli bir karşılaşmaya geldik. Dün Mallorca mücadelesi için de aynı yorumlarda bulunmuştum. Benim misli kuponumu aldığım bir karşılaşmadır. Bu sezon bu şekilde 3 kere aldım kuponuma. İkisinde isabet sağladı, birinde isabet sağlayamadı. Bugün de kazanması gerekiyor kümede kalması adına. rahatlamak adına 3 puana ihtiyacı olan Tottenham iç sahada Everton'ı ağırlayacak. Çok da iyi bir oran açıklanmış Tottenham'a. Kral oran farkıyla kümede kalma potasında olan Tottenham'ın oranı 1.72.

0: Yani Tottenham bu mücadeleyi kazanamayacak da hangi karşılaşmayı kazanacak derim. Son haftalarda da Tottenham gerçekten iyi bir performans gösterdi. Aston Villa'yı deplasmanda 2-1 ile geçtiler. Wolverhampton'ı deplasmanda yendiler. İyi bir performans gösteren Tottenham var. Beni de mağdur etmesinler. Maç sonucu 1, Tottenham tarafındayım.
1: Şimdi burada tabii Tottenham kazanırsa ligde kalıyor. O yüzden ciddi bir avantaj. Hani diğer maçın skoruna bakmaksızın ligde kalıyor. Beraberlikte de sanki kalıyor. Yani genel averaja bakılırsa sanki kalacak gibi gözüküyor. Bu da aslında belki maçın temposunu çok yükseltmemesine neden olabilir. Değil mi Burak? Yanlış hatırlamıyorsam genel averaja bakılıyor İngiltere'de. Öyle
0: evet,
1: hatırlıyorum.
0: İkili averajda da West Ham'ın üstünde.
1: Öyle ama diğer türlü de genel averajda bir puan aldığı sekansta ya da durumda 39, West Ham kazansa 39, birinin 10 averajı var. Eksi 10, diğerinin eksi 22.
0: Bu arada gibi oluyor.
1: Yani pek mümkün gözükmüyor.
2: West Ham'da zor bir rakiple oynayacak. Onu da söyleyeyim. Leeds United da karşı
0: aynen öyle.
1: Aynen öyle. Onlar da ligde kaldığı için belki çok umursamayabilirler. Açıkçası Tottenham'ın kazanması bence muhtemel gibi gözüküyor. Ama hani ben biraz da garanti olsun diyeyim. TGS 2-3 gol bandını öneririm. Yani bu maç 1-0 bitmez, sanki 1-1 biter gibi gözüküyor. Dün Viacom'un maçı için de
0: Tottenham Everton maçı için mi diyorsun?
1: Evet evet. TGS 2-3 gol.
0: Ha, 2-3 gol.
2: Valla benim de çok gollü bir maç beklentim yok. Çünkü Tottenham biraz oyunu temposunu arttırırsa Everton burada sıkıntı yaratabilecek bir takım. Ben 1 ve 4.5 alt diyeceğim. Hatta 3.5 altta denenebilir. Tottenham'ın bu...
0: Bu 1 ve 4.5 gol altı da bize sen alıştırdın sevgili alıcı.
2: Bazı takımlar için çok mantıklı.
0: Mesela, çok kazandım bu sezon bu tercihlerden. Tebrik ediyorum seni.
2: Tottenham Dezerbi ile kazandığı puan aldığı maçlara bakın. Hiçbiri gollü geçmiyor.
0: Doğru. Neredeyse. Bayern Münih için de aynı yorumlarda bulundum. Bayern Münih'te de en çok kazananlardan birisi sensin. İlk yarı 1.5 gol üst oynandı. 2.5 üstler, 3.5 gol üstler. Senin fix tercihin 1 ve 4.5 gol at. Hop isabet sağladı.
2: Ya oynadığın takıma
0: boşuna
2: göre...
0: Guat Burak alaca demiyoruz sana da.
2: İtalya'da da 2 tane var mesela, net vereceğim, onlara birazdan bahsederim.
0: Reklama gideceğiz. Rejimiz gözümüzün içine baktı ama şu karşılaşmayı da konuşalım. Premier Lig son mücadelemiz West Ham Leeds United mücadelesi. Kendi tercihimi hızlı bir şekilde söylemek isterim. Net tercihimdir Leeds'in. Son 5 maçını da canlı izliyorum. Gol var diyorum bu karşılaşmada.
1: Yani West Ham kazansa da Tottenham'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Sanki böyle içimden bir his, Tottenham kaybedecek, West Ham kazanacak ve West Ham ligde kalacak. Ben tabii Tottenham'ın düşmesini istemem.
2: Ben
1: West Ham,
2: isterim.
1: Ben istemem ya. 1 milyon euroluk bir takım düşsün istemem. Ben de burada var bekliyorum. Yani West Ham kazansa da Tottenham zaten al gülüm ver gülüm yapsalar, 0-0 bitirseler. Hatta maça çıkmadan birer puan verseler bence çıkmazlar maça.
0: Yenecek
1: Tottenham. O yüzden de burada yine dediğim gibi karşılıklı gol var bekliyorum West Ham Leeds United maçında.
2: Şimdi 1 milyar euroluk bir takım düşsün istemem dedin ama Batan Gemi'nin malları durumu olursa belki biz de ekmeğimizi
1: buluruz. Sana kalmaz ya. Buraya gönderme ya. Xavi Simons'tan bahsediyorsan gelmez.
2: Yok öyle değil. Daha ufak tefek. Kevin Danzo'yu mesela isterdim. Beşiktaş'ın söylemiyorum.
0: Richarlison
2: gelmez bence ama isterim.
0: Beşiktaş'a yakışmaz mıydı?
2: Yakışmaz olur mu canım? Jet Spence isterim.
1: Baba, çok yakıştırdım ben de.
0: Çok yakıştırdım Beşiktaş'a.
2: Kulüşevski mesela olmaz mı ya sağ kanada? Zaten sakat. Kroniği var.
1: O zaman niye aldı? Ha, o
0: gerçek
1: zaman...
0: bir pazarlamacı.
1: Ama şimdi bak sakat diyor. Şimdi Beşiktaş
2: hastasın abi. Ben yani. Biz senelerde para biriktiriyoruz bunun için. Kulüşevski isterim mesela. Çok da iyi topçu mesela. Sağ kanatta
0: çok iyi oyuncu. Ben de çok beğeniyorum.
2: Sağlıklı kalırsa bambaşka olur. Batan Gemi'nin malı. Şimdi West Ham'dan bize ekmek çıkmaz. Yani Summerville'i aldın. Manuel Fernandes'i isteyenler var. Jared Bowen'ı isteyenler var. Orada zaten az oyuncu var ve çıkmaz.
1: Emerson var orta sahada.
2: Emerson var. Ya bir sürü isim var ama burada... Tottenham'daki kadar geniş bir havuz yok. Tottenham'da oynatılmayan altılı oyunculardan da ekmek çıkar. Hangi maçtaydık? West Ham'da
0: West Ham Leeds United.
2: Karşılıklı gol var.
0: Derdinenlerimiz, Premier Lig'de de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek. Reklam. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için

0: yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Premier Lig'de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Kader haftası gerçekten küme düşecek. Takımlar belli olacak Premier Lig'de. 18 kuşağında ben de ekibimle beraber dönüşümlü olarak karşılaşmaları takip edeceğim. Sezon genelinde de çok şükür kasamızı artı bir şekilde tamamladık. Bir sezon genelinde iddia gibi bir şans oyununda sezonu artıyla tamamlamak büyük başarı. Kimseyi mağdur etmediğimiz için de mutluyum açıkçası. Değerli dinleyenlerimiz, YouTube platformunda Ozan Özturan tahminleri ismiyle beni, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle de değerli program arkadaşlarımı takip edebilirsiniz. Sizler için güzel çalışmalar hazırlıyoruz. Dünya Kupası için hazırlıklarımız da başladı YouTube platformunda. 22 kuşağı Villarreal Atletico Madrid mücadelesi, sevgili Caner Aydaş, neler söylersin?
2: Şimdi şöyle bakmak lazım. La Liga'daki son mücadele ve hani dün de malum istemediğimiz takımlarda ligden düştü. İki takımın da Avrupa iddiası var ama ligi, daha doğrusu iddiası var derken, ikisi de katılmayı garantiledi. Ligi 3. sırada bitirmek isteyecektir.
1: Prestij maçı.
2: Aynen, Atletico Madrid. Villarreal son 2 maçta kaybetti. Atletico Madrid'de önümüzdeki sene bir kabuk değişimi bekliyorum. Hani özellikle oyuncularda, hani belki Moke'ler falan, Lorente'ler belki ayrılabilir.
1: Zamanı da geldi zaten.
2: Aynen, ben gollü bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü, 3.5 gol üstü kazandırabilir. Atletico'da kazanırsa şaşırmam.
3: Valla sezonun iki pozitif futbol oynayan takım, bilhassa Villarreal, beklentinin çok üzerinde bir sezon geçirdiler. İki takımın da Şampiyonlar Ligi garanti. Keyifli bir maç olabilir. Atletico Madrid'de bu sene bir futbol dönüşümü gördük. Alışık olduğumuz temponun düşük olduğu, düşük skorlu Simeone futbolundan ziyade biraz daha temponun yüksek, ön alan baskısının yüksek olduğu, çok gol atıp çok gol yediği bir yılı geride bırakıyor Atletico Madrid. Bence de karşılıklı gol var ve 2.5 üst ideal tercih olacaktır. Gol beklentisi benim nezdimde yüksek bir maç.
1: İki takım da gol atar bu karşılaşmadaki net tercihim ama oran olarak beni tatmin etmedi. Kendi kuponuma almayacağım karşılaşmaları, değerli dinleyenlerimizle de paylaşmıyorum. 1.20'lik bir oran açıklanmış iki takım da gol atara. Size katılıyorum, burada oranı artırmak adına ne yapmamız gerekiyor? İki takım da gol atar ve maç 2.5 gol üste gider. Buradaki en ideal tercih olarak karşımıza çıkıyor. Simeone ile ilgili de artık şunu söylemek isterim. Artık hocam, seni de Atletico Madrid dışında bir kulüpte görelim.
3: Inter.
1: Şu başarını da bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'ni alabiliyor musun? Daha başarılı olabiliyor musun? Yaklaşık 12 senedir, 13 senedir Atletico Madrid'desin. Şampiyonlar Ligi'ni de kaldıramadın. Kendi yarattığın bir sistem var. Farklı da bir özelliğin var. Ama artık seni hocam başka bir takımın başında görmek isteriz diyeceğim. İspanya La Liga'da tek mücadelemiz vardı. İtalya Serie A ile yolumuza devam ediyoruz. 16 kuşağı Parma Sassuolo mücadelesi. Ben tercihimi hızlı bir şekilde söylemek isterim. TGS 2 ya da 3 gol bandı. Alternatif tercihim iki takım da gol atar olacaktır.
2: Evet, İtalya Ligi'nde de şampiyon belli olduktan sonra artık son haftada ligde kalacak takımlar sadece belli olacak. Lecce ve Cremonese arasında bir mücadele var. Bu maça gelirsek de iki takımın da iddiası yok. Ben yine karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü bekliyorum.
3: Valla Sassuolo'dan ötürü ben de karşılıklı gol var tercihine katılırım. Bugün hücum hattı tam olacaksa Pinamonti, Lloriente, Berardi üçlüsü. Bence deplasmanda gol bulurlar. Parma'da atar, hedefsiz bir maç. Ben Inter-Bologna maçına benzetiyorum. O yüzden gollü olabilir. Takımların çok ortaya sertlik, direnç koymasını gerektirecek bir pozisyon yok.
1: Napoli-Udinese mücadelesiyle devam ediyoruz. 19 kuşağı ligde şu anda 2. sırada. Napoli Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Ligde 10. sırada Udinese hiçbir iddiası yok. 50 puan topladılar. Oranı kontrol ettiğimde 1.30'luk bir oran açıklanmış Napoli'ye. Çok da iyi bir futbol oynadığını söyleyemeyeceğim Napoli'nin de. Çok durgun bir futbol oynuyor. Burada orana gitmek isterim ben. 0'dan 1 Napoli kazanır. Yüksek oran denemesidir.
2: Yani az önce senin bahsettiğin gibi hani iki takımın da iddiası yok. Diğer türlü Napoli zaten garantiledi geçen hafta. Como kazansa da 68 puana geldi. Sadece sıralaması belki değişebilir ama şampiyonlara yine katılım garanti. Napoli kazanır ama kazanırken bence gol de yer. Var ve üst olur yani.
3: Hemfikirim. Udinese deplasmanda gol bulabilir. Napoli de rahatta. İki takım da gol atar. 2.5 üst. Güzel tercih olur.
1: Antonio Conte'nin oynattığı futbolu beğenir misiniz?
2: Yani sonuç odaklı bir futbol, öyle bakmak lazım. Bazı teknik direktörler böyle oynatıyor. Bir kere Conte'yi şu açıdan tebrik etmek lazım. Her gittiği takımda ilk gittiği sezon fark yaratıyor. Bu Bu anlamda ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Geçen sene Napoli'yi şampiyon yaptı. Ligin belki de hani kadro değerine bakarsan 3. 4. sıradaki takımıydı ama gitti şampiyon yaptı.
3: Sene içinde Kvara'yı kaybetti. Sene başında Osimhen gitti.
2: Aynen öyle bakmak lazım. Bu anlamda ben hani sonuç odaklı bir teknik direktör olduğu için mesela Fenerbahçe teknik direktör arıyor. Ben olsam gidip alıp gelirim yani.
3: Vallahi
2: 20 mi istiyorsun? Al baba 21 gel. Beni ben şampiyon yap. Seneye gidebilirsin.
1: Kapıdan sokmazdım ben de.
3: Daha genel bir yorum yapayım. Conte her zaman kariyeri boyunca panik anda camı kırın hocası oluyor. Juventus döneminde şampiyonlukları var, ayrıldı. Inter'de şampiyon yaptı, ikinci seneyi doldurup ayrıldı. Tottenham'da iki seneyi doldurup ayrıldı. Chelsea'de şampiyon yaptı, ikinci senede ayrıldı. Inter'de öyle, Napoli'de öyle. İlk sene başarılı oluyor. Doğru, çok fazla oyunculara doğru. Fiziksel yük bindiriyor. Çok fazla fedakarlık istiyor. İkinci sene su kaynatıyor, ayrılıyor. Şampiyonlar Ligi'de başarıdır ayrıca Napoli için bence. Yani son 20 yıla baktığımız zaman ben başarılı bir hoca olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'yi istediği gibi hani yeni bir sürece girmektense kısa sürede şampiyonluğa ulaştırmak isteniyorsa Conte doğru isim bence. Ama ertesi sene ciddi bir tazminat.
2: Ama ne dedim? Gel şampiyon yap git dedim.
3: %100 Conte'nin çalışma modeli bu ama.
1: Napoli'nin karşılaşmalarını izlediğimde neredeyse kanalı değiştiriyorum. Bu kadar keyifsiz bir futbol ve son dönemde çok izlemedim. Napoli gibi bir camiada. Ayrıca Napoli taraftarları da Conte şampiyon yapmış bir antrenörü takımda görmek istemiyorlar. Sosyal medyada da Conte'ye ciddi anlamda yüklenme var. Ayrılma sebeplerinden birisi de bu gözüküyor. Çok keyifsiz bir Mourinho futbol oynatıyor.
3: Pragmatik
1: yani.
3: Bir hoca, sizi üzecek bir haber vereyim mi? Daha başka. Liverpool Arne Slot'la devam edecek. Çok yüksek ihtimalle gelecek.
1: Kendileri kaybederler. Bizlik bir şey yok burada. Yorumunu alalım Napoli mücadelesiyle ilgili sevgili Arjan.
3: Karşılıklı gol var.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Kromunu ise Koma mücadelesiyle devam ediyoruz. 21.45 kuşağı. Sevgili Caner'e de söz sende.
2: Evet, burada Como aslında bir yere kadar getirdi. İyi de getirdi. Hala Şampiyonlar Ligi iddiası var. Kazanırsa diğer takımların puan kaybını bekleyecek. Ev sahibinin de ligde kalma umudu olduğu için ben karşılıklı gol var bekliyorum. 2.5 gol üstüne de gidebilir.
3: Cremonese'nin işi zor. Lecce biraz daha rahat bir maça çıkacak nispeten. Genoa karşısında. Ben burada Como'nun en azından Avrupa Ligi'ni koruyabilmek için, Juventus'un da bir torino derbisi var biliyorsun. Burada...

0: kazanabileceğini düşünüyorum. Çok gollü de bir maç olmayabilir. 2 ve 4.5 alt maç tercihini bu maça koyarım mesela.
1: 2 ve 4.5 gol altı katılıyorum. Zaten 1.27'lik bir oran açıklanmış Como'ya. İddiası olan bir Como var. Hedefi olmayan da bir Cremonese takımı var.
2: Hedefi ben de, var.
1: Öyle mi?
2: Tabii ligde kalma hedefi var. Az önce söyledim. Kazanırsa, Lecce kaybederse ligde kalıyor.
1: Burada Cremonese tabii 34 puandaymış. Tabii. Doğru. Doğru. Çok önemli bir maça çıkıyor. Kümede kalabilir mi bilemedim ama yine Como tarafında olacağım. Ama bu oranda değmez Como'ya.
2: Şimdi şöyle, ben hemen şöyle bir anekdot vereyim. Como'nun Avrupa Ligi garanti. Burak az önce söylediği için düzeltme olmasın. Bir ek bilgi olayım. Avrupa Ligi garanti çünkü Atalanta zaten 59 puanda. Juventus aynı puanda. Sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı var Como'nun. Üstteki Milan ve neydi takımın adı? Bir takım daha
1: Roma.
2: Vardı. Roma'nın Roma. Puan kaybında Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiası var.
0: Burada Burak. Şey soracağım. Aa, doğru doğru. Evet, 6. Evet. Da Avrupa'ya aynen, katılıyor. Aynen.
1: Çok zor maç bu arada ya.
2: Tabii çok zor maç.
0: Ben 6. konferansa gidiyor zannettim, özür
2: dilerim. Ya
0: umarım
2: Lecce gider ya. Yani Como kaybetsin de şu Lecce gitsin.
1: Burada 1 puan alsa Lecce ile aynı puana gelmiş olacak. Ve yine ligde kalamıyor. Kazanmaktan başka hiçbir çaresi yok Ramon Ösen'in.
2: Evet, o yüzden var.
0: Zor iş.
1: Zor iş. Benim kuponumu alacağım bir karşılaşma değildir. Yine de oynanan futboldan dolayı Como tarafında olacağım ama burada en az 2 oranı falan beklerdim Como'ya. Ligde evet, kalma maçı 1.27'lik bir oran var. Hiç bana gelmedi. Bu orandan bu riski bu maçta almazdım. Verona, Hellas Verona, Roma mücadelesi. 21.45 kuşağıyla devam ediyoruz.
2: Yani maç sonu 2, bunu çok yorumlamaya gerek yok. Neden? Şunun için söylüyorum. Hellas Verona alt ligde. Roma'nın Şampiyonlar Ligi hedefi var ama beraberlikte de yetebilir. Oradaki ikili genel avaraja bakmak lazım ama artı 26 var. Como'nun artı 35 var. Milan'ın artı 19 var. Roma kazanıp bence işi şansa bırakacak.
0: Şansa bırakmaz. 4.5 alt da olur. Ben Hellas Verona'nın skora eşlik etmesini de beklemiyorum. 2 ve 4.5 alt.
1: Yani Roma'ya da burada bir oran açılmadığı için 1.18'lik bir oran açıklanmış. Benim kuponumu alacağım bir karşılaşma değildir. Lecce, Genoa maçı çok önemli bir maç. 21.45 kuşağı. Kümede kalma mücadelesine çıkıyor Lecce. Biraz önce belirtmiştik durumu. Lecce 35 puanda, Genoa kümede kalmayı garantiledi. Bugün kazanırsa ligde kalmayı garantiliyor Lecce takımı.
2: Evet.
1: Maç sonucu 1 diyorum ben.
2: Yani aslında kaybederek de kalabilir. Çünkü Como kazanırsa Lecce'nin bir şey yapmasına gerek doğru yok. O yüzden her şey olabilir ama tabii iddialı, daha doğrusu iddialı değildi işte. Hedef olan bir Lecce, hedefsiz bir Genoa. Ben de ev sahibinin öyle ya da böyle kazanmasını bekliyorum. Yani maç sonu 1 ve karşılıklı gol var olabilir. 2-1 falan.
0: Ya burada Lecce herhalde kazanır. Genoa rahat. Bilmiyorum. Oynadıkları futbolda beğeniyordum ama bıraktılar son 2-3 haftada ligi. Yani
2: normal.
0: Lecce kazanır denenebilir risk almak isteyenler için.
1: Lecce de son maçta Sassuolo'yu deplasmanda 3-2 yendi ve ligde kalma adına çok ciddi bir adım attı. Ben burada bir yüksek oran denemesi de yapmak isterim. Lecce Genoa mücadelesindeki yüksek oran tercihim 0'dan 1, Lecce kazanır. Çok da iyi bir oranı mevcut efendim. Milan Cagliari mücadelesi.
2: Milan'ın mutlak surette kazanması gerekiyor. Dediğim gibi beraberlikte de yetebilir. Roma berabere kalır. Milan berabere kalır. Como kazanırsa tüm takımlar 71. Hatta Juventus da kazanırsa 4 takım 71 puana çıkmış olacak. Biraz garip bir durum olacak. Ben burada Milan'ın kazanıp işi garantiye alacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını düşünüyorum.
0: Ya ayıp olmaz, Allegri hocamız artık eline eteğini çekmiş, Cagliari'den bir 3 puan alsın yani. Son haftalarda yaptıkları puan kaybıyla işleri krize soktular. 1 ve 4.5 alt. Cagliari'den de çok fazla bir ofansif aksiyon beklemiyorum.
1: Geçtiğimiz hafta yayında da Milan mücadelesini önermiştim. Nkunku'nun gol atmasını önermiştim ama yayında olduğum için kendi kuponuma dahi yetiştiremedim. Oynayanlara tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Bugün yine Nkunku oynaması bekleniyor. İstediği performansı gösteremedi. Sakatlıklarla uğraştı. Aslında Leipzig döneminde de çok iyi işler yapmıştı. Ben bugün yine Nkunku'nun gol atmasını beklerim. Oyuncu bahislerindeki tercihim Nkunku gol atar şeklinde. Torino, Juventus, Serie A kapanış mücadelesi.
2: Yani bir derbi, gergin bir maç. Bol sarı kart da olabilir. 2-3 golün dışına da çıkmaz. Juventus kazanmak zorunda ama zaten Avrupa'sı garanti. Kazanıp diğer takımların puan kaybetmesini bekleyecek. Ben 2-3 gol baremin aşılacağını düşünüyorum. Yani 4 gol beklemiyorum maçta.
0: Ben geçen hafta Juventus'un Fiorentina karşısında aldığı mağlubiyetle birlikte gerçekten güven duymuyorum bugün. Yani ben bir derbi mücadelesi olmasına karşı. Ben de bir çekimserliğe neden oldular.
1: Hellas Verona'yı yenemediler sevgili alacı iç sahada ya. Küme düşmüş Hellas Verona'yı yenemeyen bir Juventus var.
0: Fiorentina'dan 3 yediler geçen hafta ya.
1: 2 yediler, 2-0.
0: 3 bitmedi mi?

0: 2-0.
1: Şöyle, Kenan da yok bugün. Juventus'ta hücum aksiyonunda yaratıcı oyuncu eksikliği yaşanabilir. Kenan topu aldığında, çünkü orada üretken isimlerden biri, gol asist sayıları da zaten bunu gösteriyor. Jeremy Boga, Conceição kanat ikilisiyle ne kadar hücumda istediklerini üretebilirler, ne kadar yaratabilirler bilmiyorum. Zor maç. KG var diyeceğim. Çok gollü bir maç beklemiyorum. Ben de sevgili Caner abi gibi.
0: 0'dan 2 diyeceğim ben de. Tamamen oranından dolayı Juventus'un iyi bir futbol oynadığını düşünemiyorum ama bugün Jeremy Boga, Conceição, bunlar da çok teknik ve çok hızlı oyuncular.
1: Üretken
0: Jeremy
1: lider mi?
0: Boga hiç ritim yakalayamadı Juventus'ta. Önceki dönemlerde çok iyi bir oyuncuydu. 0'dan 2 diyeceğim yine burada. Juventus sever böyle zor karşılaşmaları. Orana gitmek anlamında 0'dan 2. Portekiz Kupa final mücadelesi, Sporting Torrens karşılaşması.
2: Yani Sporting şampiyon olamadı ama kupayı kazanma şansı var. Ben de kazanacağını da düşünüyorum. Zaten oran verilmemiş
0: Doğru.
2: Sporting Lisbon'a. Sporting'in hızlı başlayacağını ve ilk yarıda 2 gol bulacağını düşünüyorum. Eğer gol şeyiniz yoksa, hani bakın şu anda ben bakmadım da ilk yarı 5 kornerde olacağını düşünüyorum. Yani rakibin kapanma, golün gecikme durumunda da ilk yarı 5 korner bulur bu maçta.
1: Yani Torrens'in direnç koyabileceğini düşünüyor muyuz? Önce onu söylemek lazım. Bir ikincilik takımı, onu da altını çizelim. Portekiz Premier Lig takımı değil Torrens'e. Ya bir sürprize imza atabilirler mi? Direnç koyabilirler mi? Son orada 5 maçın 4'ünü kazanıp buraya gelmiş bir Torrens'e var.
0: İkinci ligde de şu anda 3. sıradalar sevgili Burak Alaca.
1: Çok zor. Buna bir şey önermek. Sporting'e yönelik bir oran yok. Yani ev sahibi 2,5 üst falan diyeceğim ama. Gerçi tarafsız sahada oynanıyor bildiğim kadarıyla. Yani bakıyorum şu an Sporting'in 2,5 üst oranına. 1,44. Ben
2: Yani
1: bu maçı oynamam.
2: ciddiye alırlarsa hani artı altı yapacakları bir mücadele, öyle söyleyeyim. Ciddiye alırlarsa.
0: 1 ve 2,5 gol üst oranı bile 1,26 olarak açıklanmış. Bu kadar karşılaşma varken gidip 1,26'dan bu karşılaşmayı kupon almak bana mantıklı gelmedi. Ben de pas geçiyorum orandan dolayı.
1: Bu maçı oynanmaz bence de.
0: Belçika Pro Lig Şampiyona Grubu 19-30 kuşağı Kulüp Brugge Gent mücadelesi.
2: Şimdi burada yanlış hatırlamıyorsam Kulüp Brugge şampiyonluğunu ilan etti. Yanlışım var mı? Yok. Son mücadele. Evet, son maçta berabere kalmıştı ama Union Saint de puan kaybetmişti. Burada Gent'in iddiası yok. Onlar da 29 puanda kaldı. Yani ev sahibi kazanır diye tahmin ediyorum. Kazanıp şampiyonluğunu kutlar tekrar.
1: Hemfikirim burada. Genki bir şekilde geçer Kulüp Brugge. Çok iyi sezon geçiren oyuncular da var orada. Nicolò
0: Tebrik
1: Otres
0: ediyorum
1: var.
0: Kulüp
1: Izolis.
0: Brugge takımını ben.
1: Vallahi 2010'ların başında bir Standard Liège-Anderlecht çekişmesi varken gelinen noktada müthiş dominant bir Kulüp Brugge yaklaşık 10 yıldır. Ben de tebrik ediyorum. Kulüp Brugge kazanır diyeceğim.
0: Şampiyon olacaksan böyle olacaksın derim. Bundan 2 hafta önce Ciro ile mücadeleleri vardı. Şampiyonluk karşılaşmasıydı. Kaç kaç bittiğini hatırlıyor musunuz
1: 5-1
0: hocam?
1: miydi?
0: 5-0.
1: 5-0.
0: 5-0'la geçtiler. Tertemiz bir skor. Helal olsun Kulüp Brugge. Şampiyon işte böyle olunuyor. Kendi evinde Anadolu takımlarına puan kaybedip şampiyonluğu vermek gibi işler değil. Şampiyonluk farklı bir seviye. Tebrik ediyorum Kulüp Brugge'yi. Saint-Truidense Mechelen mücadelesi.
2: Evet, bu da az önce bahsettiğim gibi yine iddiasız maçlardan bir tanesi. Sintürü'den 40 puanda artık onların da Avrupaları garanti. Yani keyfi keder bir mücadele. Ne kadar gol atarlar yerler bilmiyorum ama hani gollü maç bekleyelim. Gerçi burada evet yok. Herhangi bir iddiası yok Mekelen'de. Doğru.
1: Yani.
0: Ben Saint-Truidense tarafındayım burada.
2: Yani ev sahibi kazanır. Hadi diyelim
0: Oran da
2: ama
0: iyi.
2: işte
0: 1,65.
2: bir iddiası yok. İsterlerse kazanırlar. Yoksa bir iddiaları yok.
1: Benim valla bir yorum yok. Anlamsız bir maç olduğu için risk arz ediyor. Yani üste gidebilir diye düşünürdüm ama dediğim gibi artık takımlar kafaca ligi bitirmiştir bir de.
0: 19-30 Cilo-Anderlet mücadelesi. Cilo'da 5 tane gol yiyen bir takım şampiyonluk beklemesin diyeceğim. Anderlet de grupta 4. sırada 33 puan. Cilo'da 2. sırayı garantilediler 50 puanda.
2: Bence gollü maç olur. Ev sahibi de goller atar. Anderlet de atabilir. Gollü maç bekliyorum ben. 2,5 gol üstüne önereceğim.
1: Yani evet, golü maç önerisi burada makul. Union Saint de Anderlet'te kupada da karşı karşıya gelmişlerdi bu arada. Union Saint kazandı biliyorsunuz finali. İki takım da gol atar, 2,5 üst güzel olur.
0: Kral oran farkıyla oran hoşuma gitti gerçekten. 1,60 iki takım da gol atar oranı. Ben de kral oran farkıyla bu orandan oynamak isterim. Değerli dinleyenlerimiz, Belçika Pro Lig Şampiyona grubunda da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. İtalya Serie B yükselme playoff final maçı.
2: Evet.
0: Çok da güzel bir maç. 21 kuşağı Catanzaro-Monza mücadelesi. Sevgili Can Aydaş, neler söylersin?
2: Yani birbirine dengeli iki takımın mücadelesi. İddia oranlarına baktığımız zaman da hani maç sonunda sanki bir beraberlik kokabilir. 2.80-2.75 civarında bir oran var. Ben 2-3 gol bandının dışına çıkmayacağını düşünüyorum. Yani böyle 1-1 ya da bir taraf 2-0 falan kazanabilir, 2-1 kazanabilir ama 4 gol olmayacağını düşünüyorum final maçında.
1: Ya burada Palermo'nun gelememesine çok üzüldüm, öncelikle onu söyleyeyim. Catanzaro iyi bir playoff serisi geçirdi. Avellino'yu geçtiler, Palermo'yu geçtiler 2 maç. Sondaki son maçta Palermo 9 kişi kalmasa belki uzayacaktı, bilmiyorum. Takımın başında Alberto Aquiliani var. Eskiden hatırladığımız Liverpool'dan, Fiorentina'dan efsane İtalyan orta saha oyuncularından biri. Monza tarafına bakınca da geçen sezon Serie A'dan düşmüşlerdi. Juve Stabia'yı 2 maç sonunda zorla da olsa geçtiler. 2 maçlı bir final ayağı. Evinde Catanzaro kazanabilir az gollü bir maçta diye düşünüyorum.
0: Zor karşılaşma. Sevgili Caner Aydaş'a katılıyorum. Final maçı TGS 2 ya da 3 gol bandı kontrol ettim. 1.75'likle bir oranı var. Bu karşılaşmada 1.75 oran bence ideal orandır diyeceğim. Son 2 maçımız. Onlar da çok yüksek oyun aldığı için es geçmek istemem. Norveç Ligi Bodo Glimt-Brann mücadelesi.
2: Şimdi gollü bir maç bekliyorum ama tabii oranlara bakmadım. Hatta şöyle bir bakayım. 2.5 gol üstünün oranı 1.09. Neredeyse yok denecek kadar az. Brann da gol atan takım. Bodo da gol atan takım. Ben ilk yarıda 1.5 gol üstü bekliyorum maçta.
1: Yani ben de maç genelinde karşı gol var 2.5 üst önerisinde bulunabilirim. Sezonun şampiyonluk yarışı vermesini beklediğim iki takım sonuna doğru Norveç Ligi'nde.
0: Gol var oranı 1.33, gol var ve üst oranı da 1.45-1.50 seviyelerine geliyor. Yani bu karşılaşmada bu kadar kısık oranda bence en güzel tercihlerden birisidir. Gol var ve üst diyeceğim ben de bu karşılaşma için. Son mücadelemiz Kristiansund-Viking mücadelesi 19 kuşağı.
2: Vikingliyiz. Dünden beri de bir Viking şarkısı dinliyorum. Size dinletirim şimdi arada. Viking'in deplasmanda kazanmasını bekliyorum ama kazanırken de ben goller bulacağını düşünüyorum. Yani gollü bir maç sonunda Viking kazanır.
1: Evet, geçen sezonun flash takımı Viking'in burada ben de deplasmanda kazanmasını bekliyorum.
0: Benim bu karşılaşmayla ilgili bir yorumum yok. Sizlere katılıyorum. Viking şu anda da ligin lideri. 24 puan topladılar. Beraberlik 0. 1 mağlubiyet aldılar 9 karşılaşmada. Favori Viking gözüküyor. Sadece yine yüksek orana giderim. 1.31'lik bir oran açıklanmış. 0'dan 2 Viking diyeceğim bu karşılaşmada. Tercihim bu şekilde. Değerli dinleyenlerimiz, neredeyse bütün karşılaşmaları sizler için yorumladık. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır. Kupon seviyesinde gördüğümüz karşılaşmalar dediğimiz şeylere çok dikkat edin. YouTube platformunda Ozan Öztürk'ün tahminleri, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle bizleri takip edebilirsiniz. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, güzel bir pazar günü dileğiyle efendim.
2: Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya

0: Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Tekno Club'a özel 15.999 lira.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
3: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
4: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor!
7: Genco Boran ve Ulaş Uzun Öner'le iddialı hafta sonu başlıyor.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Türkiye sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo

0: Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor. Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni an itibariyle başlamış bulunmakta sevgili Radyo Spor severler. Ulaş Uzener şu anda hatta Gence Varan bugün aramızda yok. Ne yazık ki hasta olduğu için yaklaşık olarak bir saat önce falan mesaj attı bana çok kötüyüm diye. Gelmek için şartları bayağı da bir zorlamış ama oldukça kötü olduğu için durumu gelemedi. Bugün Premier Lig'de 18 seansı maçları var ki bütün maçları bugün oynanacak. Bugün aslında daha önce konuşmuştuk güzel keyifli bir yayın yaparız diye ama hastalık şartlarından kaynaklı olarak Gence Varan bugün aramızda yok ne yazık ki. Ben yardımcı olmaya çalışacağım Premier Lig'de sizlere. İtalya'da son hafta maçları oynanıyor. Dün iki tane müsabaka oynandı. Onlar formalite müsabakasıydı. Bugün de iki tane formalite maçı var ama geri kalan müsabakalarda hedefi olan takımlar var. Bu hedefleri sizlere aktaracağım. Tahminlerimi, iddia tahminlerimi de paylaşacağım. 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. Yayına 3 saat boyunca birlikteyiz. 16'da Parma Sassuolo maçımız var. Erken maçımız yok. Parma Sassuolo müsabakasıyla birlikte o saatte canlı iddia kovalamaya başlayacağız. Oraya gelene kadar zaten günün müsabakalarını teker teker hep birlikte değerlendiririz. Hollanda'da Konferans Ligi playoff finali var. Ajax'la Utrecht karşı karşıya geliyor. İlk yarı bitti. İlk yarıda 0-0'lık eşitlik var müsabakada. Ukrayna'da 13 seansı maçları vardı. Bugün 4 müsabaka vardı. Bu 4 maçta da ilk yarılar bitti. Dinamo Kiev 1, Kudrivka 2, Vere 0, Metali 0, Obodon 0, Çerkezi 0, Polesya 1, Ruk 0. Ukrayna'da ilk yarı sonuçları bu şekilde. Çınak Cumhuriyeti'nde Yunan'la Kuandao karşı karşıya geliyor. 14 seansı maçı 0-0'lık eşitlik var burada. Gol yok. Bakıyorum başka. Başka da önümüzde canlı bir müsabaka yok. Sizlere sonuçlarını söyleyeceğim. İzmir'den selamlar. İyi yayınlar. Ben Atilla. Kuponumu yorumlar mısınız lütfen? Bolton üst, Parma üst, West Ham üst, Tottenham üst, Liverpool 1. Hepsini tek tek değerlendireceğiz. Atilla Bey, yayın başladığında kuponunuz için bol şans diliyorum sizlere. 538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi bir 10 geç reklamına kadar iddiada en çok oynanan maçları sizlere söylemek istiyorum. Ben evden çıkmadan kontrol etmiştim ama bakalım değişiklik var mı? Şu an itibariyle en çok para yatırılan müsabaka Tottenham Everton müsabakasında Tottenham galibiyeti. En çok oynanan bahis bu ki ikinci sırayla da arasında epeyce bir oynanma farkı var. Tottenham galibiyeti oynanmış. 1.70 şu anda Tottenham galibiyetin oranı. Milyonerden değerlendirebilirsiniz. West Ham Leeds'te West Ham galibiyeti ikinci sırada. Paris Saint-Germain Arsenal maçı şu andan itibaren listeye girmiş bu durumda. Şampiyonlar Ligi finali. En çok oynanan maçlar listesinde. Onu da söyleyeyim aradan çıksın. Paris Saint-Germain galibiyeti oynanıyor. Burada şimdiden başlamış. Şimdiden listeye girecek kadar fazla bir oynanma hacmi var maçta. Bugün maçlarına da bakarsak yine bugün 18'de oynanacak Liverpool-Brentford müsabakasında Liverpool galibiyeti listede kendisine yer bulmuş. Lecce-Genoa'da maç sonu 1 kuponlarda kendisine yer bulmuş. Bir İtalya müsabakası geldi. Bakıyorum. Sunderland-Chelsea'de maç sonu 2 Chelsea galibiyeti kendisine yer bulmuş. Çarşamba günü oynanacak Crystal Vallecano maçı da listeye şimdiden girmiş. Burada da ilk yarı karşılıklı gol var gibi bir seçenek. Çok fazla oynanma hacmiyle kuponlarda kendisine yer bulmuş. Hafta içi için aklınızda bulunsun. Bugün oynanacak maçlarda 19.30'da Club Brugge-Gent maçında Club Brugge galibiyeti iddiada en çok oynanan maçlar listesinde kendisine yer bulmuş durumda. Crystal Palace Arsenal'de Arsenal galibiyeti kuponlara eklenmiş. Bir tane gol bahsi var. Sirius-Gais maçı. Bu 15 seansı İsveç maçı. 2.5 üstü en fazla yapılan bahis. Yaklaşık olarak bir 55 dakika sonra bu müsabaka başlayacak. Esenler Erok Çorum maçında Çorum galibiyeti. Torino Juventus'ta Juventus galibiyeti, Milan Cagliari müsabakası da Milan galibiyeti kendisine yer bulmuş. İddiada en çok oynanan maçlar bu şekilde. İlk ikiye tekrardan bakarsak Tottenham Everton'da Tottenham galibiyeti, West Ham Leeds'te de West Ham galibiyeti var. Bunlar arasında İtalya maçları hızlı bir şekilde bakarsak ben Milan'ın kazanmasını bekliyorum. Bu arada Milan'ın düz galibiyeti 1.14'lük orandan listede kendisine yer bulmuş. Misli oynayanlar demek ki Milan tarafına yönelmişler. Torino Juventus'ta Juventus galibiyeti tarafında değilim, bunu söyleyeyim. Bunun detaylarını sizlere aktaracağım İtalya maçlarını konuşurken. İtalya'dan listeye giren maçlar zaten bu şekilde. Premier Lig maçlarında detaylarını teker teker konuşacağız, aktaracağız. 18'de oynanacak Premier Lig'de bütün müsabakalar. Bugün tabii 19'da Esenler Erokspor'la Çorum finali de var. Yükselme playoff'un finali de var. 2-23, 2-39 orada 1-0-2 nispeten dengeli açıklanmış. Listede Çorum galibiyeti kendisine yer bulmuş durumdaydı. İtalya'da 16'daki Parma Sassuolo maçına canlı kovalayacağız dedik. Bu müsabaka bir formalite müsabakası. Keza Napoli Lecce 19 maçı da bir formalite müsabakası. Geri kalan 5 maç 21.45'te oynanacak. Bu müsabakalarda ya her iki takımında ya taraftardan birinin bir iddiası var. Ya Avrupa iddiası var ya küme düşme mücadelesinde pozisyon almaya çalışıyor. Maçlar aynı saatte başlıyor. Ajax Utrecht maçında çok fazla 2.5 gol üstü oynanmıştım. Onun da bir istatistiklerini sizlere aktarayım. İlk yarı 0-0 bitti ama gidişata göre değerlendirmek isteyenler olabilir. %66'ya 34 toplam oynama oranlarında Ajax ilk yarıyı üstün tamamladı. 6 şutu var, 3 isabet. Utrecht'in 4 şutu var, 2 isabet. Kornerlerde de Utrecht 3 korner attı. Ajax 1 korner attı şu ana kadar. İlk yarıdaki istatistikler bu şekilde. Canlı'da Ajax galibiyeti 2-0-3. Beraberlik 2-24. Konuk tarafın galibiyeti de 3-26 olarak devam ediyor. 1.5 üstün oranı 1.72. 2.5 üstün oranı 3.44'de yükselmiş durumda. Karşılıklı gol varın oranı da 2.53'e yükselmiş durumda. Ajax Utrecht müsabakasındaki ilk yarı istatistikleri bu şekilde. Şimdi 10 geçe reklamını ardından çıkaralım. Sonrasında İtalya tahminleriyle yayına başlayalım.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
4: Radyo Spor. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Gel.

havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Continental.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
6: Radyo Spor.
5: 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
8: Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
9: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Gelen mesajları bir söyleyeyim. Okuyayım, ondan sonra İtalya'yla başlayalım. Maç sayısı çünkü bugün hayli fazla. Ajax maçı üst olur mu abi, ne diyorsunuz demiş Yalçın. Az önce Yalçın istatistikleri okudum. Ona göre kararını sen verirsin, olur mu olmaz mı diye ilk kere istatistiklerini söyledim zaten. İyi yayınlar. İzmir Karşıyaka'dan Turan, ben severek takip ediyorum. Size kuponumu değerlendirebilir misiniz? Liverpool maç sonu 1-1.5 üst. Tottenham maç sonu 1-1.5 üst. Milan 1-3.5 alt. Lecce 1-3.5 alt. Sistem 3-4. Teşekkürler. Milan ve Lecce tarafında hemfikiriz. Liverpool'un illaki müsabakayı kazanması gerekmiyor sevgili dostlar. Ligi 5. sıra tamamlaması için beraberlik de Liverpool'a yetiyor. Hatta Liverpool kaybetse, Bournemouth kazansa bile Bournemouth'un aradaki artı 6'lık avarajı da, 6 gollük avarajı da kapatması gerekiyor. Dolayısıyla Liverpool yani çok da kazanmak için üstelemeyebilir. Öte taraftan Brentford'da 52 puanda. Brentford'da sıralamada yükselip 7. sıraya kadar çıkıp 7 ile 8 de gidiyor Avrupa'ya. Bir Avrupa yapabilir. 7. sıra Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan gidiyor. Daha değerli pozisyon. 8. sırada Konferans Ligi'ne gidiyor. Brentford için de müsabaka önemli. Oradaki gelişme. Tottenham'a da maç sonu 1-1.5 üstü denemişsin. Az önce de iddiada en çok oynanan maçlar listesini aktardım. Çok yoğun bir şekilde Tottenham galibiyeti yapılıyor ilk sırada. Ben Tottenham'a açıkçası güvenmiyorum sevgili dostlar. Her ne kadar kazanmak zorunda olsa da bu sezon genelinde sergilediği performans. Genco Boran'ı da yayınlarda sürekli söylemiştik. Genco Boran dile getirmişti. Tottenham'ın eksiklerden kaynaklı olarak bu sezon neredeyse hiç maçta tam olarak ideal 11 ile sahaya çıkamaması. Bu durumlardan kaynaklı olarak artık iş son maça gelmiş de olsa ben açıkçası Tottenham'a güvenemiyorum. Oranı da zaten böyle kritik müsabakada Everton gibi hedefsiz bir takım karşısında hani bu seviyelerde olmamalıydı. Daha düşük olmalıydı. Düşme mücadelesindeki Lecce'yi mesela İtalya'da gördüğümüzde Lecce'nin galibiyetin oranı sadece 1.53 seviyesinde açıklanmış durumda. Tottenham Everton'da Everton galibiyeti 1.70 seviyesinde. Dolayısıyla ben Tottenham'a çok fazla güvenemiyorum. Ben kendi kuponlarıma şahsen almadım. Elbette ki son karar sizlerin. Onları değerlendiririz. Takımda eksik var mı, cezalı var mı bakarız. Bir de bilgisayar skor tahminini de sizlere aktarırım. Şimdi 16 maçıyla başlıyorum. İtalya 16 maçıyla başlıyorum. Parma Sassuolo müsabakası. 2.45, 2.87, 2.23, 1.02, 2.5 altının oranı 1.66, 2.5 üstü 1.67, var 1.50, yoktu 1.87 olarak belirlendi. İddiasız iki takım maçı olacak. Sassuolo 49 puanda, Parma 42 puanda. Hani alacakları galibiyetler diğer takımların alacağı sonuçlara göre sıralamadaki yerlerini değiştirebilir. Yani Udinese kaybederse, Sassuolo kazanırsa 11'den 10'a yükselir. Keza Torino kaybederse, Parma kazanırsa sıralamada 13'ten 12'ye yükselir. Başka da bir amaçları, hedefleri yok. Bu iki takım için sezon bitti. Formalite müsabakası da çıkacaklar. Parma'ya baktığımızda son 3 maçı 3 kuvvetli rakipleydi. 3'ünü de kaybetti. Inter deplasmanı 2-0 kaybetti. Roma ile oynadı. Şampiyonlar Ligi sırası kovalayan Roma ile oynadı. 3-2 kaybetti. Yine son maçında da yine Şampiyonlar Ligi sırası kovalayan Como ile oynadı deplasmanda. O maçı da 1-0'lık skorla kaybetti. Sassuolo da

2 haftadır kaybediyor. Öncesinde Torino deplasmanı 2-1 kaybetti. Son maçta da kümeye tutunmaya çalışan Lecce ile oynadılar. İç sahada sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldılar. İki takımda da çok sayıda eksik var. Parma'da daha da fazla. Parma'da eksik sayısı 8'e yaklaşmış durumda. Sakatlıklardan kaynaklı olarak diskelif cezalı oyuncusu yok ama sakatlıklardan kaynaklı olarak Parma'da. Dolayısıyla bir gençlerden de oluşan bir karma kadro görebiliriz. Sağ sol tarafında savunma hattında eksikler var. Önemli eksikler var. Hücum İtalyan sitelerinde gösterilen hücum hattı oldukça iyi. Berardi, Pinamonti, Llorente gösteriliyor. Hatta bu üçlüyü destekleyebilecek yedekler arasına gelecek Enzola da var. Enzola bazı sitelerde, İtalyan sitelerinde ilk 11'de gösteriliyor. Yani 4 tane elde çok iyi hücum silahı var. İki taraf için de dediğim gibi müsabaka hedefsiz. Sassuolo'yu buradaki yayınlarımda da, fotomaçtaki yazılarımda da sıklıkla dile getirdim. Hücuma çok hızlı bir şekilde, çok çabuk bir şekilde çıkabilen bir takım Sassuolo. Rahat da maça çıkacaklar. Dolayısıyla ben burada skor üretmelerini bekliyorum. Parma'da bu arka arkaya gelen son 3 mağlubiyetten sonra sezonun son maçı. Son maçı da iç sahada oynuyorlar. Taraftarına bir galibiyet hediye etmek ister. Galibiyetle lige sezona veda etmek ister. Dolayısıyla rahat maça çıkacak tarafların maçında ve müsabakasında karşılıklı gol var. Tercihini sizlere öneriyorum. Oranı da 1.50. Bunu eğer ki beklerseniz de saat 16'da başlıyor. İlk saatinde canlı iddiada kovalayacağız. Yine gollerden yana bahis alacağımızı düşünüyorum canlı iddiada. Eğer beklerseniz canlısında hep birlikte değerlendiririz. İlk maçımız bu Parma Sassuolo müsabakası. 19'da bu arada bu maçın bilgisayar skor tahmini de sevgili dostlar 1-1. Onu da söyleyeyim. Burada bilgisayarla hemfikir olmuş durumdayız. Bilgisayarda da zaten analizlerde Parma tarafındaki eksikleri vurgulamış. Onları ben de zaten sizlere söyledim. 19'da da Napoli ile Udinese karşı karşıya gelecek. Bu da bir formalite müsabakası. 1.29, 3.91, 5.75, 1.02'nin oranları. 2.5-6, 1.74, 2.5 üstü 1.59, var 1.75, yok da 1.58 olarak belirlendi. Napoli 73 puanda ligde 2. sırada yer alıyor. Udinese 50 puanda ligde 10. sırada yer alıyor. Udinese eğer az önce söylediğim müsabakada Sassuolo kazanırsa, Udinese kaybederse Udinese sıralamada bir basamak geriye gidecek. Zaten yukarı gitme ihtimali yok. 9. Lazio ile arada 4 puanlık fark var. Herhangi bir hedefi de bulunmuyor Udinese'nin. Napoli'de Şampiyonlar Ligi pozisyonunu garantileyen iki takımdan biri. Biri zaten şampiyon Inter, diğeri de Napoli. Dolayısıyla onlar için de müsabakanın bir önemi kalmadı. Napoli son maçında Pisa deplasmanındaydı. Küme düşmüş rakip karşısına 3-0'lık skorla kazanmayı başardılar. Udinese de son maçta Cremonese ile oynadı. Kümeye tutunmaya çalışan Cremonese ile oynadı. İç sahada 1-0'lık mağlubiyet aldı. Maçın başlarında yediler golü. Sonrasında da Udinese ilerleyen dakikalarda 66'da 10 kişi kaldı. Maçı 10 kişi tamamladı. Tutunması mümkün olmadı. O maçın da zaten Udinese tarafında çok bir önemi yoktu. Maçın hayati durumu rakip tarafındaydı. Cremonese tarafındaydı. Burada da rahat şekilde maça çıkacak tarafların müsabakasında karşılıklı gol var tercihinin ben değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Rakibin Udinese olmasından kaynaklı olarak, rakibin Napoli olmasından kaynaklı olarak Udinese'de biraz daha iyi motivasyon gösterebilir. İyi bir takıma karşı deplasmanda oynamanın motivasyonuyla sahaya çıkabilir. Eksiklere bakalım. Eksiklere baktığımızda Napoli Udinese müsabakasında De Bruyne döndü Napoli'de. Pisa maçının sonlarına doğru oyuna dahil oldu. Onun bir sakatlığı vardı biliyorsunuz. Politano'nun da cezası vardı. O da cezasını tamamladı. O da kadroya dönüyor. Lukaku zaten sezon başından beri Napoli tarafında biliyorsunuz ki sakatlığı sebebiyle süre alamadı. Lukaku dışında da Napoli tarafında yeni bir eksik görülmüyor. İtalyan sitelerinde bir rotasyon da görülmüyor. İdeal 11 ile sahaya çıkması bekleniyor Napoli'nin. Udinese'de Ezebu'ya takıma dönüyor. Cezası bitti ama bu müsabakada Kamara cezalı olduğu için forma giyemeyecek. O tarafta da başka bir eksik yok. Orada da bir rotasyon görülmüyor. Hani sezonun son maçıdır. Gençler oyuncusu gibi bir durum en azından internet sitelerinde yok. Karşılıklı gol var tercihi ideal kuponlarda 1.66'lık oranıyla kendisine yer bulabilir diye. Düzeltiyorum, 1.75'lik oranıyla kendisine yer bulabilir diye düşünüyorum. Bu iki müsabaka, 16'daki Parma Sassuolo ve 19'daki Napoli Udinese müsabakaları formalite müsabakaları. Devam edeceğiz. Mesajlar var. Mesajları okuyalım.
Ajax maçında üst bekliyor Yalçın. Mesaj bana atıyorsun Yalçın, benim yapacağım bir şey yok. Yani ben sana sadece istatistikleri söyleyebilirim. İkinci yarı başladı, 3 dakika geride kaldı. Senin için istatistikleri bir kez daha okuyorum. 66'ya 34 Ajax toplu oynamada üstün. 6 şutu var, 3 isabet. 4 şutu var Utrecht'in, 2 isabet. Toplamda şu ana kadar 4 korner oldu. 3 konuk taraftan, biri Ajax'tan. Gidişatta bu şekilde müsabakada bir gol olduğu zaman öncelikli olarak Yalçın, sevgili Yalçın, senin için söyleyeceğim. Erdal abi kuponunu göndermiş. Erdal abi de uzun bir metin yazmış ama ona bakacağım daha sonra. Şimdi iddianın kopyalım, tahminlerden kopyalım. Erdal abinin kuponunu söyleyelim. Torino Juventus kart puan 4.5 üst. Güzel bahis, 2.51'de oranı var. Güzel bahis yakalamışsın Erdal abi. Burada Torino'nun hiçbir hedefi amacı yok ama bu müsabaka bir derbi. Aynı şehrin iki takım karşı karşıya geliyor. Juventus'un da Şampiyonlar Ligi ihtimali son derece az sevgili dostlar. Yani 3 takım birden puan kaybedecek. Juventus kazanacak ki Juventus Şampiyonlar Ligi'ne gitsin. Geçen hafta burada yayındaydık. Fiorentina müsabakasını kaybetti. Elindeki maçı kaybetti. Juventus çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde olacak. Torino da hedefsiz ama hani rakibini hedefinden edebilmek için elinden geleni yapacaktır. Müsabakada ben de gerginlik bekliyorum. Kart bahis değerlendirilebilir. 4.5 kart üst. Güzel bahis. Verona Roma'da deplasman 1.5 üst. Bu da denilebilir. Ben zaten burada iki tane tercih var burada benim. Roma kazanır. 1.5 üstü Roma kazanır. 4.5 gol altı. İkisinin kesiştiği nokta skor beklentim. Ben Roma'nın Verona deplasmanında 2-0'lık skorla kazanmasını bekliyorum. Yeri gelmişken söyleyelim. Roma'da müsabakayı kazanırsa başka hiçbir müsabakaya, başka hiçbir neticeye bakmaksızın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Gasperini ilmek ilmek ördü takımını buraya kadar getirmeyi başardı. Çok büyük bir başarı. Şampiyonlar Ligi'nde eğer ki son 90 dakikayı kazasız atlatmayı başarırsa Roma, Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon kendisine yer bulacak. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Şimdi Lecce-Cenova müsabakası. Saat 21.45 müsabakası. Bunu da söyleyelim. Sonrasında zaten yavaş yavaş reklama gideceğiz. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. 1.60-2.97-4.11 Lecce-Cenova maçındaki oranlar bu şekilde. 2.56-1.39 2.5 üstü 2.07 var 1.91 yok da 1.47 olarak belirlendi risk merkezi tarafından. Müsabakanın başlama saati 21.45 olarak açıklandı. Lecce açısından son derece kritik bir müsabaka. Bu müsabakada bir taktik dizilişte değişiklik bekliyormuş Lecce tarafında. 4-2-3-1'den 3-5-2'ye geçecekmişti Francesco. Biraz daha hücum ağırlıklı bir takımla sahaya çıkacak ki tribünlerde tıklım tıklım olacağı yazılıyor. Biletlerin tamamının satıldığı yazılıyor. Banda takımın önemli hücum silahı, onun da iyileşme sürecinin olduğu bu müsabakada eğer ki görev verirse forma giyebileceği yazılıyor. Lecce tarafındaki olumlu gelişmeler bu şekilde. Cenova'da Vitinha cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Kalede burada Leal olacak bu müsabakada. Savunma hattında Ostigard'ın sakatlığı var. Önemli bir eksik Cenova'da. O da maçta forma giyemeyecek. Burada Lecce 35 puanla ligde 17. sırada bulunuyor. Cremonese 34 puanla 18. sırada. Bu iki takımdan birisi küme düşecek. Cagliari geçen hafta kazanarak bu bölgeden kurtulmayı başardı. Ya 35 puanlı Lecce ya 34 puanlı Cremonese, iki takımdan birisi veda edecek. Lecce bu maçı kazanırsa Cremonese'nin aldığı neticeye bakmaksızın kümede kalmayı garantileyecek. Öte taraftan eğer ki kaybederse veya maçta berabere kalırsa Genoa'yla Cremonese'den gelecek netice belli olacak. Şunu da söyleyelim. İtalya'da biliyorsunuz yeni bir uygulama var. 2-3 senedir yaklaşık olarak yapılıyor bu uygulama. Lecce 35 puanda, Cremonese 34 puanda. Lecce maçını kaybeder, Cremonese de 1 puan alırsa puan eşitliği olacak. 35-35 olacak iki takım. Bu şekilde ikili averaja bakılmayacak. Ligi 17 ile 18. takım aynı puanda bitirirse bir baraj maçı oynanacak. O baraj maçı neticesinde Lecce ile Cremonese arasında oynanacak. O baraj maçı neticesinde önümüzdeki sezon İtalya Serie A'da hangi takımın yer alacağı kesinleşecek. Aynı uygulama 1-2 için de geçerli. Yani sezonu zirvede bitiren takımla ikinci sıradaki takım eğer ki aynı puanda tamamlarsa sezonu, orada da şampiyonu belirlemek için bir maç oynanıyor İtalya'daki. Yeni uygulama bu şekilde. Lecce kazanırsa dediğim gibi başka bir neticeye bakmaksızın kümede kalacak. Son hafta müsabakası kritik onlar için. Sassuolo deplasmanında 3-2 kazanmayı başardılar. Genoa açısından maçın bir önemi yok. 41 puana ulaştılar. Kümede kalmayı garantilediler. Onlar da 4 haftadır zaten kazanamıyor. 2 beraberliği, 2 mağlubiyeti var. Hep de düşük skorlar izlettiler. Como'ya 2-0 kaybettiler.
Atalanta ve Fiorentina ile deplasmanda

0: maçta 0-0 bitti. Son maçta da Milan'a 2-1'lik skorla mağlup oldular. Ben Lecce'nin kazanmasını bekliyorum. 1.60'da şu anda galibiyetin oranı var. Hatta erken bir gol bularak Cremonese'yi biraz daha strese sokmak isteyeceğini düşünüyorum. Bu bağlamda sürpriz kuponlarda ilk yarı bir tercihi de değerlendirilebilir. 1-0 ya da 2-0'lık skorla bir Lecce galibiyeti beklentim var. 1-4.5 gol altı, 1-3.5 gol altı gibi tercihleri de kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Lecce kendi ayağına gelen fırsatı tepmez diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, İtalya'da konuştuğumuz 3 müsabaka bu şekilde. Napoli Udinese'de bu arada bilgisayarımızın skor beklentisi, skor tahmini 1-0 Napoli galibiyeti yönünde. Lecce Genoa'ya bakalım. Orada da bilgisayarın skor tahminini sizlere aktarayım. Lecce Genoa'da da bilgisayar 2-1'lik skorla Lecce galibiyeti beklediğini söylüyor. Galibiyet tarafında burada Lecce Genoa'da bilgisayarla anlaşıyoruz ama Napoli müsabakasında anlaşamıyoruz. Bu arada bugün at yarışı derken hemen Burgazadan Murat Bey İstanbul 2. altılısını gönderdi. Hemen okuyorum, sonrasında reklama gideceğiz. İstanbul 2. altılısı. İlk ayak 1-2-3-8. İkinci ayak 11 tek. Üçüncü ayak 3-4-5-7. Dördüncü ayak 1 tek. Beşinci ayak 2-3-4-5. Son ayakta 5-6-7-2-1. Tekrarlıyorum. İstanbul 2. altılısı. Burgazadan Murat Bey'in kuponu. İlk ayak 1-2-3-8. İkinci ayak 11 tek. Üçüncü ayak 3-4-5-7. Dördüncü ayak 1 tek. Beşinci ayak 2-3-4-5. Bir sonraki ayakta, son ayakta 5-6-7-2-1 Burgazadan Murat Bey'e kuponu için teşekkür ediyorum. Buçuk reklamına gidiyoruz. Sonrasında ben buradayım.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Doğan Holding güvencesiyle.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
17: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
18: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
19: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
18: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
14: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
2: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
20: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
21: Ben QNB'ye geçiyorum.
22: Reklam.
23: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
24: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
0: Milyonerle hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum, kuponlarınızı bekliyorum. Premier Lig'de İtalya'da son hafta maçları, bu haftadan sonra Major Lig'lere veda ediyoruz. Hollanda'da Ajax-Utrecht müsabakasında hala gol yok. 0-0'lık eşitlik bozulmuş değil. Ajax tarafında bir oyuncu değişikliği yaşandı. Son istatistikler şu şekilde. Ajax toplu oynama oranlarında 70-30 önde. 10 şutu var Ajax'ın, 4 isabet. 4 şutu var Utrecht'in, 2 isabet. Kornerlerde de eşitlik var. 3'e 3 korner sayıları bu şekilde devam ediyor. Ukrayna'da dakikalar 70'e geldi 13 seansı müsabakalarında. Dinamo Kiev 2, Kudrivka 2, Veres 0, Metalist 1, Obolon 0, Çerkezi 0, Polesya 1, Ruh 0. Önümdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. İtalya'da 3 maçı konuştuk. Parma Sassuolo'da karşılıklı gol var, beklentim var. Napoli Udinese'de ideal kuponlar için karşılıklı gol var, beklentim var. Lecce Genoa'da maç sonu 1 ya da sürpriz kuponlarda ilk yarı 1 tercihini kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. İlk 2 maç Parma Sassuolo ve Napoli Udinese müsabakası formalite müsabakaları. Lecce Genoa'da Genoa için maçın bir önemi yok. Lecce kazanırsa diğer maçın neticesine bakmaksızın kümede kalmayı garantileyecek. Şimdi 21.45'te hedef olan takımlarla devam edelim. Milan'la Cagliari karşı karşıya geliyor. 1.14, 4.81, 8.47, 1.02 oranları. 2.56, 1.87, 2.5 üstü 1.50. Var bahsi 1.92, yok bahsi de 1.47 olarak açıklandı risk merkezi tarafından. Milan 70 puanda Şampiyonlar Ligi pozisyonunu korumaya çalışıyor. Cagliari 40 puanda. Cagliari kümede kalmayı garantiledi. Son hafta Torino ile oynadılar. Torino maçını 2-1'lik skorla kazandılar ki zaten maçtan 1 puan çıkarsalar da kümede kalmayı garantileyeceklerdi. 2-1 kazandılar ve kümede kalmayı garantilediler. Şimdi onlar için maç formalite. Milan da kazanırsa diğer takımların alacağı neticelere bakmaksızın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Liginde yer alacak. Onlar da geçen hafta Genoa deplasmanındaydı. Takımda 3'te cezalı vardı, eksikler vardı. Buna rağmen deplasmanda 2-1'lik skorla kazanarak Şampiyonlar Ligi pozisyonu için umutlarını son haftaya taşımayı başardılar. 8 şut attılar o müsabakada, 6 isabet sağlamayı başardılar. Ki şunu da söyleyeyim, sonlara doğru Milan gol yedi. Son 87'de son 3 dakikaya 2-1 önde girdi ama son dakikaları iyi savunmayı başardı. Bir ara bir dörtlü savunmaya dönmüştü Milan tarafında teknik direktör Allegri ama bu maçta da ve takip eden birkaç maçta da zaten 3-5-2 formasyonu, başarılı oldu 3-5-2 formasyonu sahaya çıktı. Bu maçta da Cagliari maçında da yine aynı formasyonla 3-5-2 ile sahaya çıkması bekleniyor. Cezasını tamamlayan isimler Leao, Saelemaekers, Estupiñan, bu üçlü takıma döndü Milan tarafında ama Leao ne hikmetse şeyde gösterilmiyor. Muhtemel 11'lerde gösterilmiyor İtalyan basınında. Bir sakatlı olduğunu okumadım. Yedekler arasında gösteriliyor. Muhtemelen formsuzluktan, teknik direktör tercihinden kaynaklı olarak yedekler arasında gösteriliyor. Santiago Jimenez'le birlikte Nkunku ileride çift forvet oynayacak. Modric'in de biliyorsunuz bir sakatlığı vardı. Elmacık kemiği kırılmıştı. Onun da bu maçta yedekler arasında olması bekleniyor. Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı yazılıp çiziliyordu ama muhtemelen o da dönüyor. Cagliari tarafında, Cagliari Napoli maçında, Napoli müsabakasında bazı genç isimlere forma vermişti. Bu müsabakada da bazı yine genç oyuncular, alt takımdan genç oyuncular kadroya dahil edilebilir diye yazılıyor. Semih takımdan ayrıldığı için müsabakada forma giyemeyecek. Folun şu yine kariyerin önemli isimlerinden birisi. O da takımla yollarını ayırdı. O da bu müsabakada forma giyemeyecek. Yani kariyer tarafında genç oyuncularla deneyimli oyuncuların karması bir 11'in sahaya çıkması bekleniyor. Bu maçta zaten Milan favori. Oranın bu kadar aşağıda 1.14 seviyesinde olmasının sebeplerinden birisi de bu kariyer tarafındaki rotasyon beklentisi. Ben Milan'ın bu maçı kazanmasını bekliyorum. 1.4.5 gol altı temel bahsim. 3-0'lıkta bir skor beklentim var. Dilerseniz bunu skor olarak da değerlendirebilirsiniz. Direkt 3-0'lık skor olarak da değerlendirebilirsiniz. Milan kazanır. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alır. Roma'nın, Como'nun ve Juventus'un alacağı neticelerle çok da fazla ilgilenmez diye düşünüyorum. Milan Cagliari'de de tercihim 1 ve 4.5 gol altı tercihi. Şimdi 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız iddia kuponlarınızı, iddia tahminlerinizi bekliyorum sevgili dostlar. İddia dışında, iddia gündemi dışında futbol gündemiyle ilgili mesaj atmazsanız sevinirim. Bugünden sonra zaten önümüzdeki hafta artık bugün ligler bitiyor. Premier ile birlikte, İtalya ile birlikte. Önümüzdeki haftadan itibaren bol bol konuşacak, diğer konuları konuşacak vaktimiz olacak. O mesajlarınızı oraya saklamanızı istiyorum sizlerden, rica ediyorum. Şimdi İtalya'yı buraya kadar getirdik. Yavaş yavaş bir de İngiltere Premier Ligi konuşalım. Milan maçının bilgisayar skorunu da söyleyeyim sizlere. Bilgisayar 2-1 Milan'ın kazanmasını bekliyor. Cagliari karşısında 2-1'lik Milan galibiyeti beklentisi var. Şimdi Manchester City Aston Villa İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya geliyor. Bütün maçlar saat 18'de. Ben parça parça hem bilgisayar skorunu söyleyeceğim hem kendi tahminimi sizlere aktaracağım. 1-13, 5-57, 7-25, 1-0-2, 2.5-6, 3-0-3, 2.5 üstü 1-14, var 1.39, yok da 2-0-6 olarak kendisine yer bulmuş durumda. Manchester City 78 puan topladı. Lig ikinci sırada tamamladı. Arsenal'e girişti. Şampiyonluk mücadelesini kaybetti. Son maçta Bournemouth'da oynamışlar deplasmanda. Sağdan 1-1'lik eşitlikle ayrılmışlardı. Aston Villa 62 puanda ligde 4. sırada. Avrupa Ligi'nde müzelerine götürdüler. Freiburg'u 3-0'lık skorla devirmeyi başardılar. Aston Villa hem Avrupa Ligi'ni aldı hem sezonu Şampiyonlar Ligi sırasında seviyesine tamamladı. Oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Şimdi bu maçın nasıl bir önemi var? Bu maçın şöyle bir önemi var. Biliyorsunuz İngiltere Premier Lig'de ilk 4 sıra Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlıyor. Bu zaten sezon başından beri belliydi. UEFA her sene takımları Avrupa'da en fazla puan toplayan 2 ülkeye Şampiyonlar Ligi için ek kontenjan açıyor. Bu kontenjanların biri Premier Lig'de, çünkü takımları en fazla puan toplayan takım onlar oldu. İkinci takım da, ikinci ülkede İspanya oldu. İspanya takımlarıyla en fazla puan toplayan ikinci ülke oldular. İspanya ile Premier'in beşincisi de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlıyor. Şimdi ilk 5 direkt gidiyor. Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ni müzesine götürmesiyle birlikte burada şöyle bir durum yaşandı. Avrupa Ligi'ni müzesine götüren takım zaten otomatik olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlıyor. Ligde Şampiyonlar Ligi pozisyonu alsa da almasa da önemli değil. Aston Villa şu anda 4'te. Aston Villa eğer 4. sıradan 5. sıraya gerilerse, yani Liverpool 4'e çıkar, Aston Villa 5'e gerilerse, Premier Lig'in 6. sırasındaki takım da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Önümüzdeki sene Premier Lig'den 6 takım Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Çok büyük bir ihtimalle Bournemouth olacak bu takım. Ama Brighton'un da şansı var. Bu senaryonun gerçekleşmesi için Manchester City'nin Aston Villa'yı mağlup etmesi, Liverpool'un da kazanması gerekiyor. Aston Villa 4'ten 5'e düştüğü anda önümüzdeki sene Premier Lig'de 6 tane takım var. Bu iki takımı ilgilendirmese de Premier Lig'in genelini ilgilendiren böyle bir durum söz konusu olacak. Ben Aston Villa'nın zaten bu müsabakada bir rotasyonu kadroyla sahaya çıkmasını bekliyorum. Sahaya çıkacak 11'inde müsabakaya çok fazla odaklanamayacağını düşünüyorum. Keza ayın 20'sinde kupayı müzelerine götürdüler. Şu geçen 4 günlük süre Aston Villa tarafında eğlenceyle geçmiştir. Kupanın sevinciyle geçmiştir. Bu müsabakada zaten onlar için önemsiz. Dolayısıyla çok fazla odaklanabileceklerini düşünmüyorum. Manchester City için de aslında müsabakanın bir önemi yok. Onlar da zaten ligi 2. sırada tamamladılar. Onlar için de maçın bir önemi yok. Ama iç sahada sahaya çıkacak Manchester City. Seyirci avantajı yanlarında. Karşılarındaki rakibin müsabakaya odaklanması epeyce zor günlüğü. Ben bu şartlar altında Manchester City'nin kazanmasını bekliyorum. Bu maçta 3-1'lik bir skor beklentim var. Manchester City'nin 3-1 kazanmasını bekliyorum. 1 ve 3.5 gol üstü tercih.

Benim bu maçtaki öncelikli tercihim. Bilgisayara bakalım. Bilgisayar neler söylemiş maçla ilgili. Bilgisayarla da hemfikirmişiz. Bilgisayar da 3-1'lik skorla Manchester City galibiyeti bekliyor. Ne demiş bilgisayar? Her iki takım içinde sportif açıdan hiçbir sonuç doğurmayacak bir maçın sonucunu tahmin etmek zordur. Özellikle de her iki teknik direktörün de ilk kombilerinde sık sık değişiklik yaptığı düşünülürse demiş. Aston Villa'nın Avrupa Ligi zaferinin ardından tam olarak nasıl bir durumda olacağı henüz belli değilken Manchester City'de Guardiola etiyattaki seyircisi de veda etme fırsatını yakaladı. Kazanarak veda etmek isteyecektir diyor. Bu bağlamda eğlenceli bir ev sahibi galibiyeti de olası görünüyor demiş. Bilgisayarda 3-1 skor bekliyor. Ben de 3-1 skor bekliyorum. 1 ve 3,5 gol üstü tercihinin oranı da sevgili dostlar 1.88. Dilerseniz skorda değerlendirin. Dilerseniz de bu şekilde 1 ve 3,5 gol üstü olarak kuponlarınıza ekleyin. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. Hollanda'da hala gol yok. Ajax Utrecht maçında dakika 68'e geldi. Artık burada 2,5 üstü umudu epeyce azaldı. Ama Ajax da sanki bir gol atacak gibi, istatistikler bu şekilde gösteriyor. 70-30 Ajax'ın topla oynamada üstünlüğü var. 15 şut oldu Ajax'ın, 5 isabet. Utrecht'in 4 şutu var, 2 isabet. 6 korneri var Ajax'ın. Utrecht 3 kornerde kaldı. Ajax galibiyetine 2.23'lük bir oran var. Dilerseniz bir ufak çıtır bir deneme burada yapılabilir diye düşünüyorum Ajax tarafına. Dakikalar 68'e geldi. Ukrayna'da da dakikalar 80'e geldi. Dinamo Kiev 2, Kudrivka 2, Veres 0, Metalist 1, Obolon 0, Çerkezi 1, Polesya 2, Ruk 0. Ukrayna'daki skorlar bu şekilde. Bakıyorum başka birlikte bir sonuç var mı diye. Başka birlikte bir sonuç göremiyorum. Şöyle basketbola bakalım. Basketbolda İspanya'da maçlar var. Bilbao 72, Girona 73. Maçın bitmesine 5 dakika 23 saniye var. Zaragoza 54, Murcia 58. 3. periyodun bitmesine 5 dakika 53 saniye var. Leyla 54, Andorra 73. Burada da 3. periyodun bitmesine 4 dakika 55 saniye var. Basketbolda da önümüzdeki sonuçlar bu şekilde. İstanbul'da Burgazada'dan Murat Bey'in altılı ganyan kuponunu hatırlatıyorum. İlk ayak 1-2-3-8, ikinci ayak 11 tek, üçüncü ayak 3-4-5-7, dördüncü ayak 1 tek, beşinci ayak 2-3-4-5, son ayakta 5-6-7-2-1. Burgazada Murat Bey'in altılı ganyan kuponu. İstanbul'da da İlk altılı ganyanda 3 ayak geride kaldı. İlk ayak 5 Dilberhan 12.90. İkinci ayak 2 Sitian 1.85. Üçüncü ayağı da 2 numarada The Chosen kazandı. Onun ganyanı belli değil. 5-2-2 şeklinde devam ediyor İstanbul'da İlk altılı ganyan. Hava durumu çok bulutlu. Sıcaklık 20 derece. Nem %77. Çim pist yumuşak. Kum pist normal. Sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün statistik veriler bu şekilde. Hava çok bulutlu, sıcaklık 20 derece, nem %77. Bu bilgileri de göz önünde tutun. İlk altılı ganyanda yaklaşık olarak 16,5 milyonluk bir tevzi miktarı vardı. Dağıtılacak ikramiye tutarı bu şekildeydi. İkinci altılı ganyan şu ana kadar yaklaşık olarak 10 milyona geldi ama altılı ganyan saati yaklaştıkça bu rakam daha fazla artacaktır. Ayık soluna üst. Roma maç sonu 2 ve 1,5 üst olur mu abi? Sen ne diyorsun? Roma tarafında hemfikiriz. Roma kazanır 1,5 üst. Bekliyorum. 2-0 skor beklentim var. Ama Ayık ve Sengelen'le ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Bu arada son ayakta 2-1'iymiş. Son ayakta 21 numaraymış. 5-6-7-2-1 diye okuyorum ama 5-6-7-21'miş. Ben 21 o kadar at yoktur diye herhalde 2-1 diye tahmin ettim ama 21'miş. O zaman tekrarlayalım. Burgazada'dan Murat Bey'in altını ganyan kuponunu. İlk ayak 1 2 3 8, ikinci ayak 11 tek, üçüncü ayak 3 4 5 7, dördüncü ayak 1 tek, beşinci ayak 2 3 4 5, son ayakta 5 6 7 21. İstanbul ikinci altılısı Burgazada'dan Murat Bey'in altılı ganyanı bu şekilde. Aston Villa'yı konuştuk. 3-1 skor beklediğimi söyledim. 1-3,5 gol üstü beklediğimi söyledim. City kazanır, Liverpool kazanırsa önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne Premier Lig'de 6 takım katılacak. 2 takım Avrupa Ligi'nde, 1 takım da Konferans Ligi'ne gidiyor. Yine bir dominasyon izleyeceğiz ki yani bu fazla sayıda takım gitmenin
Avantajını Premier Lig zaten

0: bu sene gördü. Çünkü ne kadar fazla takımla orada temsil edilirseniz o kadar fazla puan toplamaya ihtimaliniz var. Ve ne kadar fazla puan toplarsanız da UEFA'nın her sene belirlediği o ek kontenjana o kadar rahat ulaşırsınız. Bu sene İspanya ile İngiltere'de kaldı. Geçtiğimiz senelerde bir sezon İtalya'da kaldığını hatırlıyorum ben o kontenjanın, 5. kontenjanın. Bu önemli bir durum. Dolayısıyla City ve Liverpool'un bugün kazanmasını Premier Lig yöneticilerinde dört gözle beklediğini ben düşünüyorum. Diğer kalan maçlarda da İtalya'da Parma Sassuolo zaten 16'da başlayacak. İlk yarısında canlı kovalayacağız. Karşılıklı gol var tercihim var. Napoli Udinese karşılıklı gol var tercihim var. Lecce Genoa'da maç sonu 1'de değerlendirilebilir. İlk yarı 1'de sürprize değerlendirilebilir. Milan Cagliari'de de sevgili dostlar 1 ve 4.5 gol altı tercihim var. Parma Sassuolo, Napoli Udinese maçları formalite maçları. Lecce'nin Genoa karşısında mutlaka kazanması lazım. Kazanırsa Cremonese maçının sonucuna bakmaksızın kümede kalacak. Genoa maçından bir önemi yok. Milan Cagliari'de de Cagliari tarafında maçın bir önemi yok. Milan eğer maçı kazanırsa diğer maç müsabakaların neticesine bakmaksızın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Şimdi o kadar reklamına gideceğiz. Ajax Utrecht'te hala gol olmadığını söyleyeyim. 0-0 devam ediyor. Dakika 74. 10 kadar reklamına gidelim. Bir şarkı atalım. Ben biraz soluklanayım. Saat başında buradayım.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor!
6: Reklam.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Ve'ye gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, Arsa Ve.
8: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. Dinleyicimiz bir kaç tane maç göndermiş, bunlar içinde bir kupon yapsanız hangisini yaparsınız demiş. Brighton Manchester United karşılıklı gol var, 2.5 üst kuponumu eklerim. Manchester City Aston Villa 1 ve 2.5 üst kuponumu eklerim. Tottenham Everton'da bir tercihi yazmışsınız ama ben Tottenham'a güvenmediğimi söyledim. Çok sayıda oynayan iddiacı var. Eğer ki sizlerin de aklında varsa, aklınızda varsa sizler oynayın ama ben bültende bu kadar fazla maç varken bu müsabakada oynamam. Tottenham galibiyetine. Liverpool Brentford'da da 2.5 üst karşılıklı gol var demişsiniz. Bu da yine değerlendirildi. Bilir tercihler arasında yer alıyor. Ajax Utrecht 0-0'a doğru gidiyor. Dakika 84. Gol yok hala. 15 şutu var Ajax'ın, 5 isabet. Toplu oynama oranları da 68-32'ye geldi. Oynama oranları müsabaka 0-0'a bağlanmış gibi duruyor. Çekya'da 15 seansı başladı. 3 maç var. 3'ünde de gol yok. Sparta Prag, Hradec Krolov ve Slavia Prag, Victoria Pilsen, Jablonec Liberec maçlarda gol yok. Ukrayna'da 3 maç bitti. Dinamo Kiev 3, Kudrivka 2, Obolon 0, Çerkezi 1, Polesya 2, Ruk 0. Bu maçlar bitti. Veres 0, Metalist 1925 1 uzatma dakikalarına geçildi. İsveç'te Sirius Gais başladı. 15 seans maçı gol yok. Hammarby Aik de an itibariyle başladı. Bunları da takip edeceğiz. Goller atıldıkça sizleri haberdar edeceğiz. Şimdi Premier League maç konuştuk. Manchester City Aston Villa. Liverpool Brentford'da konuşalım. Premier'den gidelim. Saat 18 maçı. City Aston Villa'da bilgisayar skor tahmininin 3-1 olduğunu söylemiştim. Liverpool'la Brentford karşı karşıya geliyor saat 18'de. 1.61, 3.58, 3.27, 1.02'nin oranları. 2.56, 2.39, 2.5 üstü 1.27, var 1.28, yok 2.36 olarak belirlendi. Liverpool son maçta Aston Villa'ya 4-2'lik skorla mağlup oldu. Son 3 maçında galibiyet çıkaramadı. Liverpool'un gerçekleştirdiği son 5 lig maçında tamamı hem karşılıklı gol var bitti hem de bunların hepsinde 2.5 gol barajı aşıldı. Brentford'a son maçında 2-2 ile berabere kaldı Crystal'la. Brentford son 10 maçta sadece 2 kez kaybetti ama sadece de 1 kez kazanabildi. Bütün müsabakaları eşitlikle tamamlandı. Şimdi Liverpool 59 puanda 5. sırada. Bournemouth 56 puanda 6. sırada. Liverpool müsabakadan 1 puan çıkartırsa Bournemouth'un alacağı neticeye bakmaksızın zaten ligde 5. sırayı alacak ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Diğer senaryoyu söylemiştim zaten sizlere. Eğer ki Liverpool Aston Villa'yı kazanıp Aston Villa'yı geçerse, Aston Villa da City'ye kaybederse ve Liverpool 4. olursa Premier Lig'de 6. sırada Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Liverpool açısından bakarsak, kendisi açısından bakarsak 1 puan halinde Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Ama Brentford'un da hedefleri var. Brentford ligde şu ana kadar 52 puan topladı. 9. sırada. 8.liğe yükselirse Konferans Ligi var. 7.liğe yükselirse Avrupa Ligi var. Yani Brighton ve Chelsea ikisini birden geçmeyi başarırsa Avrupa Ligi'nde grup aşamasından gidecek. Yani bu iki durum arasında da fark var. Avrupa Ligi'ne direkt grup aşamasından gidecek. Bu da sezonu geç açması demek. Brentford'un ben Avrupa işini zorlayacağını düşünüyorum. İki taraf arasındaki ilk müsabakayı da Brentford 3-2'lik skorla kazanmıştı. Burada Brentford tempoyu arttırır. Liverpool'da pozisyonlar bulur. Liverpool daha çok savunmaya çekilerek kontratak pozisyonları kovalar.

0: çünkü 1 puan kendisine yetiyor ama ben Brentford'un arttıracağı tempoyla birlikte goller geleceğini düşünüyorum. 2.5 üstü karşılıklı gol var kombini sevgili dostlar. Birlikte değerlendirilebilir. Bu müsabakada hemen sizlere çok fazla vaktinizi almadan bilgisayar skor tahmini de söylüyorum. Bilgisayarda 2-1'lik bir Liverpool galibiyeti bekliyor. Salah ve Robertson'ın kariyerlerini Anfield'da zirvede sonlandırmaları uygun olur diye yazmış bilgisayar. Özellikle Salah bu müsabakada gol atmayı çok isteyecektir. Liverpool'un Brentford'un faydalanabileceği zayıf yönleri olsa da ev sahibi taraftarlarla birlikte bu müsabakayı kazanır demiş. 2-1'lik skorla Liverpool-Brentford müsabakasını bilgisayar Liverpool'un kazanmasını beklemiş. Ben de 2.5 üstü ve karşılıklı gol var kombinini bu müsabakada sizlere öneriyorum. Ajax Utrecht'te artık son 2 dakika normal sürede dakika 88'e geldi. Müsabakada gol yok. 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı özellikle iddia kuponlarınızı, iddia tahminlerinizi yayına bekliyorum sevgili dostlar. Şöyle bakalım. Bakalım başka. Çekya'da gol var. Erken bir gol geldi 15 seansında. Slavia Prag Pilsen karşısında 1-0 öne geçti. O gol haberini söyleyelim. Diğer iki maçta gol yok. İsveç'te gol yok henüz. İsviçre'de kupa finali başladı. Oşi ile Sengelen karşı karşıya geliyor burada da. Orada da müsabakada henüz gol sesi çıkmadı. 0-0'lık eşitlik var. İngiltere birincilik yükselme playoff finalinde gol var. Erken de bir gol var. Saat 15 seansı maçı. Bolton'la Stockport karşı karşıya geliyor. Bolton daha maçın başında gol atmayı başardı. 1-0'lık skorla öne geçmeyi bildi. O gol haberini sizlere söyleyelim. Şu anda önümüzdeki sonuçlar, skorlar bu şekilde. İtalya'da 4 maçı konuştuk. Parma Sassuolo, Napoli Udinese, Lecce, Genoa, Milan Cagliari. Parma Sassuolo'da karşılıklı gol var dedik. Napoli Udinese'de idealde karşılıklı gol var dedik. Lecce'de Lecce galibiyeti sürprizde ilk yarı 1 dedik. Milan Cagliari'de de 1 ve 4.5 gol attı dedik. Burada 3-0'lıkta bir skor beklentim olduğunu sizlere söyledim. Şimdi İtalya'ya devam edelim. 10 geçer reklamına kadar. Cremonese Como maçını konuşalım. 21.45'te. Bu müsabakada her iki takımında hedef var. Her iki takımda maç çok önemli. 5.56, 4.04, 1.28, 1.02, 2.56, 1.87, 2.5 üstü 1.50, var 1.65, yok da 1.67 olarak belirlendi. Como 68 puan topladı 5. sırada. Cremonese 34 puan topladı 18. sırada. Como Avrupa Ligi pozisyonu garantiledi ama Milan'ın ya da Roma'nın puan kaybı halinde kazanırsa Şampiyonlar Ligi pozisyonuna geçecek. Burada şunu söyleyeyim. Como'da Juventus'ta üstteki rakiplerin puan kaybını bekliyor. İki takım da 68 puanda ama Como ikili averajda Juventus'u geçtiği için her iki müsabakayı da 2-0 kazanmıştı. İkili averajda Juventus'u geçiyor. Juventus hem Como'nun hem Milan'ın hem Roma'nın bu üçlünün puan kaybını bekliyor. Como'da Milan ya da Roma ikilisinden birisinin puan kaybını bekliyor Şampiyonlar Ligi sırası için. Son hafta Parma ile oynadılar, 1-0 kazandılar. Öncesinde Verona deplasmanı 1-0 kazandılar. 2 haftadır zorlanarak kazanıyorlar. Kilidi açmakta biraz zorlanıyorlar. Ama iyi de savunma yapıyorlar. Como son 4 maçında hiç gol yemedi. Onu da söyleyelim. Şöyle bir gelişme oldu. Nico Paz biliyorsunuz takımın önemli ismi. Real Madrid'e geri dönecek. Nico Paz'ın bir sakatlığı var. Hafif bir sakatlığı var. Aslında teknik heyet sağlık ekibi oynayabileceğini söylemiş. Teknik heyet de kadroya aldı. Paz'ın oynamasını istiyor. Çünkü müsabaka o takım için çok kritik. Ama Nico Paz da kendisi oynamak istemiyor. Çünkü Dünya Kupası'na gidecek Arjantin milli takımıyla. Sakatlığının nüksetmesini istemiyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Son gelen bilgiler Paz'ın kadroya dahil edileceği Como tarafında. Ama ilk 11'e sahaya çıkmayacağı yönünde. O haberi söyleyelim. Cremonese 2 haftadır kazanıyor. Önce Pisa'yı sonra Udinese'yi devirdi. Bir umuda tutunmuş gidiyorlar. Lecce müsabakası. Da Lecce'nin puan kaybını bekliyor. Eğer ki Lecce berabere kalır veya kaybeder, Cremonese kazanırsa Cremonese rakibini geçmeyi başaracak. Lecce kaybeder, Cremonese 1 puan alırsa da puan eşitliği olacak ve puan eşitliği de yayının başında söyledim. Kümede kalan son takımı belirlemek için bir baraj maçı oynanacak Cremonese ile Lecce arasında. Bu maçta ayaklar sahada, kulaklar diğer müsabakalardan gelecek neticelerde olacak. Diğer maçların gidişatına göre maçın dengesi değişebilir. Yani atıyorum Lecce müsabakasında Lecce bir anda 2-0, 3-0 bulursa Cremonese moralman çöker. sahada yapacağı çok bir şey kalmaz. Keza Como aynı şekilde Milan ve Roma müsabakalarında hızlı bir şekilde öne geçerlerse ve Şampiyonlar Ligi pozisyonu garantilemeye doğru giderlerse Como tarafından birçok şey izleyebiliriz. Dolayısıyla ben ilk yarıda bir temkinli başlangıç bekliyorum. Diğer müsabakalardan gelecek neticeler bu oyunun gidişatını da, Cremonese-Como maçının gidişatını da doğrudan etkileyecek. Burada ben düğümün ikinci yarıda çözüleceğini, risklerin ikinci yarıda alınacağını düşünüyorum. İdeal kuponlarda değerlendirmek üzere sevgili dostlar, en çok gol ikinci yarıda atır tercihim var Cremonese-Como müsabakasına. Güzel orandan dilerseniz eğer sizler de kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Hemen bu müsabakanın da sizlere bilgisayar skor tahminini söyleyeyim. Bilgisayarımız demiş ki Como maçı 1-0'lık skorla kazanır demiş. Cremonese'nin son dönemdeki yükselişi pazar günü oynanacak son maçın tablonun gösterdiğinden çok daha çekişmeli geçmesini sağlayacaktır. Ancak Como'nun savunmadaki sağlamlığı son 4 maçında gol yemediğini ben de söyledim. Ve hücumdaki sakin oyunu Fabregas'ın takımına bir başka galibiyet daha getirebilir demiş. Bilgisayar Como'nun müsabakayı 1-0'lık skorla kazanmasını bekliyor. Bilgisayarın muhtemel 11'inde de Paz ilk 11'de kendisine yer bulamamış. Bilgisayarda demek ki son gelişmeleri yakından takip etmiş. Ajax Utrecht müsabakası artık uzatma dakikalarına geçildi. 0-0'lık eşitlik bozulmuş değil burada. İsviçre Kupası'nda Sengalen Oşi deplasmanında 1-0 öne geçti. Daha dakika 10 erken bir gol geldi. Çekya'da Sparta Prag 0, Hradec Králové 1, Slavia Prag 2, Pilsen 0, Jablonec 0, Sloven Liberec 0 ilk 10 dakika skorları. İsveç'te de gol var. Sirius Gais karşısında 1-0 öne geçti. Hammarby Ajax 0-0 devam ediyor. İngiltere'de de Bolton Stockport maçında Bolton'un golünü söylemiştim. 7. dakika ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçilmiş durumda. 10 geçe reklamına gidelim. Sonrasında maçlarla tahminlerle buradayız.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlenmenin kardeşi
3: Milyoner. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bir

0: bezleri, yaz veya dört mevsim binek, su, 4x4 kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinentaltrelastikleri.com.tr'de. Kontinental takacaksın.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor'la eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. En güvendiğiniz maçları, tahminleri, kuponlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. Parma Sassuolo'yu konuştuk, Napoli Udinese'yi konuştuk, Lecce Genoa'yı konuştuk, Milan Cagliari'yi konuştuk ve son olarak Cremonese Como'yu konuştuk. Parma Sassuolo karşılıklı gol var, Napoli Udinese karşılıklı gol var. Lecce Genoa 1, sürprizde ilk yarı 1. Milan Cagliari'de 3-0 skor, ana tahminimizde 1 ve 4.5 gol altı. Cremonese Como'da en çok gol ikinci yarıda atılır tercihlerimiz var. Cremonese Como'da bilgisayarında skor tahminini söylemiştim. 1-0'lık skorla müsabakayı, Como'nun kazanmasını bekliyor. Şimdi bu arada Ajax Utrecht 0-0 bitti sevgili dostlar. Slavia Prag 2-0 önde Pilsen karşısında dakika 16. Hradec Krolove Sparta Prag deplasmanında 1-0 önde. Jablonec Sloven Liberec 0-0 devam ediyor. Sirius, İsveç'te Sirius Gais karşısında 1-0 önde. Hammarby Ajax 0-0 devam etmekte. Önümüzdeki sonuçlar, skorlar bu şekilde. Geçelim İtalya'daki Verona-Roma müsabakasına. Sevgili dostlar, hemen size 1-0-2'nin oranlarını söyleyeceğim. 21-45 maçı burada. Burada da Verona için maçın bir önemi yok çünkü küme düştüler, ama Roma kazanırsa Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Onun hedefi var. 7-41, 4-38, 1-19, 1-0-2, 2.5-6, 1-76, 2.5 üstü 1-57, var 1.91, yok da 1.47 olarak belirlendi risk merkezi tarafından. Roma son 4 maçını kazandı. Hatta şöyle, son 6 lig maçının 5'ini kazandı. Bir beraberliği var. Atalanta ile berabere kaldılar sadece. Dolu dizgin gidiyorlar. Son maçta başkent derbisi Lazio 2-0'lık skora mağlup ettiler. Hem önemli bir galibiyet aldılar, derbiyi kazandılar, hem de Juventus'un da haftayı puansız kaybetmesiyle birlikte Roma Şampiyonlar Ligi pozisyonuna yerleşti. Şu anda 70 puan var 4. sırada. Como 68'de, Juventus 68'de, Milan 70 puanda. Roma maçı kazanırsa diğer maçların neticesine bakmaksızın önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Wesley kırmızı kart görmüştü son müsabakada. Cezalı olduğu için bu müsabakada forma giyemeyecek. Endika'nın sakatlığı var. Kone'nin bir sakatlığı vardı ama son antrenmanda takımla birlikte çalışmış Kone, orta saha oyuncusu. O kadrodaki yerini alacak. Veron tarafında orta saha Gagliardini cezalı olduğu için maçta forma giyemeyecek. Veron tarafında da onun olmadığını söyleyelim. Veron'a küme düştü. 21 puanı var. Ligde 19. sırada. Lige veda etti. Geçen hafta Inter'le oynadılar. Berabere kaldılar 1-1'lik skorla, ama çok fazla göz boyamasın. Inter zaten şampiyonluğa ulaşmıştı. Müsabakanın da kendisi açısından hiçbir önemi yoktu. O maç 1-1'lik skorla bitti. Inter tarafında bir rotasyon da vardı. Son 4 maçta 3 beraberliği var Verona'nın. Yani Juventus'la berabere kaldılar. O dikkat çeken bir sonuçtu. Como'ya 1-0 mağlup oldular ve zor bir fikstürden geçtiler. Roma karşısında ben savunma ağırlıkta oynamalarını bekliyorum. Son müsabakada yenilmeden lige veda etmek isteyeceklerdir, ama Roma çok motive. Roma dolu dizgin gidiyor. Dolayısıyla ben Roma'nın bu deplasmanda puan kaybına izin vereceğini düşünmüyorum sevgili dostlar. 2-0 skor beklentim var. 2-1.5 gol üstü de, 2-4.5 gol altı da kuponlara eklenebilir. Bu her iki bahiste değerlendirilebilir. 2-0'da dediğim gibi skor beklentim var. Dilerseniz bir sistem veya sürpriz kuponunda Roma'nın 2-0 kazanmasına da bahis yapabilirsiniz. Buraya kadar tırnaklarıyla kazıya kazıya geldiler. Ben Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın olmasını şahsen de çok istiyorum. Başaracaklarını da düşünüyorum. Buradaki tahminim de bu şekilde. Ajax Utrecht maçı uzatmalara geçti. Maç 0-0 bitmişti. Orada artık bilgilenmek için skorları sizlere aktarım. İddiada çok tarafım işimiz kalmadı. 90 dakikadaki durum 0-0. 2.5 üstü çok fazla oynanmıştı. Gelmeden de yayına bakmıştım ama gol bile olmadı. Gerçekleşmedi.

demedim. Sağlık olsun diyelim. Sirius Gaiste 1-1'e geldi skor. Hamar bir ayık 0-0 devam ediyor. Çekya'da Slovan Liberec Jablonec deplasmanında 10 kişi kaldı. O maçta gol yok. Orası da 0-0 devam ediyor. İngiltere'de Bolton Stockport maçında Bolton çok erken bir gol bulmuştu. Hala da o golü korumayı başardı. Dakika 17 1-0 önde götürüyorlar müsabakayı. Ve bitirelim İtalya'da. İtalya'yı bitirelim. Torino Juventus'ta konuşalım. 21.45'in son maçı. Sonrasında İngiltere maçlarına odaklanırız. Müsabakanın derbi olduğunu zaten biliyorsunuz. Torino Juventus İtalya'nın önemli derbilerinden birisi. Torino için maçın bir önemi yok. Juventus için de şöyle bir durum var. Kazanarak Milan, Roma, Como. Como bu takımların puan kaybını bekleyecek. Como'ya da geçiliyor. 68-68'ler ama ikili avarajda geçiliyor. Bu 3 takımdan ikisinin puan kaybını bekliyor. Juventus bekleyecek. Son maç içeride Fiorentina'ya, hedefsiz Fiorentina'ya mağlup oldular 2-0'lık skorla. Torino'da Zapata'nın ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Onu söyleyelim, o gelişmeyi söyleyelim. Juventus'ta Bremer cezalı. Forma giyemeyecek. Bu müsabakada kalede Perin'in olması bekleniyor. Kenan sakatlığı sebebiyle en önemli gelişme. Kenan Yıldız sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Onun yerine Bogo oynayacak. Vlahovic'in de çok hafif bir sakatlığı var ama bundan kaynaklı mı yoksa teknik direktör tercihinden kaynaklı mı olduğu bilinmiyor. Muhtemelen ilk 11'lerde Vlahovic gösterilmiyor. Müsabakada David'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Juventus tarafında durum bu. Torino maça motive çıkacaktır. Her ne kadar hedefi olmasa da müsabakaya çok motive çıkacaktır. Ezeli rakibini hedefinden etmek için. Juventus'un da ben çok sağlam bir mentalle bu müsabakaya çıkabileceğini düşünmüyorum Fiorentina mağlubiyetinden sonra. Zira ipler artık kendi ellerinde değil. Hani şöyle bir netice olursa diğer maçta bütün maçta 21.45'te başlıyor Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren takımların maçları. Diğer maçlarda rakipler geriye düşerse bir Juventus için bir motivasyon unsuru olabilir. Biraz daha fazla müsabakaya asılabilir. Ben karşılıklı gol var bekliyorum. Hatta ilk tercihim de değerli bahis Torino'nun golü olduğu için ev sahibi 0.5 üstü. Biraz daha riske gireyim. Juventus golünü de bekleyeyim derseniz de karşılıklı gol var yazabilirsiniz. Ben Torino'nun Juventus'u çelme takabilmek için elinden gelen her şeyi yapacağını düşünüyorum. Ev sahibi 0.5 üst. Biraz daha riskte de karşılıklı gol var denilebilir. Bilgisayar skoruna da bakalım. İtalya'yı bitirelim. Bilgisayar Juventus'un 2-0 kazanmasını bekliyor. Diyor ki Juventus tam da yanlış zamanda tökezlemiş olsa da son 10 maçında 7 kez kalesini golü kapatmaya başardı ve ezeli şehir derbisinde rakibi kontrol altında tutmayı başarabilir diyor. Torino'nun savunmasının iyi olmadığından bahsediyor. Bu kötü savunma performansı göz önüne alındığında Juventus karşısında direnemezler diyor. Şimdiden zaten diyor Torino şimdiden transfere odaklanmış durumda. Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapıyor diyor. Bilgisayarın tahmini bu şekilde. Burada bilgisayarla çelişiyoruz. Hemfikir değiliz. Toparlarsak İtalya'yı. Parma Sassuolo karşılıklı gol var. Napoli Udinese karşılıklı gol var. Lecce Genoa maç sonu 1. Sürprizde ilk yarı 1. Milan Cagliari 1-4.5 gol altı. Skor tahmini 3-0. Cremonese Como en fazla gol ikinci yarıda atılır. Verona Roma'da 2-0 Roma galibiyeti 1-2-1.5 üstü de 2-4.5 gol altı da yazılabilir. Torino Juventus'u da ev sahibi 0.5 üstü İtalya'nın son haftasında, kapanış haftasında tahminler bu şekilde. Yavuz Bey, İtalya tahminlerinizi baştan söyler misiniz dedi. Söyledim şu anda. Şu anda itibariyle bütün tahminlerimi söyledim. Bir kez daha hatırlatırım ilerleyen dakikalarda. Sevgili Yavuz Bey. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attınız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Yarım saat sonra Parma Sassuolo başlıyor. Orada canlı iddia kovalayacağız. Altılı Ganyan'da da İstanbul'da ilk 4 ayak geride kaldı. İlk 3 ayağın Ganyanları belli. İlk ayak 5 Dilberan 12.90. İkinci ayak 2 Sitian 1.85. Üçüncü ayak 2 The Chosen 4.25. Dördüncü ayakta 3 Cimiringo oldu. Cimiringo'nun Ganyan'ı belli değil. 5-2-2-3 şeklinde gidiyor İstanbul'da ilk altılı Ganyan. 16.5 milyonluk bir tevzi miktarı var. Dağıtılacak ikramiye tutarı var. İkinci altı Ganyan'a da dağıtılacak ikramiye tutarı 15.5 milyona geldi. 7 dakika sonra yaklaşık olarak kapanacak burası da. Son dağıtılacak tutarı da sizlere söylerim. Hava durumu çok bulutlu. Sıcaklık 20 derece. Nem %77. Çim yumuşak. Kum normal. Sentetik normal.
Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Ajax'ın golü geldi ama beklemediğimiz zamanda geldi. Uzatmalarda geldi. Ajax Utrecht karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Uzatmalarda normal sürede atmadığı golü burada attı. 18 şut 6 isabetle götürüyordu Ajax müsabakayı. Golü de buldu. Bakalım bir yer alma durumu olacak mı? Uzatmalarda buldu. Onun dışında yeni bir gol haberi var mı diye şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum. Bolton üstünlüğü sürüyor 1-0'lık skorla. Sengali'nin İsviçre Kupası'ndaki Oşi deplasmanındaki 1-0'lık üstünlüğü sürüyor 23. dakika. Çekya'da Sparta Prag 0, Hradec Krolove 1, Slavia Prag 2, Viktoria Pilsen 0, Jablonec 0, Slaven Liberec 0. 3 maçta da dakika 24. İsveç'te bıraktığımız gibi Sirius Kayıs 1-1'e gelmişti. Dakika 24, 1-1 devam ediyor. Hamarby Ayık'ta da 0-0'lık denge bozulmuş değil. Orada dakikalar 24'ü gösteriyor. Başka da bir gol haberi yok. Sizlere aktaracağım. Sizlerle paylaşacağım bir gol haberi bulunmuyor. Bugün bir de İspanya'da zaten tek maç var. İspanya'da Villarreal Atletico Madrid müsabakası ile birlikte sezon bitiyor. Orada da bir tane müsabaka var. Zaten iki takımın da bir hedefi yok. İkisi de 69 puanda. İkisi de Şampiyonlar Ligi sırasını garantiledi. Hadi maçtan gelecek bir netice sıralamadaki yeri değiştirir. Başka da bir durum olmaz. Villarreal 2 haftadır kaybediyor. Önce Sevilla'ya 3-2, sonra Vallecano'yu 2-0 kaybetti. Atletico Madrid 2 haftadır kazanıyor. Osasuna'ya deplasmanda 2-1 kazandı. Osasuna karşısında Girona'ya da 1-0'lık skora mağlup etti. Yani çok rahat şekilde müsabakaya çıkacak. İki takım maçında da 2.5 üstü karşılıklı gol var kombini değerlendirilebilir. Bunu zaten bugün Twitter'da paylaştığım tahminler arasında almıştım. Twitter'da ya da yeni adıyla X'te sevgili dostlar Ulaş Uzdöner adresinden beni takip edebilirsiniz. Buradan zaman zaman tahminlerimi paylaşıyorum. Yazılı bir şekilde paylaşıyorum. YouTube kanalını tekrardan aktif ettim. Artık videolu tahminler de paylaşıyorum. YouTube'da da adım soyadım Ulaş Uzdöner. Oradan takip edebilirsiniz. Instagram'da da Ulaş Uzdöner iddia. 3 tane mecramız var. Twitter'da, X'te Ulaş Uzdöner. YouTube'da, YouTube kanalım Ulaş Uzdöner, buralardan tahminler paylaşılıyor. Instagram'da da Ulaş Uzdöner iddia. Buradan da yine tahminler paylaşılıyor. Bugün ben İtalya tahminlerini zaten videolu olarak paylaşmıştım YouTube kanalında. 4 tane de ekstra maç seçtim. Onları da Twitter'da paylaştım. Villarreal Atletico Madrid maçı da o seçtiğim 4 maçtan biriydi. 2.5 üstü karşılıklı gol var olarak seçmiştim. Dilerseniz bu mecralardan da beni takibe alabilirsiniz. Buralardan da sizlere tahminlerimi paylaşıyorum. Şimdi 15.26 oldu. 4 dakika sonra İstanbul'da 2. altılı Ganyan başlayacak. Villarreal Atletico'yu da söyledik. Villarreal Atletico'nun bilgisayarını da söyleyelim eğer varsa. Ki vardır diye tahmin ediyorum. Skorunu söyleyelim. 1-1 demiş. 1-1 demiş. Bir 2-1 olursa bizim de tahminimiz gelir. Diyor ki Atletico'nun ikili averajda 3. elde etmesi için 1 puan yeterli ve Simeone'nin takımın sezonunun son maçında puanları paylaşmasını bekliyoruz demiş. Bilgisayarım burada bir ufak hata yaptığını düşünüyorum. Burada yani 3.lük için iki takım da 3.lük için çok fazla büyük bir efor sarf edeceğini ben düşünmüyorum. 3. olmak için ev sahibi ekibi Villarreal'in motivasyonu daha fazla olur. Yani Villarreal için sezonu 3. bitirmek daha büyük bir prestij. Atletico Madrid'in çok fazla umursayacağını zannetmiyorum. İki takım da zaten Şampiyonlar Ligi'ni garantilediği için çok da hedefi olmayacaktır. Ben rahat bir maça çıkacaklarını düşünüyorum. Villarreal son 2 hafta hani kaybettik ama öncesinde de bir yenilmezlik serisi var. O yenilmezlik serisini de hep gollü maçlar izleterek yaptı. Hem gol yedi, fazlasını attı. Bazı maçlar beraberlikle tamamladı ama hep tempolu müsabakalara imza attı. Burada 2.5 üstü karşılıklı gol var kombine değerlendirebilir. Hatta şunu söyleyeyim. Sistemde sürprizde yüksek oran kovalıyorsanız da İlk yarı karşılıklı gol var. Yüksek orandan bunu da kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Villarreal Atletico Madrid müsabakasında. Son bir skorlara bakalım. Buçukta at yarışına gideceğiz. Ajax'ın Utrecht karşısında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Uzatmalarda öne geçmişti. Uzatmalar devam ediyor da Konferans Ligi playoff finalinde. İsviçre'de Sengelen Oşi deplasmanında 1-0 önde dakika 28. Çekya'da Sparta Prag Hradec Krolove maçında konuk taraf 1-0 önde. Slavia Prag Viktoria Pilsen karşısında 2-0 önde. Jablonec Slovan Liberec 0-0 devam ediyor. Konuk taraf 10 kişi. Burada da bu 3 müsabakada da dakikalar 28'i göstermekte.
İsveç'te Sirius Kayıs birbirine gelmişti. Bu şekilde devam ediyor. Dakika 28. Hamar Bey ilk hala gol yok. Burada da çok fazla

0: bahsi yapılmıştı. Bakalım gidişat ne yönde. 60'a 40 toplu oynamada Hamar bir üstünlüğü var. 7 şut var ev sahibinde. 3 isabet. 3 şut var Ayık'ta. 3 isabet. 2 korner kullanmış Hamarbi. 1 korner kullanmış Ayık. İlk yarım saatin röntgeni bu şekilde. Bakalım burada goller gelecek mi? Bolton'un da Stockport karşısındaki 1-0'lık üstünlüğü sürüyor dakikada. 28'i göstermekte. Daha maçın başında 3. dakikada golü bulmuştu Bolton. Maçı da o golle önde götürüyor. 28. dakika itibariyle. Belarus'ta bir maçımız var. İlgilenen varsa eğer Slavia Mozyr Bate maçı, Bate Borisov maçı dakika 72 ev sahibi 1-0 önde. Şöyle bir bilgisayar altlarına doğru gidiyorum. Bakayım alt liglerde bir ilgileneceğimiz bir lig var mı diye. Çok ilgimizi çeken bir skor, bir maç görülmüyor. Yücel'e bakıyorum at yarışına gidiyor muyuz diye. Yücel diyor ki 2 at kaldı diyor. 3 at kaldı diyor. Onlar da diyor dönüyorlar dolaşıyorlar diyor. Ama diyor elbette yerlerini alacaklar diyor. Bekliyoruz onların da. Jimmy Ringo'nun bakalım gayni belli olmuş mu? Olmuş. İlk ayağı kazanan, ilk 6'lı ganyanda 4. ayağı kazanan Jimmy Ringo'nun gayni 1.70. 5 Dilberan 12.90. 2 Sitian 1.85. 2 The Chosen 4.25. 3 Jimmy Ringo 1.70. 5, 2, 2, 3. İstanbul'da ilk 6'lı ganyanın sıralaması bu şekilde. İkinci altı gayında tevzi miktarını 24 milyona geldi. Yarış başlayınca kesinleşecek ama şu anda 24 milyon var. Hava çok bulutlu, sıcaklık 20 derece, nem %77, çim pist yumuşak, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler. Bu şekilde 1-2 dakika sonra Yücel'den talimat geldiği andan itibaren İstanbul'da ikinci altılı ganyanı Radyo Spor'da dinleyebilirsiniz. Biz de canlı yayına geçeceğiz. Murat Bey'in de 6'lı ganyan kuponu vardı. Murat Bey'in de 6'lı ganyan kuponunu takip edeceğiz. Hatta kuponu şöyle bir daha bakalım. İlk ayakta 1-2-3-8 bekliyoruz bizler bu koşacak ayakta. İlk ayak 1-2-3-8, ikinci ayak 11, üçüncü ayak 3-4-5-7, dördüncü ayak 1 tek, beşinci ayak 2-3-4-5, son ayakta 5-6-7 ve 21 numara Burgazada Murat Bey'in kuponu bu koşacak ayakta 1-2-3-8'i bekliyoruz. Yarış başlar başlamaz biz de oraya döneceğiz. Parma Sassuolo'da da kadrolar bu arada belli oldu. Onu da şöyle bir hızlı bir şekilde bakalım. Bir sürpriz var mı, bir rotasyon var mı diye. Burada Sassuolo'nun hücum tarafı bizim için önemli. O müsabaka saat 16'da başlayacak. Karşılıklı gol var, beklentimiz var. 16 itibariyle yarım saat sonra canlı iddiayda geçeceğiz. Parma Sassuolo müsabakasının ilk yarısında. Hep birlikte canlı iddia kovalayacağız. Pinamonti, Llorente, Berardi üçlüsüyle sahaya çıkıyor. Sassuolo'da hücumda bir rotasyon bulunmuyor. Parma'daki eksikleri söylemiştik zaten. Parma karma bir kadroyla sahaya çıkıyor. Karşılıklı gol varla birlikte karşılıklı gol var ve iki de sürpriz de denilebilir, değerlendirilebilir. Şu kadroları gördükten sonra söylüyorum. Sassuolo rakibe nazaran, Parma'ya nazaran bir parça daha iyi bir kadroyla sahaya çıkıyor. Yani buradaki var bahsim ilk bahsim olarak devam ediyor ama 2 ve karşılıklı gol var da sürprizle yüksek oran kovalıyorsanız kuponunuzu ekleyebilirsiniz kadrolardan sonra. Maç da birazdan başlayacak. Maçı da hep beraber takip ederiz. Ajax Utrecht'te 105. dakikaya geldik. Hala 1-0 Ajax üstünlüğü var. Yarışa gidiyoruz. Yarıştan sonra ben buradayım. Devam ediyoruz.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 10. ve son isim 3 numaraya kayıtlı Red Victory. Bak şimdi hareketler.

0: Neler var? 4 numara Stakes Winner bir an için titizlik göstermişti box içinde. Şu anda kontrol altında Tay. Ardından da 3 numaralı Red Victory. Yerine yaklaştırılacak 2 yaşlı 10 İngiliz Tay'ı. Bu koşuyla birlikte yarış hayatına merhaba diyecek. Bu vesileyle bir kez daha tüm safkanların ayaklarının yere sağlam ve düz basmasını diliyoruz. 3 numaralı Red Victory. Şimdi o da 10. ve son tay olarak kulvarındaki yerini aldı. 5. koşu başlamak üzere. Start verildi ve 5. koşu şartlı bir mücadele Nurcivan koşusuyla birlikte... İkinci altılı Ganyan başladı değerli yarışseverler. 10 numaralı Shade of Amidala çıkışta 2.5-3 boy oyalandı. Çok iyi çıkış yaparsa 3 numaralı Red Victory oldu. Bir anda rakiplerin önüne düştü. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. Dışarıdan 5 numaralı Asil Kraliçe ikinciye sokuldu. Hemen içinde 8 numaralı Kraliçe Badi'yi de getirdi. Dördüncükte 6 numaralı Atomic Age var. 2.5 boy kadar geride. İç kulvara yakın 2 numaralı My Little Boy'u izliyorum. Onun içinde 7 numaralı Batterini. Dışarıda 10 numaralı Shade of Amidala sırasıyla Tyler 400'ü geçiyor. İç kulvar yakın 3 numaralı Red Victory koşunun liderliği yapmayı sürdürüyor. Fark 2 boy kadar. Pistin ortasından 5 numaralı Asil Kraliçe'nin atakları var. Onun içinden 6 numaralı Atomic Age önlere gelmeye çalışıyor. Şimdi 6 numaralı Atomic Age ikinciye sokulup iç kulvardaki rakibi de fark etmeye çalışıyor. 3 numaralı Red Victory direniyor. Dışarıdan 6 numaralı Atomic Age geliyor. Şimdi 6 numaralı Atomic Age her metre içerideki rakibi de fark ettiği gibi biricik mücadelesine ortak olmakla kalmıyor. Koşuyu da kazanıyor. 3 numaralı Red Victory ikinci oldu. Dışarıdan gelen 9 numaralı Lady Rosa koşunun üçüncülüğünü elde etti. 5 numaralı Silk Kraliçe dördüncü olurken 2 numaralı My Little Boy tabelanın son basamağında kendine yer buldu. 5. koşu Nurcivan koşusunu 6 numaralı Atomic Age jokeyi Ali Yıldız'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
3: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Goller var. Çekya'da Sparta Prag Kraljevo maçı 1-1'e geldi. Slavia Prag 3, Victoria Pilsen 0. Jablonec'te Slovan Libere karşısında 1-0 önde. Konuk tarafı 10 kişi. İlk yarıya, ilk yarının bitimine 4 dakika kaldı. İsviçre'de Sengelen Oşi deplasmanında, Oşi müsabakası daha doğrusu, 1-0 önde. Kupa finali bu müsabaka. İsveç'te Sirius Kayıs 1-1 devam ediyor. Hammarby Ajax 0-0 devam ediyor. Dakikalar 40'a gelmiş durumda. Bu arada Ajax Utrecht'te skor 1-1'e geldi. 113. dakikada skor 1-1'e geldi. Ajax uzatmalarda öne geçmişti ama Utrecht'ten yanıt geldi. Diğer maçta da birincilik yükselme playoff'unda da Bolton Stockport maçında dakika 40, skor burada da 1-1'e gelmiş durumda. Sevgili dostlar, durumlar bu şekilde, skorlar, sonuçlar bu şekilde. İtalya'yı konuştuk, İspanya'yı konuştuk. Bunları tekrardan skorların toplu olarak sizlere hatırlatırım. 0538-052-1487, 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. City Aston Villa'yı konuştuk, 3-1'lik Manchester City galibiyeti beklentim var. 1-3.5 üstü ilk bahsim. Liverpool Brentford'da 2.5 üstü ve karşılıklı gol var beklentim var. Dedim, combo olarak önerdim sizlere. Premier konuşmaya devam edelim. Fulham'la Newcastle United karşı karşıya gelecek. İngiltere'deki konuşacağımız bir diğer müsabaka bu. İki takım da 49 puanda bulunuyor. Şöyle baktığımızda ikisinde yani matematiksel olarak Avrupa ihtimali olsa da çok çok çok zor ihtimaller bunlar. Onu söyleyelim. 2.22, 3.27, 2.22, 1.02'nin oranları dengeli. Hatta tam dengede hem Fulham'ın hem Newcastle'ın galibiyetine 2.22'lik olan belirlenmiş durumda. 2.56, 2.20, 2.5 üstü 1.33, var 1.28, yok da 2.35 olarak açıklandı. Risk merkezinde gol yemeği maç bekliyor. Fulham'ın son 5 maçta 2 beraberliği, 1 galibiyeti, 2 mağlubiyeti var. Arsenal mağlup oldu, Bournemouth'a mağlup oldu. Hedef olan 2 takım mağlup oldu. Bunlar yani beklendik mağlubiyetlerdi zaten ama son müsabakada küme düşmüş Wolves'la da Fulham deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Newcastle'da arka arkaya gelen 5 maçlık mağlubiyet serisinden sonra resmi maçlarda 5 maçlık mağlubiyet serisi almıştı. Son 3 maçtan 7 puan çıkardı. Brighton'ı 3-1 mağlup etti. Nottingham deplasmanı 1-1 bitti. West Ham'ı da 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Yani burada da 2.5 üstü karşılıklı gol var kombini değerlendirilebilir. Dediğim gibi iki tarafında bir Avrupa ihtimali var ama gerçekleşmesi çok zor ihtimaller bunlar. Bilgisayara bakalım. Bilgisayar ne demiş? Bu müsabakada. Eğer ki varsa var. Hemen Fulham Newcastle'a bakalım. Bilgisayarda bu maçı 2-1'lik skorla Newcastle United'ın kazanmasını bekliyor. Fulham deplasmanında 2-1 kazanmasını bekliyor. Craven Cottage bu sezon Fulham'ın en iyi performansını sergilediği sahalar arasında sıkça yer aldı. Ancak sezon ilerledikçe buradaki hücum performansı önemli derecede düştü. Yani ev sahibinin hücum performansı önemli derecede düştü. Ancak Newcastle'da nihayet etkili olmaya başladı. Demiş ki son 3 maçtaki 7 puanla atıfta bulunuyor. Konuk taraf sezonun son zaferiyle ilk 10'a girmeden ve böylece Fulham karşısında deplasmanda kazanmalarını bekliyoruz demiş. Bilgisayarın 2-1'lik bir Newcastle galibiyeti var. Ben de 2.5 üstü karşılıklı gol var tahmininin değerlendirebileceğini düşünüyorum. Ne diyor? Newcastle'da Tonali West Ham maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıkınca sezonun son maçını oynamış gibi görünüyor.

Bu burada bu müsabakada tonali forma giyemeyecekmiş sakatlık sebebiyle. Başka yeni bir haber. Gordon'un sakatlıktan döndükten sonra arka performansı yönündeki sözlerine rağmen muhtemelen son maçta bu karşılaşmada ilk 11'e girmesi beklenmiyor. Anthony Gordon da maçta forma giyemeyecek. Fulham tarafında Sessegnon sakatlığın ardından antrenmanlara dönmüş ama ilk 11'de forma giymesi beklenmiyormuş. Çok büyük bir ihtimalle yedekler arasında yer alacakmış. Andersen cezası devam ediyor. Buradaki gelişmeler de bunlar. Ve diyor ki 10 gol atan kanat oyuncusu Harry Wilson Premier Lig'de üst üste 5 maçta gol veya asist kaydedememesinden sonra yedek kulübesine çekilmişti. Ancak Galli oyuncu diyor bu müsabakada Fulham formasıyla son maçı olacak. Bu da ilk 11'e bu şartlarda ilk 11'e dönmesi bekleniyor demiş Wilson için de bir ayrılık maçı ayrılıkta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor demiş bilgisayar. Dediğim gibi 2-1'lik Newcastle United galibiyeti. Beklentisi var. Ben de sizlere var ve 2,5 üstü kombini önerdim. İsveç'te ilk yarıdaki uzatma dakikalarında gol oldu. Sirius Gais karşısında 2-1 öne geçmeyi başardı. Üst oynayanları da tebrik ederim. İlk yarıdan tahminlere geldi. Var o zaten gelmişti. Hamer bir ayık. 0-0 devam ediyor. Bunun bir istatistiklerine bakalım. Dediğim gibi çok fazla gol bahsi oynanmıştı. 8 Hamer bir şutu var. 3 isabet. 4 ayık şutu var. 3 isabet. Toplamda 5 korner var. 3'ü Hamer birden, ikisi de ayık tarafından gelmiş durumda. Ajax Utrecht 1-1. Artık burası penaltılara doğru gidiyor. Uzatmaların da bitmesine 2 dakika kaldı sevgili dostlar. Sparta Prag 1, Krolove 1, Slavia Prag 3, Victoria Pilsen 0, Jablonec 1, Slovan Liberec 0. İlk yarıdaki uzatma dakikalarına geçildi. Burada da durumlar bu şekilde. Altılı Gaynı'na da bakalım. İlk ayağın Gaynı belli oldu mu? 6 numaralı Atomic Age kazanmıştı. Atomic Age'in gayet henüz belli olmamış. 6 numaranın. Kupon geldi. Parma sağ sola karşılıklı gol var. Liverpool Brentford 2,5 üstü karşılıklı gol var. City Aston Villa 1 2,5 üstü. Kristiansand Viking maç sonu 2 kombini geldi dinleyicimizden. Zaten bu kombini değerlendirmişsin abi diye de soru geldi. Zaten bu maçları göndermiştim bana. Ben içerisindeki de söylemiştim. İsmini de yazmıyor sevgili dostum. Ama yani bunları zaten değerlendirdik. Parma Sassuolo karşılıklı gol var. Hemfikiriz. Liverpool Brentford 2,5 üst var. Hemfikiriz. Aston Villa da 1-2,5 üstü. Ben 1-3,5 üst önerdim. Burada da hemfikiriz. Kristiansand Viking Norveç maçı. Bununla ilgili herhangi bir tasarrufum yok. Burayı da sana bıraktım. Sen 2 diyorsan 2'dir. Milyoner'de yapılmış kupon. 5-20 birlikte bir oranı var. Bol şans dileyelim dinleyicimize. Kuponunda 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attınız. Mesajlarınızı bekliyorum. Yavaş yavaş da son bir saate doğru gidiyoruz. 16'da Parma Sassuolo canlısını kovalamayı başlayacağız. İstanbul'da ilk 6'lı gayet de şu şekilde gidiyor. İlk ayak 5 Dilberan 12.90. İkinci ayak 2 Seytiyan 1.85. Üçüncü ayak 2 The Chosen 4.25. Dördüncü ayak 3 Jimiringo 1.70. Beşinci ayakta 6 Atomic Age. Onun gayen belli olmadı. 5-2-2-3-6 şeklinde gidiyor. Hava çok bulutlu. Sıcaklık 20 derece. Nem %77. Çim yumuşak. Kum normal. Sentetik normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlk altılı gayendeki dağıtılacak ikramiye tutarı 16,5 milyon. İkinci altılı gayendeki dağıtılacak ikramiye tutarı da yaklaşık olarak 30 milyona yükseldi. Kesinleşti. Onu da söyleyelim. Sirius 2, Gais 1 ilk yarı bitti. Hamar 1-0, Ayık 0 ilk yarı bitti. İsveç sonuçları. Çekya'da Sparta Prag, Hrada Kraljeve 1-1, Slavia Prag 3, Pilsen 0, Jablonec 1, Slovan Liberec 0. Jablonec Slovan Liberec'le ilk yarı bitti. Konuk taraf ayrıca 10 kişi. İsviçre Kupası'nda da Oyşi Sengelen 1-0 öne geçmişti ama 10 kişi kaldı. Onu söyleyelim. Maçın ikinci yarısı 10 kişi oynayacaklar. İlk yarıdaki uzatma dakikalarında sen gelen 1-0 önde deplasmanda. Ajax Utrecht'te penaltılara doğru gidiyor. 1-1'de kaldı müsabaka, artık 120 uzatmasına geçilmiş durumda.
Parma Sassuolo'da karşılıklı gol var, beklentim var demiştim. 10 dakika sonra maç başlıyor. Canlısını hep birlikte kovalayacağız. İlk 11'leri de sizlere söyledim. Mevcut ilk 11'lere göre Sassuolo maçta

0: bir adım öne çıkıyor. İki var yanına sürprizde 2 ve karşılıklı gol var da yazılabilir. Bu da eklenebilir. Pinamonti, Llorente, Berardi üçlüsüyle çıkıyorlar ki yedeklerde de Enzola gibi bir yedek güç var. Hücumda oldukça iyiler. Burada var ve 2 yazılabilir ama hala ilk tercihim karşılıklı gol var. Napoli Udinese karşılıklı gol var beklentim var. Lecce Genoa'da maç sonu bir beklentim var. Milan Cagliari'de 1-4.5 gol altı beklentim var. Cremonese Como'da en çok gol ikinci yarıda atılır tercihim var. Verona Roma'da 2-0 skor beklentim var. Ana tahminim 1-2-1.5 üstü de 2-4.5 gol altı. 2 tahminde yazılabilir. Torino Juventus'ta ev sahibi 0.5 gol üstü beklentim var. İtalya bu şekilde. İspanya'da Villarreal Atletico Madrid'de 2.5 üstü karşılıklı gol var. Kombini beklentim var. İngiltere'de 18 maçına 3 maçı konuştuk. City, Aston Villa 1-3.5 üstü bekliyorum. Liverpool, Brentford 2.5 üstü karşılıklı gol var. Kombini bekliyorum. Fulham, Newcastle'da da aynı kombini 2.5 üstü karşılıklı gol var. Kombinini bekliyorum. Saat 15.50 reklama gidelim. Bir şarkı atalım. Ben bir soluklanayım. Sonrasında hem Premier'in geri kalan maçlarını hem de canlıda da Parma Sassuolo müsabakasını değerlendireceğiz. Saat başında buradayım.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Radyo
5: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
7: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
8: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
9: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
10: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
11: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: yenilendi.
1: Yenilendi.
0: Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor ve Hattrick'e hoş geldiniz.
3: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
4: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
5: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
3: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
4: Çok hücumcu. Tavrında baskı
3: rakibin
4: yapıyorsun.
3: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
4: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
0: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
6: Radyo Spor.
7: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
7: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: Daha önce İstanbul'da bir kez çim pistte çıkmıştı ki o yarış hayatın ilk koşusuydu. Şartlı bir mücadele İstanbul koşusunda 1200 çimde 1.13.87 ile 4. olmuştu. Timetex sonraki koşuları sentetik ve kum pistteydi. 5 numara Bold Steps bir Boltmeister yavrusu Fresh Yourself anne Doru Dişitay 55+2 57 kilo siklet taşıyacak Jockey Mehmet Kaya ile. Handikapman 39. 21 günlük bir yerden sonra start alıyor değerli yarışseverler. Son 4 koşusunda tabelanın uzağında kalmıştı Bold Steps. Onun da İstanbul'da çim pistteki ilk koşusu olacak. 6 numaralı Curling Dracarys. No Agenda. Colonel John orijini Doru Dişitay. 54+1 55 kilo sikletiyle start alıyor Şoki Erhan Aktu ile. 58 günlük bir yerden sonra bu yılki 6. koşusu. Onu da yarış değerlerimiz Bursa ve İzmir.

0: Kadir'deki Kumpis ağırlıklı koşularından atılacaklardır. Onun da İstanbul Çimpis'teki ilk koşusu olacak. Bu arada sizlere bu bilgileri aktarırken safkanlar da yerleri almaya sürdürüyor. 9 numaralı Shining Dragon son isim olarak yerine yaklaştırılacak. Kısa mesafede 1200 metre üzerinden Çimpis'te şartlı 4 mücadele izleyeceğiz. 9 numaralı Shining Dragon şimdi yerine yakın 12. ve son isim olarak yerini almak üzere. Bu arada 5 numaralı Bold Steps box içinde hareketlendi. Jockey şu an için kulvarları ayıran bölmede start görevinin yardımıyla doğru dijital kontrol altına alındı. Ardından jockey'i Mehmet Kaya bir kez daha binek yaptı. 9 numaralı Shining Dragon da yerini aldı. 6. koşu başlamak üzere. Start verildi ve şartlı 4 mücadele başladı değerli yarışseverler. Bakıyorum 9 numaralı Shining Dragon ve 6 numaralı Curling Dragon Race rakiplerinin 1-1.5 boy kadar gerisine koşuya başladı. Ancak iki isim de doldurup grup içinde kendine yer bulmayı başardı. 5 numaralı Bold Steps iyi bir çıkışla öne geldi. Viraja doğru giderken farkı 1 boya kadar taşıdı. Dış kulvarda 12 numaralı Weeping Song var. Bariyer timinden 7 numaralı Kızıl Orman kendini gösterdi. 800'ün hemen sonrasında 2 boy kadar geride iç kulvarda 2 numaralı Can Feda Güçlü Bey ve dışarıda 4 numaralı Time Takes. Takiplerini sürdürüyorlar. Onların 1.5 boy kadar gerisinde dışarıdan 10 numaralı Shining Life akmaya çalışıyor. Hemen içinde 3 numaralı Hama Destination. Hemen dışında 11 numaralı Vaynak 2.5 boy kadar geride. İç kulvarda 8 numaralı Mind Games dışında 6 numaralı Curling Trackers şeklinde safkanlar düzlüğe çıktı. Farklar azalmaya başladı. Bariyer timinde 5 numaralı Bold Steps lider ancak 7 numaralı Kızıl Orman etkili geldi. Rakibi yakaladı. Onun dışından da 12 numaralı Weeping Son'un atakları var. Geriden 3 numaralı Hama Destination'da önde mücadeleye katılmaya çalışıyor. İçeride 7 numaralı Kızıl Orman. Dışarıda 12 numaralı Weeping Son mücadelesi. 3 numaralı Hama Destination ve 10 numaralı Shining Life'da katılmaya çalışıyor. Farklar azaldı. 3 numaralı Hama Destination geldi. Rakiplerini yakaladı ve koşuyu kazandı. 7 numaralı Kızıl Orman 2. oldu. 10 numaralı Shining Life 3. olurken 4 numaralı Time Takes ve 12 numaralı Weeping Song 4.lük için yakın ara çizgi geçtiler. Karar varış hakemlerine kaldı. Kısa mesafede etkili sprintiyle sonuca gitti. 3 numaralı Hama Destination bu koşuya Özcan Yıldırım'la katıldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bir saat içerisindeyiz. Hemen şöyle bir skor hatırlatmalarını yapalım. Ajax Utrecht 1-1 bitti sevgili dostlar. Uzatmalara geçildi. Parma Sassuolo 0-0 devam ediyor. Burada canlı da bir şey gördüğüm an sizlere aktaracağım, söyleyeceğim. Kadroları zaten söylemiştim. İsviçre Kupası'nda final maçında Sengalen Oşi karşısında 1-0 önde ama 10 kişi sürdürüyor maçı. Çekya'da Sparta Prag 2, Hradec Králové 1, Slavia Prag 3, Viktoria Pilsen 0, Jablonec 1, Slovan Liberec 0, 50. dakikalar oynanıyor. İsveç'te Sirius 2, Gais 1, ilk yarı sonucuydu. İkinci yarı başladı, devam ediyor. Aynı skorla müsabaka. Hammarby Ayık maçında da gol geldi. Hammarby 1-0 öne geçmeyi başardı. Çok fazla 2.5 üstü oynanmıştı. Bakalım o devamı gelecek mi, 2 gol daha gelecek mi? İngiltere'de de birincilik yükselme playoff finalinde Bolton 1, Stockport 1 ilk yarı sonucu bu şekilde gerçekleşti. Saat 16 itibariyle İsveç 2'de de Varbergs Sandsvall maçı başladı. Gol yok, 0-0 devam ediyor. Sonuçlar, skorlar bu şekilde. Şimdi Steel Aston Villa'da 1-3.5 üst dedik. 3-1 skor beklentimiz var dedik. Liverpool Brentford'da karşılıklı gol var, 2.5 üst dedik. Fulham Newcastle'da aynı bahis değerlendirilebilir dedik. Nottingham Burnham müsabakasını konuşalım. Bütün müsabakalarda olduğu gibi İngiltere Premier Lig'de Nottingham Burnham müsabakası da 18'de oynanacak. 3-0

3.28, 1.76. 1.02'nin oranları bu şekilde. 2.56, 2.02, 2.5 üstü 1.41 var. 1.36 yok. 2.13 olarak belirlendi. Bournemouth 56 puan topladı 6. sırada. Nottingham 43 puan topladı 16. sırada yer alıyor. Nottingham için müsabakanın bir önemi yok. Bu sene Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 4-0'lık skorla mağlup oldu. Avrupa Ligi defterinde kapatmıştı. Sonrasında gerçekleştirdiği iki maçı da kazanamadı Premier Lig'de. Biri Newcastle maçı 1-1 bitti. United deplasmanında da sağdan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı Nottingham. Lig'de kalma mücadelesi veriyordu zaten. Bunu gerçekleştirmeyi başardı. Bournemouth için yayının başında söylemiştim. Bournemouth'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi gibi bir ihtimal var. Ligi sezonu 6. sırada tamamlarsa, Manchester City Aston Villa'yı mağlup ederse, Liverpool'da maçını kazanırsa, yani Aston Villa 4. sıradan 5. sıraya gerilerse Bournemouth önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Tabii bu ihtimalin gerçekleşmesi için öncelikle Bournemouth'un 6. sıradaki pozisyonu koruması lazım. Burada bir puan da bile çıksa bu müsabakadan, Nottingham deplasmanında sağdan 1 puanla bile ayrılsa, matematiksel olarak Bournemouth 6. sırayı garantileyecek. Kaybederse, Brighton kazanırsa 6.'lığın el değiştirme ihtimali var. Eğer ki Bournemouth kaybederse, Brighton kazanırsa puanlar eşitleniyor. İngiltere'de puan eşitliğinde genel averaja bakılıyor ve Brighton'ın genel averajı Bournemouth'tan daha iyi. Dolayısıyla Bournemouth bu müsabakada ne yapacak, edecek? O 1 puanı almak için sahaya çıkacak. Savunma ağırlıklı oynamasını, kontratak fırsatları yakalamaya çalışmasını bekliyorum. Bu bağlamda Nottingham'ı düşük skorda tutmaya çalışacaktır. Ev sahibi 1.5 gol altı tercihi benim ilk tercihim olacak sevgili dostlar. Bu müsabakada Bournemouth'un 1 puan için oynayacağını ve diğer iki maçtan bir taraftan Manchester City'nin, diğer taraftan Liverpool'un galibiyetini bekleyeceğini düşünüyorum. Eğer ki gerçekleşmedi diyelim, Aston Villa 4'te, Liverpool 5'te kaldı. Bournemouth zaten ligde Avrupa Ligi sırasında garantiledi. İngiltere Premier Lig'de 6. ve 7. sıradaki takımlar Avrupa Ligi'ne direkt grup aşamasından gidiyor. Bournemouth için buralardan kopma ihtimali zaten yok. Yani en fazla 7'ye geriler. Hani 6'da Avrupa Ligi'ne gidecek olursa, eğer ki Aston Villa'nın 5.liğe gerilemesi senaryosu gerçekleşmezse 6'ya da Avrupa Ligi'ne gidecek. Bournemouth için Avrupa Ligi zaten garanti durumda sevgili dostlar. Bilgisayarda bakalım. Bilgisayar ne demiş bakalım bu müsabakada. Nottingham Bournemouth müsabakasını açalım. Bilgisayar 2-0 Bournemouth'un kazanmasını bekliyor. Nottingham Forest'ın yeni ve güçlü hücum attığı Bournemouth'un savunmasında ciddi bir tehdit oluşturma potansiyeline sahip. Ancak Bournemouth 2026'da Premier Lig kulüpleri arasında deplasmanda sadece 5 gol yiyerek en iyi savunma performansına sahip olduğunu gösterdi. Ve bu durumda Nottingham Forest'ı skorsuz tutacakları anlamı taşıyor bizce demiş bilgisayar. 2-0'lık skorla da Bournemouth'un galibiyetini önermiş. O bilgisayarda benim size söyledim. Eğer ki Aston Villa'nın 5.liğe gerileme ihtimali ve Şampiyonlar Ligi'ne 6. gitme ihtimali de bahsetmiş. Diğer maçları bekleyecek ve diyor bilgisayar, Bournemouth da kazanarak 6.liği garantileyecek. Şampiyonlar Ligi umudunu diri tutacak diyor. Ev sahibi 1.5 gol altı denilebilir burada. 10 geç reklamına gidelim. Kısa bir reklamımız var. Sonrasında maçlara devam edelim.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
1: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram.

0: Sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen
6: ol. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi mobilerimiz için masrafsız.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Parma Sassuolo'da 0-0'lık eşitlik bozulmuş değil. Dakika 17. İsviçre'de Sengelen 1-0 hala önde. 10 kişi kalmasına rağmen önde. Oşikarsa dakikada 54'e geldi kupa finalinde. Çekya'da Sparta Prag 2, Kraljeva 1, Slavia Prag 3, Pilsen 0, Jablonec 1, Slovan Liberec 0 dakikalar 60'a geldi. Hamel Bayik'te Ayik'in de golü geldi. Karşılıklı gol var oynayanları tebrik edelim. 2.5 üstü içinde 1 gol kaldı sadece. Sirius Kayıs 2-1 devam ediyor. 2 maçta da dakikalar 60'ı göstermekte. Sevgili dostlar, şu andaki önümüzdeki skorlar, sonuçlar bu şekilde. Nottingham Bournemouth'ta ev sahibi 1.5 gol altı önerdik. Geçelim Tottenham Everton müsabakasına. Çok fazla sayıda Tottenham galibiyeti oynandığını söylemiştik. Hatta iddiada en çok oynanan maçlar listesine bir daha bakalım sevgili dostlar. Saat 2'de yayının başında söylemiştik. 2.5 oldu. Bakalım bir değişiklik var mı? En çok oynanma yüzde derinde. Tottenham Everton maçında maç sonu bir tercihi hala en fazla oynanan bahis. İkinci sırayla arayı daha da açmış ve Tottenham'ın galibiyetin oranında 1.66 seviyesine düşmüş vaziyette. İddiada en çok oynanan maçlar listesinde ilk sırada Tottenham galibiyeti var. West Ham Leeds'te West Ham galibiyeti ikinci sırada. Liverpool Brentford'da Liverpool galibiyeti üçüncü sırada. Bodo Brann maçında bu maç saat 17'de oynanacak 40 dakika sonra. Bir sürpriz denemesi var. İlk yarıda, ikinci yarıda karşılıklı gol var oynanmış. Oran 7-24 sevgili dostlar. Bayağı da oynanmış bu tahmin. Her iki yarıda karşılıklı gol var oynanmış. Muhtemelen yüksek oran için iddiacılar bir riske girmiş ama yani en çok oynanan maçlarda dördüncü sıraya kadar yükselmiş. 7-24'lük bu oran. Lecce, Genoa'da Lecce galibiyeti var. Sıralamanın bir sonraki maçında en çok oynanan maçlar listesinde. Sunderland, Chelsea'de Chelsea galibiyeti var. Paris Saint-Germain, Arsenal önümüzdeki hafta

hafta cumartesi oynanacak maç. Şimdiden Şampiyonlar Ligi finali listede Paris Saint-Germain galibiyetiyle birlikte. Kulüp Brugge Gent'te de bugün maçlarına bakarsak Kulüp Brugge Gent'te karşılıklı gol var. Düzeltiyorum. Kulüp Brugge Gent'te maç sonu 1 en çok oynanan maçlar listesinde kendisine yer bulmuş. Crystal Vallecano'da Crystal galibiyeti yine çarşamba oynanacak Konferans Ligi finali şimdiden kendisine yer bulmuş. Bugün oynanacak Crystal Palace Arsenal'de maç sonu 2. Sunderland Chelsea'de 2.5 gol üstü kendilerine yer bulmuş. Bahisler sevgili dostlar ilk sıra değişmiyor. İlk sıra Tottenham Everton. Saat 18'de karşı karşıya geliyor iki takım. 1.67, 3.10, 3.54, 1.02 oranları. 2.56, 1.67, 2.5 üstü 1.66, var 1.56, yok da 1.77 olarak belirlendi. Everton 49 puan topladı. Ligde 12. sırada kendisine yer bulmuş durumda. Diğer maç neticelerine göre bir ihtimal kendisini Konferans Ligi sırasında 8. atabilir ama çok zor bir ihtimal. Arada çok fazla takım var. Tottenham 38 puanda, düşme hattının son takımı West Ham'la arasında 2 puanlık fark var. Premier Lig'de biliyorsunuz Wolverhampton'la Burnley küme düştü. Geri kalan bilet içinde ya Tottenham'a piyango vuracak ya da West Ham'a piyango vuracak. Tottenham 2 puanlık bir avantajla rakibinin önünde yer alıyor. Son maçta Chelsea deplasmanında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar. Öncesinde Leeds'de 1-1 berabere kaldılar. Everton'da iyi durumda değil. Son 6 maçta 3 beraberlik 3 mağlubiyeti var ve Everton'ın bu periyotta gerçekleştirdiği bütün müsabakalar hem 2.5 üstü bitti hem de bu müsabakaların tamamı karşılıklı gol var olarak bitti. Tottenham 1 puan alırsa, West Ham kazansa bile genel averajı kapatması West Ham'ın oldukça güç. Yani Tottenham 1 puan halinde bile çok büyük bir ihtimalle bu müsabakada alacağı bir puanla kümede kalmayı garantileyecek. Arada 12 gollük bir averaj var çünkü. Dolayısıyla Tottenham ben bu müsabakada o 1 puan için oynamasını bekliyorum sevgili dostlar. Ben çok fazla gol izleyeceğimizi düşünmüyorum. 2.5 gol altı tercihi değerlendirilebilir. Elinden geldiğince Tottenham skoru korumaya çalışacaktır diye düşünüyorum. İlk yarı sıfır ideal kuponlarda kendisine yer bulabilir. Ben kendi kuponlarımda Tottenham galibiyetini değerlendirmedim ama az önce de söyledim. İddiada en çok oynanan maçlar listesinde de Tottenham galibiyeti yayının başından beri söyledik. İlk sırada yer alıyor, yer almayı sürdürüyor. Aklınızda varsa eğer sizler Tottenham'a da güveniyorsanız oynayabilirsiniz. Bilgisayarda maçı 1-1'lik skorla bitmesini bekliyor. Bakalım detayına ne demiş bilgisayar. Tottenham son 5 deplasman maçının her birinde en az 2 gol yiyen ve tek amacı ligin üst sıralarında yer almak olan Everton karşısında hücumda başarılı olmalı. Bu sezon Tottenham'ın herhangi bir iç saha maçını kazanacağına dair tahmin yürütmek çok zordu. Ancak De Zerbi'nin adamlarının Premier Lig'deki kalış sürelerini uzatmak için gereken puanı alacaklarını düşünüyoruz demiş bilgisayarda. Müsabakanın 1-1'lik eşitlikle tamamlanmasını bekliyor. Ben de 2.5 gol altı tercihini sizlere öneriyorum. Ya da ilk yarı sıfır idealde kendisine yer bulabilir diye düşünüyorum. Parma Sassuolo'da 0-0'lık eşitlik bozulmuş değil. 5 şutu var Parma'nın, isabeti yok. Sassuolo daha şut da atamadı. Bu şekilde gidiyor müsabaka. Ve maçta henüz hala korner yok. Ajax Utrecht 1-1 bitti. Ajax penaltılarla birlikte Konferans Ligi playoff finalini kazandı. Onu da söyleyelim. Sengalen 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor İsviçre'de. Kupada finalde Oş karşısında ve epeydir de 10 kişi, uzun süredir 10 kişi. Sirius 2, Gais 1, Hamarbi 1, Ayık 1 olmuştu İsveç'te dakikalar 65. Çekya'da Sparta Prag 2, Kraljeve 1, Slavia Prag 3, Pilsen 0, Jablonec 1, Slovan Liberec 0 dakika 65. Burada İngiltere'de de birincilik yükselme playoff'unda Bolton Stockport maçı 1-1'e gelmişti ilk yarıda. Dakika 58, bir değişiklik yok. 1-1 devam ediyor. İsveç 2'de de Varbergs-Sandsvall maçında dakika 22'ye geldi. Burada da sevgili dostlar 0-0'lık denge bozulmuş değil. Şu anda sizlere aktaracağım sonuçlar, skorlar bu şekilde. İstanbul'da ilk altı ganyan belli oldu bu arada. İstanbul'da ilk altı ganyan belli oldu. İkramiye belli, son ayan ganyanı belli değil. Bakalım şöyle bir yenileyelim. Söyleyelim bakalım. İlk ayak 5 Dilberen 12.90. İkinci ayak 2 Seytian 1.85. Üçüncü ayak 2 The Chosen 4.25. Dördüncü ayak 3 Jimiringo 1.70. Beşinci ayak 6 Atomic Age 5.60.
Sonra da 3 numaralı Hamades Deşin kazandı ama Ganyan belli olmadı. Ganyan belli olmamasına rağmen dağıtılacak ikramiye belli oldu. Şu anda öyle bir durum var sitede. 5-2-2-3-6-3 kombinesini bilen yarışseverler 24.647 lira ikramiye kazandılar. İstanbul'da ilk altı Ganyan'da. Tekrarlıyorum, 5-2-2-3-6-3 kombinesini bilen yarışseverler İstanbul ilk altı Ganyan'ın da 24.647 lira ikramiye kazandılar. İkinci altı Ganyan'da 6 Atomic Edge, 3 Hama Destination olarak devam etmekte. Hava çok bulutlu, sıcaklık 20 derece, nem %77, çim yumuşak, kum normal, sentetik normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Eğer ki geride kalan 4 aya bahis alacaksınız, bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. 5 dakika sonra biz 2. altılı gayının 3. ayağına gideceğiz. Onu da söyleyelim. Tottenham Everton tahminimi de sizlere aktardım. Brighton United tahminine geçelim. 18'de oynanacak müsabaka. 1.68, 3.52, 3.10, 1.02 oranları. 2.56, 2.30, 2.5 üstü 1.30, var 1.29, yok da 2.32 olarak belirlendi. Brighton son maçında Leeds'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Manchester United'da son maçında Nottingham'ı 3-2'lik skorla devirmeyi başardı. United için maçın bir önemi yok. United önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Ligde 3. sırada, bu maçta alacağı mağlubiyet de bir sıralamadaki yerini değiştirmeyecek. Galibiyet de değiştirmeyecek. Ligi, Premier Ligi 3. sırada tamamladılar. Yani United'ın son sezonlardaki performansını göz önünde tutarsak başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki sene onları Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz. Son 5 haftada da 4 galibiyet aldılar. Bir kez sahadan beraberlikle ayrıldılar. Burada Chelsea deplasmanı galibiyeti var. Ligde 1-0'lık skorla. İçeride Brentford'u 2-1, Liverpool'u yine içeride 3-2 mağlup ettiler. Kayıp Sunderland maçında geldi 0-0'lık skorla ama son maç Nottingham'ı 3-2'lik skorla mağlup ettiler. Şimdi maçın United için bir önemi yok ama Brighton için önemi var. Az önce söylediğimiz denklem. Eğer ki Aston Villa 5.liğe düşerse, yani City Aston Villa'yı mağlup edecek, Liverpool kazanacak, Aston Villa 5.liğe düşecek. Bu denklemin dışında Bournemouth da eğer maçını kaybederse Brighton kazandığı takdirde 6.lığa çıkacak ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Yani Brighton Manchester City ve Liverpool'un kazanmasını, Bournemouth'un da kaybetmesini bekliyor ki ligde 6.lığa çıksın ve önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne gitsin. Çünkü Bournemouth 56 puanda, Brighton 53 puanda. İki takım arasında 3 puanlık fark var. Brighton kazanırsa puanlar eşitleniyor. Brighton'ın averajı daha iyi, genel averajı 6. sırayı alacak. Bu ilk beklenti. İkinci beklenti, Brighton bir yandan da Avrupa Ligi pozisyonunu korumaya çalışıyor. Çünkü Bournemouth kadar rahat değil. Bournemouth 56 puan topladı. 8. sırayla arasında 4 puanlık fark koydu. Hani o Şampiyonlar Ligi beklentisine giderken Avrupa Ligi zaten Bournemouth'un cebinde. Brighton için bu durum söz konusu değil. Brighton 53 puanda, 7. sırada. Bu sıra Avrupa Ligi'ne gidiyor. Ama 8. Chelsea 52 puanda, 9. Brentford 52 puanda. Bu takımlarda, hatta 10. Sunderland 51 puanda, bu takımlarda Brighton'ın puan kaybını bekliyor ki Avrupa Ligi pozisyonuna yükselsinler. Yani bir yandan Avrupa Ligi pozisyonunu korumaya çalışıyor, bir yandan da Şampiyonlar Ligi için mucizeyi kovalıyor Brighton. 2.5 üstü karşılıklı gol var kombini bekliyorum müsabakada. Brighton 2 golünü de bekliyorum bu arada maçta. Bu ilk kombini, 2.5 üstü karşılıklı gol var kombini, Manchester United'ın üzerine gelen rakipler karşısında çok rahat pozisyona girmesinden kaynaklı olarak bekliyorum bu kombini. Brighton da aynı zamanda tek başına yine İki gol atabileceğini, ev sahibi 1.5 gol üstünde alternatifte yazılabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Bakalım bilgisayarımız, sevgili bilgisayarımız Brighton Manchester United maçında bizlere neler önermiş. Bilgisayarda en fikiriz. Bilgisayarda maçı 2-2'lik eşitlikle tamamlanmasını bekliyor. Bakalım neler demiş. Aslında bu iki takım arasında Mayıs 1983'ten beri berabere sonuçlanan bir maç olmadı. Ve Brighton ile United arasında da Premier Lig'de hiç beraberlik yaşanmadı. Bu yüzden pazar günü puanların paylaşılmasını bekliyoruz, tarih yazılmasını bekliyoruz diye bir temenni tahmininde bulunmuş 2-2'yi verirken. Yani uzun süredir beraberlik olmadı diye bu maçın niye beraber biteceğini de tabii biz anlamadık. Bilgisayarda bunu sorabiliriz ama bilgisayarın analizi bu şekilde olmuş. 2-2'likte bir skor beklentisi var. Ben de 2.5 üstü karşılıklı gol var kombini ilk tercihim. Ev sahibi 1.5 gol üstü ikinci tercihim olacak. Brighton'ı ben galibiyete United'a nazaran bir adım daha önde görüyorum. Edeksiz rakip karşısında gollü geçer ama Brighton'da kazanabilir diye düşünüyorum sevgili dostlar. 10 kişi Sengalen İsviçre'de ikinci gol attı, 2-0'ı buldu. Onu söyleyelim. Dakika 66 kupa finalinde.
Sparta Prag 2, Krolova 1, Slavia Prag 3, Pilsen 0, Jablonec 1, Slovan Liberec 0.

0: dakikalar 70. Sirius 2, Gais 1, Hammarby 1, Ayık 1, dakikalar 71. İsviçre'de, İsveç'te, Çekya'da sonuçlar böyle. Devam eden maçlarda Parma Sassuolo 0-0 devam ediyor. Orada gol yok hala. Bakıyorum. Şu Bolton müsabakasını bulalım, onu da bakalım. 1-1'di. Şöyle bir arama yapalım. Tam dediğim anda, tam arama yapalım dediğim anda Bolton'un golü geldi. Stockport karşısında Bolton 2-1'i buldu dakika 65'te. Bakalım bir golde geri alma durumu olmazsa bu birinci ligi yükselme playoff finalinde Bolton 65'te Stockport karşısında 2-1 öne geçmiş olacak. Herhangi bir geri alma durumu olursa sizlere onu da aktarırım. Yücel'e bakıyorum. At yarışımız ne alemde diye. Yücel bana bakıyor. Gidelim diyor. At yarışına gidiyoruz. Sonrasında buradayım.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 1500'ün hemen sonrasında iç kulvardan altınma Girdabınoğlu kendini gösterdi. Üçüncüye yerleşti. Onun hemen dışına doğru bir numaralı Göktutay geldi. 1400'den sonra dördüncüde attı kendini. Bariyer diminde beşincilikte 5 numaralı Ersan Şah var. 4 gol kadar geride. İç kulvarda izlediğimizin 2 numaralı Sadık'ın kasırgası. Hemen dışında 9 numaralı Özer'den ve 8 numaralı hüküm sırasıyla Safkanlar son 1000'i geçmek üzere. Liderlik 3 numaralı Seyretmeni'de. Onun temposuyla gidiyoruz. Yakın takibini sürdürüyor 7 numaralı Obir Çelik. 8'e doğru yaklaşırken 3.lükte 6 numaralı Girdabınoğlu var. Hemen dışında 1 numaralı Göktutay. Bariyer dibine yakın 5 numaralı Ersan Şah. Hemen dışında 8 numaralı Hüküm. 1.5 gol kadar geride içeride 9 numaralı Özerdem. Dışında son sırada 2 numaralı Sadık'ın kasırgası şeklinde son 600'de geçmek üzere. 3 numaralı Seyretmeni düzlüğe gidilirken farkı 3 boya kadar çıkardı. İçeride 6 Girdabınoğlu buralarda yaptı ataklarla. Düzlüğe çıkılırken ikinciye yerleşti. Dışında üçüncükte kaldı 7 numaralı Obir Çelik. Geriden 5 numaralı Ersan Şah'ta öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. Onun dışına 1 numaralı Göktutay açıldı. Pistin ortasından 8 numaralı Hüküm kendini gösteriyor. Bariyer dibinde 9 numaralı Özler'den var. 3 numaralı Seyret Beni son 200'e yaklaşırken koşunun lideri. İkincilikte takipte 6 numaralı Girdabınoğlu var. Yaptı ataklarla öndeki rakibiyle fark etmeye çalışsa da Kır Safkan 3 numaralı Seyretmeni son 200'e de lider gelmeyi başardı. Fark 2.5-3 boy kadar. 6 numaralı Girdabınoğlu'nun çabası devam ediyor. Ancak son 100'de de lider değişmedi. 3 numaralı Seyretmeni önde. Fark kapanacak gibi değil. 3 numaralı Seyretmeni İsmail Yıldırım'la kazanıyor. 6 numaralı Girdabınoğlu koştaki Cua kayrıldı. 9 numaralı Özer'den ve 1 numaralı Göktut arasındaki 3. kararı ise varış hekimlerine kaldı. 3 numaralı Seyretmeni 7. koşuyu şartlı 5 mücadele starttan çıktığı gibi aprentisi İsmail Yıldırım'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin bir katkısı Milyoner.
0: Artık son bölümle beraberiz. Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bir gol haberi yok sevgili dostlar. Şu Bolton'un golü geri alınmış mı diye bakalım. O da geri alınmamış. 2-1 Bolton üstünlüğü var müsabakada. Premier Lig maçlarını parça parça konuşarak ilerliyorduk, devam ediyorduk. Brighton United'da 2.5 üstü karşılıklı gol var kombini dedim. Alternatifimde ev sahibi 1.5 gol üstü dedim. Burnley Wolverhampton kaybedenler kulübü müsabakası. Bir tarafta 21 puanlı Burnley, diğer tarafta 19 puanlı Wolverhampton. Bu iki takım da Premier Lig'e veda ettiler, küme düştüler. Yani bu maçı Wolverhampton kazanırsa son sıraya Burnley gerileyecek. Wolverhampton bir basamak yukarıda 19. sırada lige veda etmiş olacak. Yani iki taraf açısından da müsabakanın herhangi bir önemi yok. Burnley zaten son 10 maçında hiç kazanamadı. 2 beraberliği var. Geri kalan maçların tamamını kaybetti. Wolverhampton da direniş bittikten sonra bir arka arkaya 2 galibiyet almıştı Aston Villa ve Liverpool karşısında. Ondan sonra gerçekleştirdiği bütün resmi müsabakaları kaybetti. Bütün resmi müsabakalarda galibiyet alamadı. 3 beraber çıkarabildi. 5'ini kaybetti. Son maçta Fulham'la iç sahada 1-1'lik skorla sahadan eşitlikte ayrıldı.

0: Yani başladığı gibi biterse hiç şaşırmayacağım bir müsabaka sevgili dostlar. Sistemde sürprizde direkt sıfır deneyebilirsiniz. Bakalım bilgisayarımız bir öngörüde bulunmuş mu? Bilgisayar da aynı öngörüde bulunmuş. 0-0'lık beraberlik beklentisi var. Bu da başladığı gibi biter diyor. Diyor ki bu maçın golsüz beraberlikle sonuçlanması çok muhtemel görünüyor. Ne yazık ki zorlu bir mücadele ardından puanları paylaşacağı bir klasik pazar maçın pazar günü yaşanacağını göremiyoruz diyor. Yani zorlu bir müsabaka olmaz. Zorlu bir mücadele olmaz. Başladığı gibi biter diyor. Büyük takım el ele alt lige zaten gitmişlerdi. West Ham Leeds maçı. West Ham Leeds maçı günün önemli maçlarından biri Premier Lig'de saat 18 seansında 1.44, 3.68, 4.12, 1.02'nin oranları 2.5 altı 2.03, 2.5 üstü 1.40 var, 1.44 yok da 1.95 olarak belirlendi. West Ham 3 haftadır kaybediyor ki yani çok ciddi bir şekilde artık düşmenin en büyük adayı o. Eğer ki Tottenham kendi maçından bir puan alırsa West Ham'ın kazanması bile kümede kalmasına yetmiyor. Bu son 3 maçtaki performanslar Brentford deplasmanı 3-0'lık mağlubiyet. Arsenal maçı 1-0'lık mağlubiyet. Newcastle maçı da 3-1'lik mağlubiyet. Leeds'e baktığımızda son 10 maçta sadece tek mağlubiyet aldığı son maçında da Brighton'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Leeds için müsabakanın herhangi bir önemi yok. West Ham için dediğim gibi West Ham hem kazanacak bir yandan beraberlik de West Ham'ın içine gelmiyor. Hem kazanacak hem de Tottenham'ın haftayı mağlubiyetle kapatmasını bekleyecek. Tottenham'ın da Everton'a yenilmesini bekleyecek ki West Ham kümede kalmayı başarsın. Çok zor bir ihtimal. Burada 2.5 gol üstü öneriyorum. Yani burada ev sahibi 1.5 gol üstü. West Ham galibiyeti gibi skorlar da denilebilir ama eğer ki Tottenham kendi maçında Everton karşısında erken öne geçerse, farkı da açarsa West Ham'ın oyuncularında bir direnci kalmaz. Bunu da hesap etmek lazım sevgili dostlar. O yüzden 2.5 gol üstü bence tüm tahminler arasında en iyi tahmin olarak göze batıyor. West Ham'da diğer maçtan önce yani Tottenham'dan önce erken bir gol bularak Tottenham'ı strese sokmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. 2.5 gol üstü maçın gidişatına göre de gelebilecek tahminlerden biri. West Ham galibiyeti için dediğim gibi Tottenham eğer ki kendi maçında öne geçerse West Ham'ın oyuncuların motivasyonu düşer ve bu maçı kazanma ihtimalleri azalır. Ama tersi bir durumda da Tottenham geriye düşerse West Ham'ların kazanmak için motivasyonu artar. Ya bu iki senaryoda da kesişim kümesi ben 2.5 gol üstü olabileceğini düşünüyorum. En iyi tahmin bu şekilde. Öte diğer taraftan maçın taraf bahsi için bence canlıyı kovalayın. Canlıdan diğer maçların neticesine göre bahislerinizi alın derim. Bilgisayar bu arada gollerden yana hemfikiriz. 3-2'lik skora West Ham'ın kazanması bekliyor. Diyor ki güvenli ve formda olan Leeds etkileyici 8 maçlık yenilmezlik serisiyle önemli bir tehdit oluştururken bu süreçte 12 gol attı ve sadece 5 gol yedi. Ancak West Ham'ın Premier Lig'de kalma konusundaki büyük azmi onları nihai rekabet avantajını sağlayacaktır diyor. Yani West Ham'a bir avantaj sağlayacaktır diyor. Londra Stadyumundaki coşkulu ev sahibi taraftar desteğiyle West Ham'ın Newcastle'daki berbat performans üzerine çıkıp çekişmeli ve yüksek riskli bir maçta zorlu bir galibiyet elde etmesini ve küme düşmekten kurtulmasını bekleyebiliriz demiş. Ama yani bilgisayar da dediği gibi Tottenham'ın bir olası mağlubiyetine beklemek durumunda West Ham kazanması sadece kazanması kendisine yetmiyor. 2.5 üstü dediğim gibi burada değerlendirilebilecek tahmin bahis. Sunderland Chelsea'ye bakalım. 3.04, 3.21, 1.77, 1.02, 2.5 altı 1.82, 2.5 üstü 1.53, var 1.45, yok da 1.94. Chelsea 52 puanda, Sunderland 51 puanda. Burada Chelsea üstündeki takımların Brighton'ın puan kaybını bekliyor. Şu anda Konferans Ligi pozisyonunda. Eğer ki Chelsea Brighton'da olası bir kaybında kazandığı takdirde 7. sıraya gidecek ve Konferans Ligi yerine Avrupa Ligi'ne gidecek. Sunderland de Chelsea'yi mağlup ederse aradan Brentford haftayı kaybederek geçerse Sunderland'de Konferans Ligi ihtimali var. Hatta Brighton'ın kaybı halinde Avrupa Ligi ihtimali de var. Yani burada bu iki takımın da Avrupa kupalarında mücadele etme durumu var. Dolayısıyla çekişmeli bir müsabaka bizleri bekliyor diyebiliriz. Form durumlarına baktığımızda Sunderland son 3 maçtan 5 puan çıkardı. Wolves maçı 1-1 bitti. Deplasman Manchester United maçı 0-0 bitti. Son maç Everton 3-1 kazandılar. Chelsea'nin performansı son haftalarda oldukça kötü diyebiliriz. Zaten epeydir Chelsea puan kaybede sıralamada buraya kadar geriledi. Bir ara Şampiyonlar Ligi pozisyonu için mücadele ediyordu. Ancak artık elinde kala kala ya Konferans ya Avrupa Ligi kaldı. City'ye kaybetmişlerdi 1-0'lık skorla FA Cup'ta finalde ki sezonun büyük hedeflerinden birisi oydu. Chelsea Manchester City'yi mağlup ederek sezonu kupayla kapatmak istiyordu. Olmadı. Ama takip eden maçta Tottenham'ı 2-1'lik skorla devirmeyi başardı. Hedefi olan iki takım, iki takım da galibiyet kovalayacak. Karşılıklı gol var bence bu müsabakada epeyce uygun. Bakalım bilgisayar ne demiş. Bilgisayar 2-1'lik Sunderland galibiyeti bekliyor. Var konusunda hemfikiriz, hatta bilgisayar üst olur diyor. Sunderland'in 53 yıl sonra gelecek sezon Avrupa'da oynama hedefiyle çıktığı son maçtaki motivasyonu bu kulübün pazar günü Londra'daki Londra temsilcisi rakibine karşı da kazanabileceğini gösteriyor demiş. Chelsea'nin geçmişi daha üstün olsa da karışık coşkuları burada onları geride bırakabilir ve Sunderland 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez maviler karşısında çifte zafer elde edebilir diyor bilgisayar. Çifte zaferden kastı şu, bu iki takım arasındaki ilk müsabakayı ligin ilk maçında Sunderland deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Sunderland duble yapar diyor ve uzun süre sonra da Avrupa'da Avrupa Kupası'nda kendisine bir yer bulur diyor. Son maçımız Crystal Arsenal maçı. Burada oran için ev sahibi 1.5 gol üstü denedim ben. Arsenal biliyorsunuz şampiyonluğa ulaştı. Artık müsabakanın da bir önemi kalmadı. Kutlamalarla geçen bir haftadan sonra buraya gelecekler. Crystal'da bu maçtan 3 gün sonra Avrupa Konferans Ligi'nde Vallecano ile oynayacak. Dolayısıyla burada her iki tarafta da her iki takımda da bir rotasyon görme ihtimalimiz kuvvetli muhtemel. Özellikle Arsenal tarafında Dünya Kupası'na yer alacak futbolcuların ben kadroda yer almasını, ilk 11'de yer almasını açıkçası beklemiyorum. Crystal'da da rotasyon olacaktır. Konferans Ligi için rotasyon olacaktır. Dolayısıyla karma kadrolarla takımla sahaya çıkacaktır. Yani 1.72'den ben bu maçta Arsenal'e güvenmem. Hiçbir kazanma gerekçesi yok. Zaten şampiyonluğa ulaştı, hedefine ulaştı. Burada değerli, yani gol besleri değerlendirilebilir. 2.5 üstü 1.63 var, 1.53 bunlar değerlendirilebilir ama ben sürpriz aradım. Ev sahibi 1.5 üstü oranı 2.71. Sistemde sürprizde 1 çarpı atılabilir. Rotasyon durumuna da bakın. İki takıma da maç öncesinde. Yani çok böyle yüklü bir bahis almayı düşünüyorsunuz eğer. Rotasyon durumuna göre pozisyon alabilirsiniz. Ben dediğim gibi iki taraftan da rotasyon bekliyorum. Bu şekilde Premier Lig maçlarında detaylı bir şekilde konuşmuş olduk, analiz etmiş olduk sevgili dostlar. Şöyle bir skorlara bakalım. Parma sağ solda 0-0'lık denge bozulmadı. 9 şutu var Parma'nın, 1 isabet. 3 şutu var konuk tarafın, 1 isabet. İlginç taraf şu, maçta hiç korner olmadı. İlk 40 dakikada 4 dakika sonra devre bitecek. Bir kısa aramız var, sonrasında buradayız.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa, avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart.

0: seni düşünür o.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Radyo Spor. Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bölümle birlikteyiz sevgili dostlar. Tahminlerimi sizlere aktardım. Son bölümde İtalya tahminlerimi ihtimallerle birlikte tekrardan hatırlatacağım. Bir skor hatırlatması yapayım ama öncesinde. Ajax Utrecht maçı normal süre 0-0 bitti. Uzatmalar 1-1 bitti. Ajax penaltılarla Konferans Ligi playoff finalini kazanmayı başardı. İsviçre Kupa finalinde Oşi 0, Sengalen 2, dakika 84. Konuk taraf uzun süredir 10 kişi oynamasına rağmen ki ikinci golde 10 kişiyken attı. Artık kupa finalini kazanmaya çok yakın görünüyor. Çekya'da artık uzatma dakikalarına geçildi. 3 maç vardı. Sparta Prag 2, Krolove 1, Slavia Prag 3, Pilsen 0, Jablonec 2, Slovan Liberec 1. İsveç'te yine uzatma dakikalarına geçildi. Sirius 2, Gais 1, Hammarby 1, Ayık 2 oldu. Çok fazla 2,5 gol üstü oynayan var demiştim. Yayına gelmeden baktım demiştim. Ayık'ın golü sonlara doğru geldi. Reklam arasındaki gol geleneği de sürdü. Uzatmalarda Sirius, Gais'te ev sahibi 2-1 önde. Hammarby, Ayık'te de konuk taraf 2-1 önde. Sevgili dostlar, bakıyorum. Birincilik İngiltere birincilik yükselen playoff finalinde şu anda baktığım anda Bolton'un 3. golü geldi. Bolton ne zaman baksak bir gol atıyor. 3-1 oldu Stockport karşısında. Dakika 82 3-1'i bulmayı başardı. Bolton da yükselme playoff finalini adım adım galibiyete götürüyor, kazanmaya gidiyor. Varberg Sandsvall maçı ilk yarıdaki uzatma dakikalarına geçildi. 0-0'lık eşitlik burada. Bozulmuş değil. Belarus'ta da Slavia Mozir Bate maçı 1-1 bitti. O müsabaka bitti. Baranovici 1, Neman 2. Burada da ilk yarı sonucu. Sevgili dostlar, şu anda önümdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Şimdi İtalya'daki tekrardan hatırlatmaları yapayım bitime kadar. Napoli Udinese 1, formalite müsabakası. Napoli'nin ikinci sıradaki yeri garanti. Yani Şampiyonlar Ligi pozisyonu garanti Napoli'nin. Müsabakada gelecek herhangi bir netice bunu değiştirmeyecek. Udinese için de maçın bir önemi yok. Sistemde idealde bir karşılıklı gol var denemesi değerlendirilebilir. Lecce-Genoa müsabakası Genoa için formalite maçı. Lecce'nin mutlaka kazanması lazım. Kazanarak kazanırsa Cremonese maçının neticesine bakmaksızın ligde kalıyor. Maç sonu bir beklentim var. İlk yarı bile değerlendirilebilir. Milan-Cagliari'de Milan Şampiyonlar Ligi pozisyonu için son maçına çıkacak. Kazanırsa diğer maçların neticesine bakmaksızın önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde olacak. 3-0 skor beklentim var. 1 ve 4.5 gol altı tercihim var. Cremonese-Como burada bu müsabakada her iki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Cremonese kazanarak Lecce'nin puan kaybını bekleyecek kümede kalmak için. Cremonese kümede kalmaya çalışıyor. Como da Avrupa Ligi pozisyonunu garantiledi. Ancak

0: Şampiyonlar Ligi'ni bekliyor. Onun için de üzerindeki takımlardan birisinin Roma'nın ya da Milan'ın hata yapmasını bekliyor. İkili avarajda Juventus'u geçtiği için orada rahat. Kazanarak Şampiyonlar Ligi pozisyonu bekleyecek. Takımın önemli hücumcusu Nico Paz'ın durumu belirsiz. Bir hafif sakatlığı var. Teknik heyet oynamasını istiyor. Paz Dünya Kupası'nı düşünerek oynamak istemiyor. Kadroya dahil edilmiş ama gelen son haberler Nico Paz'ın müsabakada yedekler arasında yer alacağı yönünde. O gelişmeyi söyleyelim. Verona Roma'da. Verona küme düştü. Müsabakadan gelecek neticenin bir önemi yok. Son lig maçlarına, Serie A'daki son maçlarına çıkıyorlar. Önümüzdeki sezon Serie B'de olacaklar. Bir yandan hazırlıklar da başladılar. Roma'da eğer kazanırsa diğer müsabakaların neticesine bakmaksızın Şampiyonlar Ligi pozisyonunda sezonu tamamlamış olacak. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Burada Roma galibiyeti beklenti var. Skor tahminim de var burada. 2-0 Roma'nın kazanmasını bekliyorum. 2-1.5 gol üstü de 2-4.5 gol altı tercihi de kuponlarda değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Torino Juventus'ta da Juventus son hafta Fiorentina'ya mağlup oldu. Ve o mağlubiyetle birlikte Roma'nın da kazanmasıyla Juventus Şampiyonlar Ligi sırasından koptu. Şu anda sadece kazanması yetmiyor. Roma, Milan, Como bu 3 takımdan ikisinin puan kaybı olacak ki Juventus derbiyi kazandığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ne gitsin. Yani Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali çok yüksek görünmüyor sevgili dostlar. Bir derbi maçına çıkıyorlar. Torino için maç önemsiz ama yani lig açısından, sıralama açısından önemsiz ama müsabaka bir derbi ve ezeli rakibine çelme atma isteyecektir. Ev sahibi 0.5 gol üstü tercihim var bu müsabakada da. Premier Lig'de skor oynamak isteyenler City, Aston Villa'da 3-1 skor oynayabilir. 1-3.5 gol üstü beklentim var. Liverpool, Brentford'da 2.5 üstü karşılıklı gol var. Beklentim var. Burada öne çıkardığım maçlar arasında sürprizde Crystal Arsenal'de ev sahibi 1.5 gol üstü değerlendirilebilir. Brighton United'da 2.5 üstü karşılıklı gol var kombini yine kuponlara ekleyebilir. Tottenham Everton'da Tottenham'a kümede kalması için 1 puan yetiyor. Savunma ağırlıkta oynamasını bekliyorum. Çok fazla maç sonu 1 oynayan var ama ben 2.5 gol altını tercih ettim. Burada da Premier Lig'de de öne çıkardığım bahisler bunlar. Altılı Ganyan'ı da söyleyelim. Altılı Ganyan'da ilk altılı Ganyan belli oldu. İlk ayağı, ilk altılı Ganyan'ın ilk ayağı İstanbul'da 5 numaralı Dilberen kazanmıştı. 12.90 Ganyan'ı var. İkinci ayak 2 Sitian 1.85. Üçüncü ayak 2 The Chosen 4.25. Dördüncü ayak 3 Jimiringo 1.70. Beşinci ayak 6 Atomic Age 5.60. Son ayakta 3 Hama Destination 5.10 oldu. 5-2-2-3-6-3 İstanbul'da ilk altı Ganyan bu şekilde bitti. Bu saydığım kombine 5-2-2-3-6-3 kombinesini bilen yarı severler İstanbul'da ilk altı Ganyan'da 24.647 lira ikramiye kazandılar. İkinci altı Ganyan'daki dağıtılacak ikramiye tutarı yaklaşık olarak 30 milyon. Orada da 6 Atomic Age 5.60, 3 Hama Destination 5.10, 3 Seyret Beni 11.45-6-3-3 şeklinde devam ediyor. Hava durumu çok bulutlu, sıcaklık 20 derece, nem %77. Çim pist yumuşak, kum pist normal, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara bahis alacaksınız. Bu bilgileri göz önünde tutun derim. Kapatmadan son bir skor hatırlatması. Parma Sassuolo ilk yarı bitti. 0-0'lık eşitlik var. 9 şutu var Parma'nın. 1 isabeti var. Sassuolo'nun 3 şutu var. 1 isabeti var. Maçta ilk yarıda hiç korner atılmadı. Sevgili dostlar. Oşi 0, Sengelen 2, İsviçre Kupası finalinde uzatma dakikaları oynanıyor. Çekya'da Slavia Prag 3, Victoria Pilsen 0. Bu müsabaka sona erdi. Şu anda uzatma dakikaları oynanan müsabakalar var. Sparta Prag 2, Hradec Kralove 1, Jablonec 2, Slovan Liberec 1 uzatmalar oynanıyor. İsveç'te Sirius 2, Gais 1, Hammarby 1, AEK 2. Bu iki maçta da uzatma dakikalarına geçilmiş durumda. İngiltere yükselme playoff'unda Bolton 3, Stockport 1. Dakika burada 89'u gösteriyor. Azerbaycan'da İmişli Karvan maçında yine uzatma dakikalarına geçildi. Konuk taraf Karvan maçı 1-0 önde götürüyor. İsveç'te Varbergs-Sandsvall maçında da ilk yarıdaki uzatma dakikaları oynanmakta 0-0'lık eşitlik var. Belarus'ta Baranovici 1, Neman 2 ilk yarı sonucu bu şekilde oldu. Başka da futbolda hatırlatacağım skor yok. Basketbola bakalım. Basketbolda bir maç var mı? Devam eden sizlere aktaracağım. Bir müsabaka var mı diye şöyle hızlı bir tarama yapıyorum. Bugün Olympiakos Real Madrid Euroleague finali var bu arada biliyorsunuz. O da saat 21'de oynanacak. Olympiakos Real Madrid finali saat 21'de gerçekleştirilecek. Basketbolda devam eden canlı bir müsabaka yok. Skorlar, sonuçlar bu şekilde. Herkese günün ilerleyen maçlarında, akşam maçlarında bol şans diliyorum. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni sona erdi.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın?

0: dersin. Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 2 hafta önce start aldı. Son Çin pist koşusunu kazandı. Handikap puanı 52. 55+2 57 kilo siklet taşıyacak Jokey Mehmet Kaya ile 5 numaralı Enes Berke ile Ekürü. An itibariyle de yarışlarımızın en çok şans tanıdığı isim olarak start alacak Ekürüler. 4 numaralı Öz Tatmar. Bir Afrikander yavrusu. Karınca Ceren anne. Al erkek day. 54+1 55 kilo siklet taşıyacak Gökhan Kocakaya ile 12 günlük bir aradan sonra start alacağı 3. koşusu onun Çin pistteki ilk koşu deneyimi olacak. Daha önceki kez kum pistte çıkmış, ilkini kazanırken ikincisinde ikinci olmuştu Öz Tatmar ve o da 7. ve son isim olarak artık box içinde. Start verildi ve 8. koşu kısa vade altın mücadele Osman Yağmurdereli koşusu başladı değerli yarışseverler. İlk metrelerle birlikte 5 numaralı Enes Berke kendini gösterdi. Dışarıdan ekürüsü 1 numaralı Hasnenli viraja doğru gidilirken ikincileri sokuldu. 1,5 bor kadar gerildi 3.lükte iç kulvarda 3 numaralı Erbaşkan var. Hemen dışında ortadaki numaralı Baydar Bey'i izliyorum. Baydar Bey'in dışından 7 numaralı Zirve Bey'i önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor. 800 geçirken hemen içlerinde 6 numaralı Oba Ağaç var. Onun da 3 bor kadar gerisinde son sırada 4 numaralı Öz Tatmar şeklinde düzlüğe yaklaşılıyor. Ekürler 1 ve 2 olarak düzlüğe rakipler önce çıkmak üzere. Onları 2,5 bor kadar geri 3.lüğe sokulan 2 numaralı Baydar Bey'i takip ediyor. Dışında kaldığı 7 numaralı Zirve Bey'i hemen içinde 6 numaralı Obaç, bariyer dibinde 3 numaralı Erbaşkan, grubun son sırasında 4 numaralı Öz Tatlar şeklinde son 400 geçildi. Şimdi 1 numaralı Hasnenli yaptı ataklarla ekürüsünden liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. Dış kulvardan 4 numaralı Öz Tatlar yaptı ataklarla iç kulvardaki rakibiyle farkı son 200'den sonra eritmeyi başardı. Dışarıdan gelen 4 numaralı Öz Tatlar şimdi koşunun yeni lideri transit bir şekilde de rakibinden ayrılıyor. Fark şimdi 2,5 boya kadar çıktı. 4 numaralı Öz Tatmar Gökhan Kocakaya ile koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Hasnenli koşuda 2. ak ayrıldı. 6 numaralı Obaç koşunun 3.sü olurken 3 numaralı Erbaşkan 4.'üydü. 2 numaralı Baydar Bey ise tabelanın son basamağında kendine yer buldu. 8. koşu kısa vade altın mücadele Osman Yağmurdereli koşusunu 4 numaralı Öz Tatmar jokeyi Gökhan Kocakaya ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Radyo Spor.
1: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 19'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Tabi İngiltere Premier Ligi'nde birçok karşılaşma var bu akşam itibariyle. Saatler 18'i gösterdiğinde tüm karşılaşmalar aynı anda başlamış olacak. Şampiyon belli oldu. Arsenal 22 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Bitime bir hafta kala geçtiğimiz günlerde şampiyonluğunu ilan etti. Ama küme düşme hattındaki o yarış, o heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Benim burada güvendiğim bir karşılaşma olacak. West Ham United, Leeds United mücadelesini ben ön plana çıkartacağım. Sizlerin de güvendiğiniz, daha doğrusu çok güvendiğiniz, önem verdiğiniz karşılaşmalar varsa da yine bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Şöyle bir bakalım karşılaşmamıza. West Ham United, Leeds United mücadelesi. Gözler Londra'da tabii ki, heyecan dorukta. West Ham bu maçı kazanması gerekiyor. Öncelikli olarak onu söyleyelim. Bir puan alsa dahi küme düşen taraf West Ham United takımı olacak. Bu maçı kazanmak zorundalar. Bununla birlikte yine kazandıktan sonra Tottenham'ın da Everton'a yenilmesini bekleyecekler ki orada Everton'ın artık bir iddiası kalmadı. Şampiyonlar Ligi ya da UEFA kupalarına,

Avrupa kupalarına katılımı söz konusu değil. Daha rahat bir ilk 11 ile oynamayan oyuncuların başlamasını beklediğim bir karşılaşma olacak. Everton'ı mağlup eder diye düşünüyorum ben Tottenham takımının. Tabii sezon boyunca da güven vermedi Tottenham. Bu maçı kazanır, kesin kazanır dediğimiz bazı maçlarda da puan kayıpları yaşadı. Ama ligde kazandığı tüm maçlara baktığımızda da iç saha performansı en azından deplasman performansına göre daha iyi durumda. Tottenham Everton maçını konuşacağız. Tabii o maç da bizim yakından takip edeceğimiz karşılaşmalardan biri. West Ham diyorduk. West Ham bu maçı kazanmak zorunda ve Everton'ın da mağlup olmasını bekleyecekler aynı anda. Böyle bir tabloda da küme düşen taraf tabii ki Tottenham takımı olacak. West Ham da ligde kalmış olacak. Konuk ekibe geçecek olursam Leeds United takımı da ligin formda takımlarından biri biliyorsunuz. Leeds United 8 maçtır kaybetmiyor. Bu maçta baskı West Ham'ın üzerinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Leeds United ise oldukça rahat çıkacak karşılaşmaya. Konuk takımın ipleri kendi elinde olmayan rakibine karşı da ben sahadan 1 puanla ayrılabilecek güçte olduğunu düşünüyorum. Ama böyle maçlarda tabii skor daha önemli olacak. Karşılıklı gollere yönelmek daha sağlıklı olacaktır. KG var, ideal bir seçim gibi gözüküyor. Yoksa West Ham United maçın favorisi. Ya oran bazında da baktığımızda West Ham daha düşük bir orandan karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi sezon genelinde İnişli çıkışlı bir performansı oldu. Stres tabii ki burada ev sahibi West Ham United cephesinde olacak. Bundan dolayı da gollere yönelmek daha ideal bir seçim gibi duruyor. Ben karşılıklı gol var seçiminden başlıyorum. Bu karşılaşmada güzel de bir oran var. Güzel de bir oran var. Şöyle bir diğer maçlarımıza tabii geçeceğiz. Skorları aktarayım. Sonrasında sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Parma-Sassuolo mücadelesi. İtalya Serie A karşılaşması. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarı ise az önce başladı, dakikalarda 46'yı gösteriyor. Parma 0, Sassuolo 0. Geçelim bir diğer karşılaşmamıza. Gollü geçmesi beklenen karşılaşmalardan biriydi. Hollanda Ligi playoff final mücadelesi. Konferans Ligi'ne kim katılacak? Oldukça kötü bir sezon geçiren Ajax takımı Utrecht'le karşı karşıya geldi. Yani gün içerisinde bana gelen mesajlar, yine bahis severlerden gelen yorumlara bakacak olursam bu maçın gollü geçmesini bekliyordu tüm futbol severler. Ki Ajax da kendi evinde genelde gollü maçlara imza atıyor. Tamam, hücum performansını pek beğenmiyoruz, hepimiz beğenmiyoruz, kabul ediyorum. Ama bu maçta da 24 şut çektiğinden bahsetmek isterim. Bunlardan 8'i isabetli oldu. 90 dakika 0-0'lık bir eşitlikle sonuçlandı. Yani burada kazanan bir bahis severin olduğunu ben düşünmüyorum. Mokio 54. dakikada oyundan çıktı ki bence hatalı bir tercihti. Teknik direktörün yaptığı hatalı kararlardan biriydi. Jordi Mokio oldukça ofansif gücü yüksek oyunculardan biri. Oyunu yönlendirme yeteneği ve pas bağlantılarını yine başlatan isimlerin başında yer alması ilk 11'de ve devamında uzatmaya kadar oynaması gereken futbolculardan biriydi diye düşünüyorum. Dolberg yine bugün etkisiz isimlerden biriydi. Kasper Dolberg 78. dakikada oyundan alınan isimdi Ajax cephesinde. Nitekim 90 dakikada 0-0'lık bir eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalarda tabii burada yine Klaassen'le öne geçti ev sahibi Ajax takımı, ama kalesinde bu sezon yaşadığı sorunları tekrardan özetler niteliğinde Selsier'in 106. dakikada attığı gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Penaltı atışlarında da rakibine 4-3'lük bir üstünlük sağlayan Ajax takımı Konferans Ligi'ne katılmayı başardı. Ki Ajax takımı için Konferans Ligi'ne katılmak bir başarı mıdır bilmiyorum. Ajax'ı takip eden futbol severler vardır şu an bana kulak veren. Ben geçtiğimiz yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey performanslarını hatırlıyorum Ajax takımının. Tamam, kötü gidersin, kötü bir sezon geçirirsin de ya bu kadar kötü bir sezonu ben hatırlamıyorum Ajax takımının. Uzun yıllardır takip ettiğim takımlardan biri. Konferans Ligi'ne katılabilmek için Utrecht takımını penaltı atışlarında mağlup etti. Düşünülmesi gereken durumlardan biri. Ha, yeni sezonda Oscar Garcia
teknik adamlarıyla devam edilmesi doğru bir seçim mi olacak? Onun da yorumunu sizlere bırakıyorum. WhatsApp'tan iletebilirsiniz ki ben Oscar Garcia'nın oynattığı futboldan pek memnun değilim. İspanyol hoca biliyorsunuz. Genelde dengeli futbolu benimseyen isimlerden biri. Fransa Lig 1'de tabii başarısı vardı. Rem takımında düzeltiyorum. Lig 1'de Fransa

0: Kupası'nda yine önemli başarılara imza attı. Barcelona doğumlu İspanyol teknik adam Oscar Garcia bence yeni sezonda Ajax'ın başında olmayacaktır. Ya bence olmaması gerekiyor, daha net ifade etmem gerekirse. Abi iyi yayınlar, hoş geldin demiş. Peki sizler de hoş geldiniz. Sevgili Cem Bey bu mesajı gönderen dinleyicim. Günün kuponlarına nasıl ulaşırım diyen bir başka dinleyicim. Peki güzel bir yere değinmiş dinleyicimiz. Uğur Böceği şans oyunları WhatsApp üzerinden paylaşılıyor. En azından ben günde kaç kupon yapıyorum? Şöyle yalan söylemeyeyim. 3 ya da 4 arası yapıyorum. Bugün mesela 5 kupon paylaştı arkadaşlar. Güvendiğim maçlar vardı. Dün güzel kuponlarımız başarılı oldu. 2 tane kuponum başarılı oldu. Bir tanesi de son dakikada gelmedi. Üzüldüm. Üzüldüğüm kuponlardan biriydi. Inter'in rakibini oynadık. Evet, Inter'in rakibini oynadık. Inter'de 90. dakikada golü buldu yanılmıyorsam. Evet. 89 ila 90. dakika aralığında 3-3'lük bir beraberlik. Güzel bir oranı vardı. 3 küsür bir oranı vardı. Geldi dediğimiz kupon 3-1'e gelmişti skoru, hatırlayın. İkinci yarının ortalarında 55-56. Dakikalarda 3-1'di. Oradan Inter'in puan alması, 2 gol birden bulması ki 5 önemli oyuncusu birden yoktu bugün sahada. Dün düzeltelim, sahada yoktu Inter takımında. Buna rağmen 3-3'lük bir beraberlik beni üzdü. Bugün telafisi var ama hiç merak etmeyin. Bugün de güzel bir, yine yüksek orandan sürpriz bir tercihimi tabii ki Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına kayıtlı dinleyicilerimiz ulaştılar. Şayet bana yeni denk geliyorsanız da kuponlarına nereden ulaşırım abi diyorsanız da hemen açıklayalım. İddia.com'a giriyorsunuz ki kayıtlıysanız da sağ üst bölümden profilim sekmesine geliyorsunuz. Orada kayıtlı bayim bölümünü göreceksiniz. Evet, bekliyorum, biraz bekliyorum, tamam. Abi çok hızlı gidiyorsun diye tepkiler geliyor, onu hissediyorum. Tamam, biraz yavaşlıyorum. Girdiniz mi iddia.com'a? Peki, girmiş dinleyicilerimiz. Profilim kısmı sağ üst köşede. Evet, o üç noktayı söylüyorum. Tamam, ondan sonra da kayıtlı bayim bölümü zaten karşınıza çıkacak. Kayıtlı bayim bölümünde de bayimi değiştir seçeneğini görüyorsunuz. 0-540-300-0-97. Oraya Uğur Böceği'ni ekledikten sonra bu numaraya ben kayıt oldum demeniz yeterli olacaktır. 30-0-97 kayıtlı bayim bölümüne yazmanız gerekiyor birleşik olarak. Benim rakamlarla aram iyi değil diyorsanız da tabii hak veriyorum. Hak verebilirim. Benim de gençlik yıllarımda matematikle pek aramın iyi olmadığını söylüyor. Öğretmenlerim söylüyordu en azından. Akılda tutmak zorluk yaşatabilir sizlere. Hiç numaraya girmeyelim. Uğur Böceği Şans Oyunları yazın ve karşınıza zaten çıkacaktır. Size bahsettiğim bayi, kayıtlı bayi ekle diyorsunuz ve 0-540-300-0-97 bu numaraya da ben kayıt oldum diyorsunuz. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının da resmi sosyal medya hesaplarının yanı sıra yine kurumsal WhatsApp numarasıdır. Buradan da arkadaşlarımız sizlere bizim kuponlarımızı iletmiş olacak. Sadece benim değil, sevgili Vedat Parlak, sevgili Burak Alacan'ın da kuponları yine her gün düzenli bir şekilde sizlerle buluşuyor olacak. Sizler de Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından iddia.com üzerinden kuponlarınızı oluşturursanız tabii ki Türkiye'nin belki de en uğurlu bayisi olan Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının avantajlarından yararlanmış olacaksınız. Bunu da hatırlatalım ve çok kısa bir araya gidiyorum. Yaklaşık 2 dakikalık bir ara, döndüğümüzde yine canlı karşılaşmalar ve sizlerden gelen mesajlarla birlikteliğimize devam edeceğiz. Ki şöyle de bir soru sorayım. Futbol severlerin aslında en çok istediği sorulardan biri. Benim dinleyicilerimin, stabil dinleyicilerimin. Abi soru yok mu bugün? Tabii ki sorumuz var. Olmaz olur mu? Kolay bir soruyla başlıyorum ama. İtalya Serie A'da bu sezon en golcü futbolcu kimdi? Gol krallığındaki o zirvede yer alan ismi soruyorum. İtalya Serie A altında çiziyorum. Peki sizler cevaplarınızı gönderin. Ben de birazdan sizlerle birlikte olacağım.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Arabanı arabamla takoma, değerinde Tring Sat.
5: Radyo Spor.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında...

0: Dosyalar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
5: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel mesajlar geldi. İlginç mesajlar da yok değil. Yani doğru cevapları gönderen dinleyicilerimizi tebrik ediyorum da. Onun dışında yani gol kralı olma ihtimali olmayan futbolcu isimleri de geliyor. Çok şaşırıyorum böyle mesajlara. Turam demiş dinleyicimiz. Peki olabilir bilmiyorum. İtalya Serie A'nın bu sezon gol kralı. Bir numarasında Turan var demiş dinleyicimiz. Olabilir. Bir yorum yapmak istemiyorum. Birazdan doğru cevabı açıklayacağım. Niko Paz diyen bir dinleyicimiz. O da önemli bir sezon geçirdi. 21 yaşında genç oyunculardan biri. Como forması giyiyor. 10 numara pozisyonunda. İspanyol asıllı Arjantinli bir futbolcuydu. Niko Paz önemli bir katkı verdi bu sezon. Evet, onu hatırlıyorum. Ha, gol krallığı konusunda zirvede yer alıyor mu? Pek emin değilim. Birazdan doğru cevabı açıklayacağım. Sizler de yine bana İtalya Serie A'da bu sezon gol krallığı yarışında zirvede yer alan futbolcuyu yazabilirsiniz. Yine totem ihtiyacınız varsa ki dakika 70-80 olduğu zaman yazacaksınız biliyorum. Abi bir gol lazım. Oturduğum yeri değiştirdim. Arabadan indim. Radyoyu açıp kapattım. Her türlü şansı denedik ama bir türlü gol attıramadık. Lütfen bir anons eder misin? Gol gelsin şu karşılaşmadan. Bunlar gelecek birazdan. Bakın baştan söylüyorum. 70. 80. dakikayı beklemeyin. İlk 10 dakikada, 15 dakikada o golleri getirelim. Hiç beni de strese sokmayın. Dinleyicilerimiz de stres içerisine girmesin. Yazın maçları. Başlangıçta yazın ki ona göre totemlerim hızlı ilerlesin. Peki teşekkür ederim. Erman Bey güzel bir mesaj göndermiş. Okumayalım bunu ya. Okumayalım. Kendimi ön plana çıkarmak istemiyorum. Tabii sizin takdiriniz ama teşekkürlerimi iletiyorum. Bu tarz mesajlar hoşuma gitse de pek okuma taraftarı değilim dediğim gibi. Yani Radyo Spor'daki ben büyüklerimden, üstad diyorum ben hepsine. Üstadlarımdan her zaman bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ya ben oldum dersen zaten hayatta ne iş yaparsan yap kaybetmeye mahkumsun. Hiçbir zaman sen olamazsın. Her zaman bir şeyler öğrenmek zorundasın. Hayat bu. Devamlı güncelleniyor ya hayatımız. Öyle değil mi? Kendini ben oldum diye bırakırsan kötü bir sonuçla karşı karşıya kalabilirsin. Bir de ben en iyisiyim. Ya kimsenin öyle bir iddiasının olacağını ben düşünmüyorum. Hiçbir radyo istasyonunda, hiçbir yayıncının böyle bir iddiada bulunacağını ben düşünmüyorum. O konuda da bir iddiam yok ama teşekkür ederim güzel mesajınız için. Peki şöyle bir bakalım. Görkem lütfen okuyun demiş mesajı ama ben bu mesajı okursam yüksek ihtimalle yayını noktalarım. Çünkü o kadar uzun mesaj ki yani kopyala yapıştır yapmaya bile üşenebileceğim mesajlardan biri. Yani nasıl okuyayım ben bunu? Özetini yazabilir mi dinleyicimiz acaba? Okuyacağım mesajınızı ama bunun özetini merak ediyorum. Çok uzun olmuş. Yani okursam gerçekten sürem yetmeyebilir. Bir 35-40 dakika mı alır diye tahmin ediyorum mesajınız. Ya WhatsApp ekrana bile sığmamış. Devamını gör diyor mesajın içerisinde. Düşünün uzunluğu. Peki 17-18 yaşında attığım SMS'lere benzettim ben biraz bunu. Uzun uzun her şeyi açıklayan mesajlar yazıyorduk. Ha kime yazıyorduk onu sormayın. Peki teşekkür ediyorum. Gol kralı Zeki olabilir. Görüşüm bu şekilde demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. 16 gol atan Martinez bence demiş dinleyicimiz. Ama gol konusunda bir yanlışlık söz konusu. İtalya Serie A'da şu an zirvede yer alan gol kralını soruyorum. Martinez cevabı geldi ama 16 gol diyor dinleyicimiz. Ha ben Martinez'in 17 gol attığını hatırlıyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa.

17 golü bulunuyor. Bodo Glimt 3,5 gol üstü. Malmö üst olur mu sence abi? Bu iki maç için sen ne diyorsun? Sen abi demiş. Yani dinleyicimiz bir mesajın içerisinde 6 tane sen ifadesini kullanmış ha. Yani sen ifadesini kullanmasaydınız acaba başkasına mı söylüyordunuz diye düşünecektim. O ifadeler önemli. Peki teşekkür ediyorum Yalçın Bey. Şimdi gelelim maçlarınıza. Bodo Glimt 3,5 gol üstü. Yani son 1,5 sezon diyorum ben. 2 sezon demek istemiyorum. Haksızlık yapmak istemiyorum ama son 1,5 sezondur ben Bodo Glimt'te bir bahis almıyorum. Güvenmiyorum. Tamam golcü bir takım. Geçmişi de zaten golcü bir takım olduğu için bahis severlerin en çok seçimlerinde yer verdiği takım. Takımlardan biri. 3,5 gol üstlerini konusunda ben Bodo Glimt'ten uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Ha olabilir tabii ki. Ya, bu arada zor bir seçenek değil. Olma ihtimali yüksek hatta öyle söyleyeyim. Ha, ve bana soruyorsunuz ben oynamam ve önermem de. Bodo Glimt maçlarında gollere yönelmek pek sağlıklı değil. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan takımlardan biri. Üzerini çizdiğim takımlardan biri. Ben Bodo Glimt'te bir bahis almam peki. Ama gelir. Yani gelme olasılığı yüksek. Öyle söyleyeyim dinleyicimiz sordu madem. Malmö üst. Üst derken 2,5 gol üstü mü? Ev sahibi, deplasman mı? İlk yarı mı? Ondan da bahsedersen sevgili Yalçın Bey daha sağlıklı bir yorumda bulunurum. Şayet 2,5 gol üstü diyorsanız da bence gelir. Yani Malmö'nün gol atıp kalesinde gol görmediği maç sayısı çok düşük. İlla ki bu ofans ofansif gücü olan iki takımın karşılaşmasında rakip fileler havalanır diye düşünüyorum. Yani gollü bir maç bekliyorum ben de. Malmö seçeneği güzel. 2,5 gol üstü bekliyorsanız şayet sadece üst olur mu yazmışsınız. Çünkü 3,5 zor onu da söyleyelim. Ama Bodo Glimt bende soru işaretleri oluşturuyor. Bol şanslar diliyorum. Umarım istediğiniz olur. Ya yani ben sizi destekliyorum öyle söyleyeyim. Benim seçeneklerim burada söylediklerim başarılı olmasın. Hani olsun tabii ama sizinle karşı karşıya geliyorsa benim seçimlerim sizinkiler başarılı olsun. Ben telafisini yaparım bir şekilde. Bir sonraki yayınımda daha iyi seçenekleri sizlerle buluşturmaya çalışırım. O anlamda ben sizi destekliyorum. Görkem Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilal oğlu ben demiş. Buradayız, dinliyoruz. Aralıklarla da yoğun yağmur ve Beytepe'de 2 dakika diyorsun, 5 dakika oldu reklam demiş dinleyicimiz. Yok ya 2 dakika görüyorum çünkü ekranımda yazıyor dakika süresi. Hatta yapmayacağım bir şey yapıyorum şu an bakıyorum. 2 dakika 6 saniye reklamın süresi. Önümde ekranda görüyorum. Ha 2 dakika size 5 dakika gibi gelmiş olabilir. O da beni özlediğiniz için olabilir Ahmet Bey. Acaba bundan mı yazdınız? Bilemiyorum. Teşekkür ederim. Başkentimize de selamlarımı iletiyorum. Lütfen bugün İstanbul'da yayından sonra yağmur yağmasın. Yani en çok istediğim durumlardan biri bu. Uzun zamandır şöyle olur. Umarım bu istediğim gerçekleşir diye bir iddiam olmadı ama bugün yağmur yağmasın. Özellikle İstanbul'da. Biraz dolaşmayı düşünüyorum. Biraz gezmek istiyorum ben bu akşam itibariyle. Selamlar, iyi yayınlar. İzmir'den selamlar. Çağlar, Yalçın Dağ ben. Hayırlı pazarlar demiş dinleyicimiz. Peki İzmir'e de selamlarımızı iletiyorum. Güzel bir kupon gelecektir diye düşünüyorum. Hani siz meşhur 7-8 maçlık kombinleri gönderiyorsunuz. Onlardan birini bekliyorum ben Yalçın Bey ve Çağlar Bey. İkiniz de aynısınız bu arada. Evet, biriniz 9 maçlık kupon gönderiyorsunuz. Abi gelir mi? Ya gelir, gelir, gelir. Neden gelmesin? Yani umudunuzu kaybetmeyin. Maçları bekliyorum. 2,5 gol üstü abi demiş. Peki ya gelir o zaman. Malmö 2,5 gol üstü olma potansiyeli yüksek karşılaşmalardan biri. Zaten rakibine de baktığımızda yine kalesini gole kapatma konusunda ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz. Yani burada olmama ihtimali çok düşük öyle söyleyelim. Ha gelmesini istiyorsanız, bir totem yapmamı istiyorsanız da gelmez. Bunu söylemem lazım. Yakındaki arkadaşlarım, yakın çevremdekiler bilir. Şu maçta gol olur mu diyorlar. Yok ben bu maçta bir gol bile çıkmaz. Maksimum bir gol olur diyorum ve 4-5'e gidiyor. Yani ters totemlerim işe yarıyor. Şahitlerim var yani bu konuda. Başarılı olması için de gelmez diyorum. Hadi böyle bir totem yapayım size. Hem Bodo maçı hem de Malmö maçı. Gelme olasılığı yok diyelim. Dün kazandırdıkların için teşekkür ederim. Bugünküleri bekliyorum abi demiş ama şöyle bir enteresan mesaj. Yani dün benim kuponlarımı gördüyseniz bugün nasıl göremiyorsunuz? Uğur Böceği Şans Oyunları WhatsApp hattı size her gün gönderiyor.
cepte kupon uygulamasını başlattılar yanılmıyorsam, değil mi? Buradaki arkadaşlarımıza ben bir sesleneyim. Dinliyorlardır beni tabii, vazgeçilmezlerinden biriyim ya. Cumartesi özellikle ve pazar günü de vakit buldukça beni dinliyorlar. 0540 300 0097, bu numaraya mesaj atmanız yeterli. Görkem Tezer'in yayınından geliyorum demeniz lazım. Ki bunu yazmadan önce lütfen ricam olacak yine tüm değerli dinleyicilerimden, bahis severlerden. İddia.com'a giriyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geleceksiniz. Hemen sağ üst köşede profilim sekmesine tıklıyorsunuz. Burada kayıtlı bayimi göreceksiniz. İddia.com üzerinde arama kısmı olacak yine kayıtlı bayim bölümünde. Oraya 30-0-97 yazmanız yeterli. Birleşik olarak yazıyorsunuz ve sonrasında Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkmış olacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz. Sonrasında da 0540-300-0097 bu numaraya WhatsApp'tan mesaj gönderiyorsunuz. Aramayın ama. Aramayın. Sadece WhatsApp hattıdır, onu da söyleyeyim. Abi arıyoruz arıyoruz açan yok. Bir de oraya Görkem diye yazmayın. Yani Görkem abi bu kupon gelir mi? Oradaki size kuponları gönderen kişi ben değilim. Onu da ifade edeyim. Sonra bana kızıyorsunuz. Instagram'dan yazıyorsunuz. Abi numaraya mesaj atıyorum. Günaydın yazıyorum, cevap gelmiyor. Ya, gelmemesi doğal. Ha, gelirse zaten bir sıkıntı var. Peki bu hatırlatmayı da yapalım. Sonra kuponlarımı nerede göreceksiniz diye sorulara genel bir cevap vermiş olalım. İlgi çekiyor çünkü kuponlarımız. Güzel kuponlar. Başarı oranım gayet yüksek. Bugün de güzel 5 tane kupon hazırladım. 4 tane zaten paylaşıldı. Bir tanesi de yüksek orandan. Yine tek maç ama yüksek oran. 3 ve üzeri. Sizler de az önce bahsettiğim gibi kayıt olursanız Uğur Böceği'ne kuponlarımı görebilirsiniz. Andorra maçından gol bekliyorum abi. İyi yayınlar. İlk yarıdan bir gol lazım Andorra'dan demiş ki, şöyle bir cevap vereyim. 10 kişi mücadele ediyor ev sahibi FC Andorra takımı. Dakikalarda onu gösteriyor. Ceuta takımı konuk ekip tabi burada daha avantajlı konumda yer alıyor. Sizinle aynı görüşte olmak isterdim. Andorra cephesinde yer almak isterdim de. Yani 8. dakikada bir kırmızı kart gördü ev sahibi. Biliyorsunuz Alex Petka. Andorra takımında maçın başında kırmızı kart gören oyuncuydu. Ya ilk yarı burada gol çıkacaksa tabii Andorra da atabilir 10 kişi kalmış olmasına rağmen. Ama daha sağlıklı bir seçim istiyorsanız da Ceuta'nın ilk yarı bir golü denenebilir. Dakikalarda 10 hatta 11'e girmek üzereyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İspanya 2. lig, Andorra 0, Ceuta 0 şeklinde devam eden bir karşılaşma. Maçın favorisi ev sahibiydi ama Ceuta'nın da etkili atakları var. Yok değil. 2 tane yakaladığı pozisyon var. Tamam, kaleye bir şut girişiminde bulunmadı. 6 pas üzerinde şut çekemedi oyuncu. Yani ona da benim yapabileceğim bir şey yok. Martinez'di. Zalazar Martinez 8 numara. İsabetli şut gelmedi. Ve Ceuta bence rakibinin eksik oynamasından faydalanacak. İlk yarılarda da fazla gol bulan bir takım olduğu için ilk 45 dakikada şöyle 25'e 30'a kadar konuk ekibin bir golü değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Şöyle bakalım, Bodø Glimt'in golü geldi Brann karşısında. Yine Norveç Ligi'nde 1-0 öne geçti Bodø Glimt takımı. Dakikalarda 26'yı gösteriyor bu mücadelede. Skorlar bu şekilde. Goller geldikçe sizlere bilgi paylaşmaya devam edeceğim. Parma Sassuolo 0-0 gidiyor. İtalya Serie A, dakikalar 66'yı gösteriyor. Yine birçok bahis severin yanıldığı karşılaşmalardan biri diye düşünüyorum. Kalan 24 dakikalık bölümde de goller çıkabilir mi? Şöyle bir 70-75'e kadar beklemek istiyorum. Yani canlıdan denenebilir. 0,5 gol üstü. Durum onu gösteriyor. Maç öncesi gollü geçmesi muhtemeldi. KG var ihtimali yüksek bir karşılaşmaydı. Lakin Sassuolo takımı kendi yarı alanında karşılıyor Parma'yı. Yani ligin son haftalarına girilmiş bir iddian söz konusu değil. Neden savunma yapıyorsun, değil mi? Benim de anlam veremediğim durumlardan biri. Gol olmayınca tabii ki o futbol karşılaşmasını izlemek de bir hayli güç oluyor. Yani sıkılıyorum, açık açık söyleyeyim, burada düşündüğümü de ifade edeyim. Sıkıcı oluyor. Televizyonu kapatmak istiyorum. Evdeyken de başıma geliyor. 0-0 giden, savunma yapan takımları hiç sevmiyorum. Ama maalesef futbolun doğasında olan durumlardan biri.
67. dakika 0-0 Parma Sassuolo mücadelesi diyelim ve şöyle bir sizlerden gelen mesajlara bakalım. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatayım. Soru sor abi diyen dinleyicilerimiz vardı. Tabii alıştılar artık hafta içi akşam saatlerinde yaptığımız yayında. 3 tane soru soruyorum dinleyicilerime. Serie A'da bu sezon gol krallığı yarışında zirvede hangi futbolcu bulunuyor? Bunun da cevabını futbol severlerden, futbol gurmelerinden bekliyorum. Merhabalar Görkem Bey, iyi çalışmalar.

0: Çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim Turgay Bey. Denizli'den Turgay ben demiş. Sizden 3 maç rica ediyorum. Teşekkür ederim. Paylaştık maçlarımızı. Birazdan aktaracağım yine. Sizlere aktarmaya devam edeceğim. Turgay Bey dinlemeye devam edin. O beklediğiniz karşılaşmalar birazdan sizlerle buluşuyor olacak. Hiç merak etmeyin. Sevgili İsmail Bey'in şöyle mesajına bakalım. Gaziantep'ten selamlar. İyi yayınlar kardeş demiş dinleyicimiz. Peki. Ben geçenlerde ne demiş dinleyicimiz? Bin hesabıma anlayamadım. Para atmak istedim fakat ne diyor anlayamadım. Fakat buna yetkiniz yok diye bir yazı belirdi. Acaba ne oluyor? Bilginiz var mı? Ha anladım. Sanal bayide yanılmıyorsam dinleyicimiz hesabına para yüklemek istemiş ama buna yetkiniz yok diye bir yazı belirdi diyor. Bana sordu dinleyicimiz. Bilmiyorum. Kayıtlı olduğunuz o sanal bayi hangisi ise müşteri hizmetlerini arayın. Daha sağlıklı net bilgileri alabilirsiniz. Ya ben müşteri hizmetleri değilim. Bilemiyorum, yorum yapamıyorum sevgili İsmail Bey. Umarım bir an önce çözülür yaşadığınız sıkıntı. Erdal Bey'in bir kuponu geldi hemen bakalım. Torino-Juventus mücadelesi ki ben Torino'nun burada sürpriz yapacağını düşünüyorum. Birazdan o maçı da aktaracağım ki Uğur Böceği şans oyunları WhatsApp hattından paylaşılan kuponlardan biri. Yüksek oranlı tek maçım Torino-Juventus mücadelesi. Kayıtlı bayim bölümünde iddia.com'da 30-0-97 birleşik olarak yazarsanız devamında da 0540-300-0-97 numaralı WhatsApp hattına yazdığınız takdirde kuponlarımız sizlerle buluşuyor olacak. Her gün bu arada sadece yayın içerisinde değil. Yayından çıktıktan sonra da belki canlıda bir maç gözüme kestireceğim. Gece seansından bir karşılaşma olacak. Onu da tabii ki WhatsApp hattından sizlere arkadaşlarımız iletiyor olacak. Başarı oranımız yüksek. Onun da altını bir kez daha çizeyim. Torino Juventus kart puanı 4,5 üst demiş dinleyicimiz Erdal Bey. Hellas Verona Roma mücadelesi. Deplasman 1,5 gol üstü. Yani Roma dendiğinde evet tüylerim biraz diken diken oluyor. Hiç barışamadığım, yıldızımın barışmadığı takımlardan biri Roma. Özellikle Lille mücadelesi, kaçan 3 penaltı, 6 ay geçti üzerinden hatırlıyorsunuz değil mi? Avrupa Ligi mücadelesiydi. Berke vardı kalede. Üçünü de Berke çıkarmıştı. Ben mutlu oluyorum bir yandan ama o gün yaşadığım üzüntüyü de tabii ki üzüntü o kadar derin değil onu da söyleyeyim. Üç tane arka arkaya kaçan penaltı sonrası kim olsa üzülür ya üzülmez mi? Sadece KG var bekliyordum. Atsa maç 1-1 olacak. Arka arkaya 3 penaltı kaçırdı Roma. O günden beridir Roma ismini duyduğumda yani tüylerim diken diken oluyor. Bakayım bir saniye evet yine tüylerim diken diken oldu. Yıldıray Bey sizi dinliyor. Özellikle dinleyin dedi. Sizden 3 maç rica... Bak söyleyemedim onu ya. Yıldıray Bey'in yazdığı mesajı okuyamadım. Turgay Bey yazıyor ama Yıldıray Bey sizi dinliyor diyor. Anlayamadım ya. Özellikle dinleyin dedi. Sizden 3 maç rica ediyoruz. Peki teşekkür ediyorum Turgay Bey ve Yıldıray Bey. At yarışı arası mı? Peki çok kısa bir at yarışı arası. Sonrasında da yine 1,5 dakikalık bir reklamımız olacak. Döndüğümüzde sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. İngiltere Premier Ligi'nde önemli maçlarımız var. Andorra-Seuta mücadelesinde beklediğim gibi Seuta'nın golü geldi. Bazı dinleyicilerim yazıyor. Teşekkür mesajları geldi şu an WhatsApp üzerinden. Seuta'nın o beklediğimiz golü geldi. Ama maçı da tabii Andorra burada çevirebilir. Ya, daha iyi bir takım canım. Tartışmaya kapalı konulardan bir. 8. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından Seuta'nın ilk yarı golü denenebilir demiştik. O golde başarılı bir seçim oldu. 1'de 1 ile başladık. Güzel. 1'de 1 ile başladık. Birazdan devamı da gelecek. Hiç merak etmeyin. Son kez hatırlatıyorum. Serie A'da bu sezon gol krallığı yarışında zirvede yer alan futbolcuyu soruyorum. Biliyorum diyorsanız WhatsApp üzerinden bana mesajınızı iletebilirsiniz. Çok kısa bir at yarışı arası. Sonrasında devam edeceğiz.
1: .30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bir numaralı Sandalos. Hareketli olan isimler. Start verildi ve koşu başladı. 8 numaralı Inner Bloom çıkışta oldukça tereddüt etti. Rakiplerin 5-6 boy kadar gerisinde kaldı. 2 numaralı Mr. Ezel de yine aynı sıkıntıyı yaşadı ve rakiplerinin çok gerisinde koşuya başlıyor. 4 numaralı Yonaguni de çıkıştan sonra adapte sorunu yaşadı. Rakiplerinin 5 boy

0: gerisinde kaldı. Bir numaralı Sandros çok iyi çıkışlı öne geldi. Hemen dışında 11 numaralı Pastakalya var. O takibe başladı. Bariyatimde çocukta 6 numaralı Aylı İpeni'yi izliyorum. Aralardan öndeki mücadele 7 numaralı Firehorse da katılmaya çalışıyor. Onların dışında ise 5 numaralı Aldana var. İç kulvara yakın 1 numaralı Sandros koşunun lideri. Dışarıdan 11 numaralı Pastakalya'nın, içinden 6 numaralı Aylı İpeni'nin çabaları olsa da buralarda biraz daha süratlendi 1 numaralı Sandros. Farkı bir anda 4-5 boya kadar çıkardı. Son yüze doğru gidilirken fark daha da açılıyor. Bir numaralı Sandros yarış hayatının ilk startına parlak bir başlangıç yapıyor ve koşuyu kazanırken açıkçası zorlanmıyor. Üç numaralı White Walker son ataklarıyla ikinci oldu. 6 numaralı Aylin Peri 3. olurken 11 numaralı Pasakalya 4. 9 numaralı Kır Bumerang ise tabelayı tamamladı. Bir numaralı Sandros 9. koşuyu Erhan Aktu ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
5: Radyo Spor.
10: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlara döneceğim. Serie A'da şu an gol krallığı yarışında zirvedeki oyuncuyu sorduk. Evet, mesajlar geldi, cevaplar. Doğru cevabı bilen dinleyicilerimiz de var. Yanlış cevap veren dinleyicilerimizin sayısı biraz daha fazla gibi. Şöyle bakalım. Evet, doğru. Biraz daha fazla. Canlı skorlarımı aktarayım. Sonrasında döneceğim. Sizlerden neler gelmiş bakacağız. Parma Sassuolo 78. dakika 0-0 devam ediyor. Bir gol değerlendirilebilir artık kalan bölümde. Ha, riskli bir seçim olacaktır ama iki takımın arasında oynanıp 0-0 biten bir karşılaşma yani çok zor. Ben bir golün çıkabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum bu karşılaşmanın. Şu an 77. dakikadan çıktık, 78. dakikadayız. Ya Parma'nın ya da Sassuolo'nun bir golünü bekliyorum. Ha, net gelir banko diye sizlere sunmuyorum. Sürpriz niteliği olan bir karşılaşma. Yine denemek isteyen dinleyicilerimiz varsa bunu deneyebilirler. İtalya Serie A'nın açılış karşılaşması diyelim. 0-0 Parma Sassuolo mücadelesi. Andorra Seto mücadelesine dakikalar 23 oldu. Burada da konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İlk yarıda bakalım Andorra'nın golü gelecek mi? En çok gol bekleyen bahis severlerin seçimi Andorra. Ev sahibi 0.5 gol üstü. Ben kırmızı karttan sonra Ceuta'ya önermiştim. Ve Andorra takımının da ilk yarıdan bir gol atması için elimden geleni yaparım. Tamam, kollarımı sıvıyorum şu an itibariyle. Karşılıklı gol varı. Hadi getirelim hep birlikte ilk yarı. Tüm totemlerimizi Andorra takımı için yapıyoruz. İspanya 2. Ligi mücadelesi. 1-0 Ceuta önde olan taraf. %71'lik bir topla oynama oranına sahip ev sahibi Andorra takımı. Tabi topla oynamak yeterli değil. Bir de isabetli şut bulması gerekiyor. Şu dakikaya kadar bir isabetli şut girişimi olmadı. Onu da ifade edelim sizlere. West Ham maçı kazanır bugün bence diyen bir dinleyicimiz Erkan Bey bu mesajı gönderdi. Santorini öğrencilerinin kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Ha, Leeds United takımı da enteresan sonuçlar alıyor. Son 8 maçtır kaybetmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Yine Daniel Farke'nin etkisini gösterdiği takımlardan biri. Alman çalıştırıcı Daniel Farke farkını gösterdi diyelim. İsmine özel bir hitapta bulunalım değil mi? Leeds United yani normal şartlarda evet bu maçı kaybetmez derdim. Ama şu an galibiyet kime daha fazla lazım? West Ham United takımına lazım. Final niteliği taşıyan karşılaşmalardan biri. Leeds United'ın ben gol bulacağını düşünüyorum. West Ham'ın da maça hızlı başlayacağını düşünüyorum yine. Tabii diğer karşılaşma Tottenham Everton maçından gelecek skor da bu maçı doğrudan etkileyecek. Yani ilk yarı bittiğinde oyuncular soyunma odasına gittiğinde Tottenham'ın 3-0 önde olduğunu öğrenirlerse öyle bir tablo yaşanırsa Leeds United maçı ikinci yarıda rahat kazanır. Daha iyi bir takım West Ham'a göre. Orada tam tersi bir sonuç ortaya çıkarsa, Everton öne geçen taraf olursa West Ham maça daha fazla asılacaktır. Yani canlıdan oynanması gereken bir karşılaşma diye düşünüyorum öncelikli olarak. Ha, ben maç öncesi oynayacağım abi, seçimimi yapacağım diyorsanız da taraf bahsinden ziyade gollere yönelmek daha iyi bir seçim. 2.5 gol üstü evet denenebilir ama en ideal tercih karşılıklı gol var olacaktır. Maç soran dinleyicilerimiz oluyor ya, mesela bugün güvendiğim seçimlerden biridir bu. KG var yazabilirsiniz. Saatler 18'i gösterdiğinde karşılaşma başlamış olacak. Ve West Ham Leeds maçı benim karşılıklı gol beklediğim maçlardan biri. Link gönderen bir dinleyicimiz, açamıyorum tabii ki bu linki ama ne yazdı, ne vardı o görselde onu da yazarsa okumaya çalışırım. Martinez ve Thuram 29 golle devam ediyor demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım. Sizi dinliyoruz, güzel maçlar verdiniz, teşekkür ediyorum. Başarılar, işinizde kolaylıklar diliyorum. Denizli'den Yıldıray, Fidan, Turgay, İhsan, Elbey'in birlikte dinliyoruz demiş. Ya kaç kişi dinliyorsunuz beni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi dinliyorsunuz herhalde. Bilmiyorum matematiğim yeterli oldu mu bu konuda. Hani o kadar çok isim gelmiş ki. Teşekkür ediyorum sevgili Turgay Bey. Öncelik olarak size ediyorum.
Görkem Ahmet ben. Ankara'dan Lautaro Martinez 17 gol attı demiş. İtalya Serie A'da bu sezon en golcü futbolcuyu sorduk. Dinleyicilerimiz yazıyor. Peki mesajları eritelim ya. Eritelim, bayağı birikti. Donyel Malen demiş. Yine Roma'nın önemli golcülerinden biri. 27 yaşındaki Hollandalı santraforu Malen cevabı gelmiş Tarık Bey. Bilemiyorum doğru mu yanlış mı. Niko Paz cevabı gelmeye devam ediyor. Yine Como takımının genç yeteneklerinden biri. İspanyol asıllı Arjantinli 10 numara futbolcu. 10 numara pozisyonunda da forma giyiyor Niko Paz. Gelecek vadeden isimlerin başında geliyor. Öyle söyleyebilirim. Onun dışında şöyle bakalım. Davis diyen bir dinleyicimiz. Peki teşekkür ederim. Yine bir Niko Paz cevabı. Sevgili Göksel Üstün mesajı göndermiş. İzmir'den selamlar demiş. Marcus Thuram. Bence ben İtalya Ligi'ni çok yakından takip ediyorum abi diyen yine bir başka dinleyicimiz. Martinez cevapları geldi peki. Evet, doğru cevap Martinez olacaktı. 28 yaşındaki Inter'in önemli hücum silahlarından biri. Bu sezon 16 gol atmadı. 17 gol atma başarısı gösterdi. Martinez cevabını veren dinleyicilerimiz doğru cevabı bilmiş oldular. Onları da tebrik ediyorum. Birazdan belki bir soru daha sorarım ki bültende güzel karşılaşmalarımız var. Şöyle bir Parma-Sassuolo maçına bakmanızı tavsiye ediyorum.

Hani bakıyor musunuz bilmiyorum. Totem ihtiyacı olan dinleyicilerim yazıyor. Ama totemleri yaptıktan sonra ya da başarılı seçimlerde bulunduktan sonra o cevaplar gelmiyor. Teessüflerimi iletiyorum buradan o dinleyicilerimize. Evet, onlara sadece. Şu Parma Sassuolo maçına bir bakar mısınız? Az önce 5 dakika önce ben de söylemiştim. Lütfen rica ediyorum.

Parma 1-0 öne geçmeyi başardı. 81. dakikada geldi gol Sassuolo karşısında. Parma 1-0 öne geçti. Andorra-Seuta mücadelesi 30. dakika içerisindeyiz ve 1-0'lık konuk ekip Seuta'nın üstünlüğü devam ediyor. Onun dışında Albacete Real Sociedad B takımı karşı karşıya geliyor. Yine İspanya 2. ligi mücadelesi. Burada da Albacete takımı 1-0'lık avantajı yakalamış oldu. Bu tahminlerimin daha fazlasına hiçbir şey yapmadan sadece WhatsApp'ınız olacak ve WhatsApp'a her gün 4 ya da 3, 5 yani sayı önemli değil. Minimum 2 atıyorum. Bazen 3, 4 kupon paylaşıyorum. Her gün bu kuponları görmek istiyorsanız da iddia.com'a giriyorsunuz. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim bölümünden ekliyorsunuz. Yani iddia.com üzerinde kral oran farkıyla oynamaya devam edeceksiniz. Bir yandan sadece bayinizi değiştireceksiniz. Hani aramıza katılmak istiyorsanız illa yapın demek istemiyorum. Diğer bayideki arkadaşlarımın da emeğini tabii ki çalmak istemiyorum. Tırnak içerisinde söylüyorum. Yani zorlamıyorum kimseyi. Sadece benim kuponlarımı görmek istiyorsanız ki geliyor mesajlar. Bunları her gün düzenli olarak telefonunuza gelmesini istiyorsanız kayıtlı bayim bölümüne giriyorsunuz. 30-0-97 yazıyorsunuz birleşik olarak ya da rakam yazmak istemiyorsanız da Uğur Böceği Şans Oyunları yazmanız yeterli olacaktır. Sonrasında tabii bunu yaptıktan sonra da 0540-300-0097 bu numaraya mesaj atmanız yeterli olacaktır. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının resmi kurumsal WhatsApp numarasıdır bu verdiğim numara. Buradaki arkadaşlarımız sizlere kuponlarımızı her gün düzenli bir şekilde iletiyor olacak. Bugünkü kuponlarımı görmek istiyorsanız da yine akşam seansında güzel kuponlarımız var. Onları da görmek istiyorsanız sizler de kayıtlı bayim bölümüne Uğur Böceği Şans Oyunları'nı ekleyebilirsiniz. Ekleyen arkadaşlar da 0540-300-0097 bu numaraya yazabilirler. Peki teşekkür ediyorum. Ben katıldım diyen bir dinleyicimiz aramıza hoş geldiniz diyelim. Ha zorlamıyorum bu arada. Hayat görüşüm olarak hiç kimseyi bir şeye zorlamam. Yani genelde çok uyumlu bir insanımdır. Bunu neden söylüyorum? Şimdi sponsorum tabii ki Uğur Böceği Şans Oyunları firması. Ha ben oradan oynuyorum. Oradan oynadıktan sonra daha fazla kazanmaya başladım. Ha bu şans olabilir bilmiyorum. Belki de bir totemdir. Ya, buradan oynarsanız kuponlarınız kesin başarılı olur gibi bir iddiam söz konusu değil. Ama ben oynadıktan sonra bu bayiden kuponlarım gelmeye başladı. Ya bunu zaten Instagram'dan beni takip eden dinleyicilerim görüyor. Bahis severler görüyor. Olursanız kuponlarıma ulaşırsanız dediğim gibi Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim bölümüne eklemeniz yeterli olacaktır. Bir de 540-300-0097 buraya ben kayıt oldum demeniz yeterli. Görkem gönderdi beni deyin. Peki öyle de söyleyin. Ya benim de bir adımı geçirin orada. Parma maçı için teşekkür ederim diyen dinleyicimiz Erdem Öz Yıldırım. Peki yanlış okumayalım dinleyicimizin soyadını. Erdem Öz Yıldırım İstanbul Bağcılar'dan selamlar demiş. Taksi şoförüyüm. Müşterimi indirdim. Radyoyu açar açmaz Parma'nın ve Sassuolo maçını düzeltelim. Bu karşılaşmada gol beklediğini söyledin. Şansımı denemek istedim ve başarılı oldu. Bir 3 dakika sonra kazanmış dinleyicimiz. Tebrik ediyorum. Umarım tüm kuponlarımız kazanmaya devam eder. Yani kazandırmaya devam edeceğim. En azından bunun için çabalıyorum. Bir maçı analiz ederken ya bir karşılaşma düşünün. 40 dakikaya minimum 40 dakika o maçı takip etmeye çalışıyorum, analiz etmeye çalışıyorum. Stadyumun hava durumuna kadar, bölgenin havasına kadar bakıyorum. Neredeyse oyuncuların özel hayatına bakacağım. Gireceğim Instagram'dan. Şu oyuncu golcü bir oyuncu ama özel hayatında bir sorun yaşadı mı acaba? Eşiyle ya da kız arkadaşıyla bir problem yaşadı mı? Magazine böyle bir haber düştü mü? Bak şimdi morali bozuktur. Gol de atamaz bu oyuncu diye baktıklarım da var. Abartmıyorum. Gerçekten var. Yabancı kaynaklarda bunu da yapıyorum. Başarılı olsun tabii. Kazanın. Ben de kazandırmış olayım. Mutlu oluyorum. Durum budur. Dinleyicime söyleyeyim bunu. Sonrasında

0: Masal Sola'dan gol bekliyorum abi. İyi yayınlar dilerim. Lütfen bu maçı KG var yapar mısın demiş. Elimde olsa keşke yaparım tabii. Neden yapmayayım? Sizi mi kıracağım ya? Şu an 90 artı 2 oynanıyor. 1-0 Parma önde olan taraf. Yani umarım gelir. Umarım Sassuolo'nun bir golü gelir. Yani bir şey söyleyemiyorum. Abi selamlar. Erok maçına tahminde bulundun mu? Yeni açtım radyoyu. İstanbul'dan Bilgehan ben demiş dinleyicim. Henüz geçmedim o karşılaşmaya. Yok. Ha tabii kağıt üzerinde ne olacağı belli olmayan maçlardan biri. Kadro kalitesi kimden yana derseniz de ben Çorum FK'nın kadrosunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama Esenler Erokspor takımı da öyle yabana atılacak bir takım değil. Bunu da söyleyelim. Şimdi herkes konuk ekibe şans veriyor. Çorum FK'nın çok iyi bir kadrosu var deniyor. Tamam, doğru, kabul ediyorum. İlk 11'ine baktığımızda, muhtemel 11'ine baktığımızda zaten 5-6 tane ismin biz Süper Lig'de oynadığını hatırlıyoruz daha geçtiğimiz sezonlarda. Hani Süper Lig seviyesine çok yakın bir kadrosu var Çorum FK'nın, Uğur Uçar öğrencilerinin. Ama bir de Esenler Erokspor cephesine bakalım. Şimdi Esenler'in de kadrosu çok kötü değil. Rakibiyle yarışabilecek düzeyde olduğunu ben düşünüyorum. Onun dışında burada nasıl bir tercihte bulunabiliriz? Yani zor maçlardan biri. Gerçekten zor maçlardan biri. Yani burada ben taraf bahsinden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Gollere yönelmek daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Tabii final maçları genelde yavaş oynanıyor, ağır tempoda geçiyor. Alışkınız bu tür durumlara. Ben daha önceki maçlardan dersimi çıkardım. Şimdi 2,5 gol üstüne o yüzden yönelmek istemiyorum. Normal sezon içerisindeki bir karşılaşma olsa tabii 2,5 gol üstü rahat olur derdim de yok. Şu an final mücadelesi. Son karşılaşmayı Çorum FK kazanmıştı 2-1. Onun öncesinde 3-1, 3-3, 2-2 biten maçları hatırlıyoruz. 2025 yılından bu yana oynadıkları 4 karşılaşmada da 3,5 gol üstü biten maç sayısı 3. Sadece bir tanesi 2,5 gol üstü bitti. İki takım da golcü. Ha, sürpriz denemek istiyorum derseniz ilk yarı burada 1,5 gol üstü, ilk yarı KG var. Tabii ki olabilecek senaryolardan biri yüksek orandan. Ha yok abi ben güvendiğin bir seçimi oynamak istiyorum diyorsanız da 2,5 gol altına yakın bir maç ki bunu oynamazsınız diye düşünüyorum. Bazen alt geleceğini bilseniz bile oynamıyorsunuz. Bende de vardı bu durum geçtiğimiz yıllarda. En ideali KG var. En ideal seçim KG var olacaktır. Şöyle bakalım. İki takımın da gol atarına nasıl bir oran verilmiş? 1.51. Ama kral oran farkıyla iddia.com'da 1.51. Diğer bayilerde, sanal bayilerde bu oran 1.40 seviyelerinde seyrederken iddia.com'da yine 1.50'nin üzerine çıkıyor. Çorum FK, Esenler Erokspor mücadelesi için açılan bir oran. Ki nereden oynuyorsunuz? İddia.com, Uğur Böceği Şans Oyunları firması. Kayıtlı bayim bölümü. Unutmayalım. Peki sevgili Radyo Spor dinleyicileri, mesajlara dönelim. Hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Aytaç ben. İki maça kaldım. Bir totem yapalım lütfen. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Elden ele uzatalım abi. Lütfen bir totem yapalım der gibi bir mesajı olmuş. İki maça birden totem beni biraz yoruyor. Yoruyor. Onu da söyleyeyim. Yani aynı anda iki maça totem yapmak gerçekten zor. West Ham Leeds United karşılıklı gol var. Evet benim beklediğim seçimlerden biri. Milan Cagliari maç sonu 1 ve 4,5 gol altı. Ya herkes 4,5 gol altı oynuyor. Bakın 3-2 falan bitmezse bu mücadele biterse daha doğrusu şaşırmayın. Yani Milan çok gol atıp kalesinde çok fazla gol gören takımlardan biri. Cagliari hücum performansı anlamında tamam tatmin etmemiş olabilir. Ama deplasmanlarda açık oynamayı seven takımlardan biri. Cagliari takımı. Ne olacağı belli olmaz. Yani bu biraz riskli. 4,5 gol altı. Yine de yapalım biz totemi yapalım. Dinleyicimiz kazansın tabii. Ondan yana bir sorun yok. Biz totemi gerçekleştirelim. İki maçınız da başarılı olmuş. Şöyle bir bakalım. Volendam maçı. Karşılıklı gol var. 7-5 biten maçlardan biri. Yani kalecilerin elle topa dokunması yasaktı herhalde. Bu maçı izlediniz mi? Ben izlemedim. Volendam William mücadelesi. 7-5 biten bir karşılaşma. Herhalde dedim kalecilerin topa elle müdahalesi yasaklandı bu karşılaşmada. Yoksa bu kadar golün çıkması 7-5. Yani penaltı atışlarına gittiğinde bile böyle bir skor çıkmıyor. Çok enteresan karşılaşmalardan biri. 7-5 dile kolay. 12 tane gol çıkan karşılaşma. Burada alt oynayan dinleyicim var mıdır acaba bu maça? Ya da 2-3 gol oynayan dinleyicim var mıdır? Volendam William maçı. Çünkü bir gün başıma geldi. Ajax bir takımla oynuyordu. Pandemi zamanında hiç unutmuyorum. Ben KG var demiştim. 13-0 bitti. Ajax 13-0 kazandı maçı. Yani üzüldüm tabii ki. O sonrasında da bir 2-3 gün boyunca üzüntüm devam etti. Düşünsenize 13 gol oluyor, karşılıklı gol var olmuyor. Enteresan tabii ki. Zaman zaman bunları yaşayabiliyoruz maalesef. Ne kadar işin içerisinde olsak da. Bence Real şampiyon abi demiş dinleyicimiz ve bir kupon göndermiş. Basketboldan bahsediyor. Olympiakos Real Madrid mücadelesi. Maç sonu 2 ve 164,5 gol üstü. Bak gol diyordum ya. Hemen düzelteyim alışkanlıktan. 164,5 sayı üst demiş dinleyicimiz. 6.52. 164,5 gol dedik az önce. Vay. 7-5'lik skor tabii ki bende birazcık sorun yarattı diyebilirim. Olympiakos Real Madrid. Olympiakos'un rahat kazanacağını düşünüyorum ben. Dinleyicim kusura bakmasın. Yani hayallerini yıkma gibi bir hedefim yok. Ama Olympiakos kendi evinde bir kere. Final Four bildiğiniz gibi Atina'da düzenleniyor. Bunu Fenerbahçe maçında da gördük. Yani türbünlerin %90'ı Olympiakos'u taraftarlardan oluşuyordu. Yine benzer bir senaryo olacak ki Fenerbahçe taraftarlarına yapılanları da unutmuyoruz. Yani burada dışarıda kalan Fenerbahçe Beko'lu taraftarlar var, vatandaşlarımız var. O kadar İstanbul'dan ya da başka illerden gidiyorsunuz yurt dışına, biletinizin olmasına rağmen mail gelmiyor ve maça giremiyorsunuz. Ki Fenerbahçe Kulübü bununla alakalı işlemler başlatıldı dedi geçtiğimiz günlerde, hatırlayın. Takip edeceğiz dedi konuyu. Euroleague'de hemen açıklama yayınladı, özür dileriz diye. Özürlü olacak bir şey değil bu. Euroleague'in ya bu denli organizasyonun böyle bir aşamasında bileti olmasına rağmen maça girememek ya çok üzücü bir durum. Üzücü bir durum. Fazla bir yorumda bulunmak istemiyorum bu konuyla alakalı. Peki kısa bir araya gidiyorum. Saatlerimiz 17.57'yi gösteriyor. Son bir saatim kaldı. Sizler de kuponlarınızı gönderebilirsiniz. Onun dışında 7-5 biten bir karşılaşma vardı ya az önce konuştuğumuz. Devam edeceğiz onun üzerine konuşmaya. Tabii ki devam edeceğiz. Benim ne demek istediğimi dinleyicilerimiz anladı ama bazıları da anlamadı. Peki teşekkür ederim mesajınız için sevgili Cemal Bey. Umarım kazançlı bir gün olur sizin adınıza diyorum ve kısa bir reklam sonrasında da at yarışı arası saat başında da sizlerle birlikte olacağım. Güvendiğiniz maçları göndermeye devam edebilirsiniz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
4: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.

0: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğimin kardeşi Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
4: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
5: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum.

0: Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
1: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
4: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Radyo Spor!
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
6: Ben Adem Aslan'la 54,5 kilo bisiklet taşıyacak. Bir önceki Çin pist koşusunda 6. olmuştu. Son startında sentetik pistte 4. oldu. Filius Ventus, handikap puanı 45. Beş numaralı yargıç, 5 yaşındaki kır Safkan 56 kilo bisiklet taşıyor. Aprensi Yiğitcan Gökçe ile 14 günlük bir aradan sonra start alacak bu yılki 5. koşusu. Son iki startında Çin pistte çıkmış ve o koşularından tabelanın 4. basamağında ayrılmayı başarmıştı. Kır Safkan, handikap puanı 55. Şimdi 3 numaralı Sarmat, 4 yaşındaki Doğru Safkan aprensi Berkat Gökçe ile start alıyor. Bisikleti 59, 60 günlük bir aradan sonra bu yılki 5. koşusu. Bu yıl içinde start aldığı koşuların tamamı kum pistteydi Sarmat'ın. Son koşusunda tabelada kendine yer bulamamıştı bu isim.

8 numaralı Vahşi Babukal yerini aldı. 11 günlük bir aradan sonra start alacak. Son koşusunda sentrik pistte ilk 9 dereceye girememişti. Öncesinde 2 çim pist koşusunda 6. oldu. 4 yaşındaki Asafkan. Start gerisinde kalan son isim 9 numaralı Flying Joe. Akın Sözen'le start alacak 5 yaşındaki Doruk Israk. 56,5 kilo bisiklet taşıyor. İlgiler onun için dış start istemiş. 23 günlük bir aradan sonra bu yılki 6. koşusu. Bunların 3'ü sentetik pistte, 1'i kum pistteydi. O koşularında ilk 9 dereceye girememişti. Bugün 9 numarayla start alacak olan Flying Joe. Flying Joe için yaş işlemi devam ediyor. Gözleri örtüldü Safkan'ın. Yeniden hazırlayacak start görevleri onu. 1600 metre mesafede çim pistte izleyeceğimiz Handicap 15 mücadele birlikte İstanbul'da sezonun 18. yarış günü tamamlanmış olacak. Program üzerindeki en kalabalık koşu 22 Safkan'ı bir araya getirdi. Bunlardan 9 numaralı Flying Joe'nun yerini almasını bekliyoruz. 22. isim olarak. Onun yerini alması için start görevlerinin yoğun bir çabası var. Ancak tekrar geriye doğru hamle yaptı.

9 numaralı Flying Joe yerini almasını beklediğimiz son isim. Ancak henüz kulvarına yönlendirilebilmiş değil bu isim.

0: yerine bu kez daha yakın çabalar olumlu sonuçlanmak üzere arka kapaklar kapatıldı ve 9 numaralı Flying Joe da kulvarındaki yerini aldı. Beyaz bayrak havada start verildi ve son koşu başladı. 3 numaralı Sarmat çıkışta oldukça oyalandı. Rakiplerin yaklaşık 10-15 boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. Hikmetlerle birlikte önde liderlik mücadelesinde 10 numaralı Crazy Blood vardı. 16 numaralı San Paray şimdi iç kulvardan kendini gösterdi. Numaraya çıkmayı başardı. Ondan hemen dışında 15 numaralı Filius Ventus var. O önlerde kendine yer buldu. Onları bir boy kadar geride iç kulvar yakın. 12 numaralı Alaser takip ediyor. Hemen dışında 5 numaralı Yargıcı görüyorum. 2,5 boy kadar geride iç kulvardan. 18 numaralı Tilo Girl önlere gelmeye çalışıyor. Onun dışında 7 numaralı Hills of Spirit. 2 boy kadar geride dışarıda. 9 numaralı Flying Joe iç kulvara yakın. Öndeki mücadele 19 numaralı Sarılar Kızı da katılmaya çalışıyor. Onun hemen dışında ortada 13 numaralı Sirius Vega var. Onların dışında 22 numaralı Redditive şeklinde safkanlar düzlüğe yaklaşıyor. Dışarıdan hareketleri 15 numaralı Filius Ventus. Düzlüğün hemen başında iç kulvardaki rakibi 16 numaralı San Paray'ı yakaladı. Ondan liderliği aldı. Aralardan buralarda 12 numaralı Alaseri'nin ataklarını izliyorum. En dış kulvarda 10 numaralı Crazy Blood da mücadeleye katılmaya çalışıyor. Bariyer dibine dalan 7 numaralı Hills of Spirit'le birlikte dışarıda da 5 numaralı Yargıç var. Pistin ortasından yüklenen 15 numaralı Filius Ventus liderliği aldı. Dışarıdan 10 numaralı Crazy Blood'ın dışına 5 numaralı Yargıç'ın en dış kulvardan 13 numaralı Sirius Vega atakları var. Dışarıdan şimdi 13 numaralı Sirius Vega geldi. Transit bir şekilde rakiplerini yakaladı. Onlara hakim oldu. 13 numaralı Sirius Vega koşuyu kazanıyor. Son ataklarıyla 10 numaralı Crazy Blood ve 21 numaraya kayıtlı Papa Runner yakın ayda çizgi geçtiler. Karar başa kendine kaldı. 5 numaralı Yargıç iç kulvarda, 15 numaralı Filius Ventus. Onların içinde 7 numaralı Hills of Spirit. Tabelanın diğer basamakları nasıl oluştu? Karar varış hakemlerine kalıyor. İstanbul'da kapanışı 13 numaralı Sirius Vega, jokeyi Enes Bozdağ ile yaptı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Radyo Spor.
4: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Birliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.08'i göstermekte. Mesajları bir yandan eriteceğim tabii ki. Birçok mesaj birikti. Abi mesajımı niye okumuyorsun? Birazdan okuyacağız. Hepsini okumaya çalışıyorum. Gönderdiğiniz tüm mesajlar benim için kıymetli. Şöyle maçlarımıza dönecek olursak da İngiltere Premier Ligi'ndeki tüm karşılaşmalar an itibariyle başladı. Dakikalar 5'i gösteriyor bu maçlarda ve henüz hiçbir karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Onu da hatırlatmış olalım. Villarreal mücadelesi yine Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecek İspanya La Liga'da Villarreal takımı. Burada da bir dinleyicimiz sormuştu. İlk yarı 1.5 gol üstü mü yoksa 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var tercihi mi daha sağlıklı olur diye. Yani ilk yarı 1.5 gol üstler her zaman risk teşkil ediyor. 2.5 gol üstünden ziyade ben burada KG VAR'ın daha iyi bir seçim olacağını düşünüyorum. Evet, bugün KG VAR'dan yürümeyi tercih ettim. İstatistikleri sizlerle paylaşacak olursam da Atletico Madrid takımını konuk ettiği son 7 lig maçını kazanamadı Villarreal takımı, biliyorsunuz. 5 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son galibiyetini yanılmıyorsam 2018 yılında 2-1'lik bir skorla almıştı Villarreal takımı bu stadyumda. Sezonun yine ilk yarısında oynanan La Liga karşılaşmasında da Atletico Madrid Villarreal'i kendi sahasında 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Son 2 La Liga maçından da puansız ayrıldı Villarreal takımı. Üst üste 3 mağlubiyet aldığı son süreci yine 2023 yıllarında yaşamıştı. Arka arkaya 4 maçlık bir mağlubiyet serisi bulunuyordu Villarreal takımının. Bakalım bu kötü gidişe dur diyebilecek mi ev sahibi takım? Konuk ekibe bakacak olursak da deplasmanda oynadığı son 2 La Liga maçını kazanmayı başardı Atletico Madrid takımı, ki Aralık 2024 yılından bu yana üst üste 3 dış saha maçını galibiyetle kapatamadı. Arka arkaya 3 maçlık bir seri yakalayamadı Atletico Madrid takımı. Burada ben taraf bahsi tabii ki yapmak zor gibi gözükse de Villarreal'in kendi sahasında Marcelino'nun öğrencilerinin bir reaksiyon göstereceğine inanıyorum. Diego'nun öğrencileri Atletico Madrid takımı için zaten lig bitti, biliyorsunuz. Yani 4. ya da 3. olmanın bir avantajı bulunmuyor. İki takım da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağladı. İspanya La Liga'da Villarreal 3. basamakta, Atletico Madrid 4. basamakta yer alıyor. Sezonun son hafta karşılaşması Villarreal bence bu maçı kazanmaya biraz daha yakın. 2.28'lik de bir oran gayet ideal bir seçim olacaktır. Risk almayı seven dinleyicilerim varsa tabii ki bunu değerlendirebilirler. Onun dışında daha banko, oranı biraz daha düşük olsun abi diyorsanız da karşılıklı gol varı yine kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Onun da oranına hemen şöyle bir bakalım, sayfamızı yenileyelim. Yok, karşılıklı gol vardan uzak durun. 1.28'lik oran ya, beni tatmin etmedi. 2.5 gol üstü ve KG varı deneyebilirsiniz o zaman. 1.78 civarında da bir oranı bulunuyor. Kral oran farkıyla tabii ki bu söylediğim oranlar iddia.com üzerinde oluşturduğunuz kuponlarda geçerli olacaktır. Bir de her gün benim kuponlarımı merak ediyorsanız yine küçük bir hatırlatma yapayım. Soran dinleyicilerimiz bulunuyor. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına sizler de iddia.com üzerinden kayıt olabilirsiniz. Kayıtlı bayim bölümü sadece. Bu kısma geliyorsunuz. Bayimi değiştir. Devamında da bir arama kısmı çıkacak. Karşınıza büyüteç çıkacak. Oraya bastığınızda arama boşluğunu göreceksiniz. 30-0-97. Bu numarayı birleşik olarak yazdığınızda ve Enter'a bastığınızda Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını göreceksiniz. İddia.com üzerinde bu firmadan oyunlarınızı oynamaya başlarsanız şayet tabii ki benim kuponlarımı her gün görüyor olacaksınız. Kayıt olduktan sonra da 0540-300-0097 bu numaraya yazmanız yeterli. Ben kayıt oldum. Görkem'in kuponlarını bekliyorum ya da Vedat Parlağan, Burak Alacan'ın kuponlarını bekliyorum demeniz yeterli olacaktır. Yani tüm ekip olarak güzel kuponlar hazırladığımızı ben düşünüyorum. Başarı oranımız gayet yüksek ki kazandıran yüksek oranlı maçlarımız da sizlerle buluşuyor. 2 ve üzerinde kuponları sizlere aktarmaya özen gösteriyoruz. Tüm arkadaşlarım da buna dikkat ediyor. Ben de 1.90
2.50 arasında genelde kuponlarımı buluşturuyorum. Bugün 3 ve üzeri bir kuponum var. Tek maçlık bir kupon. Bunun da başarılı olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ben sevgili bahis severlere bu küçük hatırlatmayı da yapmış olalım. Çünkü dinleyicilerimiz yazıyor. Instagram üzerinden de mesajlar geliyor. Yani ben numarayı kaçırdım diyorsanız da, kime ulaşacağım diyorsanız da Instagram'dan bana mesaj gönderin. Ben sizi yönlendirmesini gerçekleştiririm yayından sonra. Adımı soyadımı Görkem Tezer yazdığınızda Instagram'da da bana ulaşabilirsiniz. Profilim gizlidir. Ha, mesaj attığınız takdirde geri dönmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince bunu da söyleyelim ve şöyle maçlarımıza dönelim. Kısa bir araya gideceğiz çünkü reklama gitmeden önce maçlarımı değerlendireyim. Maçlar 0-0 devam ediyor. 11. dakikalar oynanıyor. Burnley 1-0 geride sadece. İngiltere Premier Lig maçlarında skorlar bu şekilde. Albacete 2, Real Sociedad B 0. İlk yarı tamamlandı. İspanya 2. lig karşılaşması. Onun dışında Andorra 0, Ceuta 1. Burada da 45 dakika sonuçlandı diyebilirim. Bodo Glimt 2-0'lık avantajı yakaladı bildiğiniz gibi. İlk yarıdan geldi bu goller. Bran karşısında 52 dakika tamamlanırken Bodo Glimt 2, Bran 0. Mücadele devam ediyor. İsveç liginde yine 2,5 gol üstü beklediğimiz bir karşılaşma. Yayının başlangıcında dinleyicim yazmıştı. Malmö maçı 2,5 gol üstü olur mu? Evet, şu an olma potansiyeli çok ama çok yüksek. Malmö 1, Västerås FK 1, 45. dakika. Yani bir golümüz kalmış bu karşılaşmada. Umarım gelecektir. O dinleyicimizi hatırlamıyorum adını ama

şu an dinliyorsa kupon büyük ihtimalle başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Kadınlar Süper Ligi'nde neler oldu derseniz de yine Fatih Vatanspor 1, Fenerbahçe 5, Çekmeköy 0, Trabzonspor 20. Enteresan skorlardan biri. Ünyegücü 5, Ahmet Sportif 4. Bu karşılaşmalarda tamamlandı. Zaten Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe kadın futbol takımı şampiyonluğu geçtiğimiz hafta ilan etmişti. Bugün de Fatih Vatanspor deplasmanında 5-1'lik bir galibiyet.

0: Başlıyor. Yine 0-0'lık bir eşitlik burada da dakikalar 11'i gösteriyor. Danimarka 1. Ligi küme düşme grubu Hoge 0, Hobro 1 dakikalar 57'yi göstermekte. Temponun zaman zaman yüksek olduğu bir karşılaşma göz ucuyla bakıyorum. Wisla Krakow 1, yine Pogon Siedle 0. Burada da ilk yarı tamamlanmak üzere. 2,5 gol üstü için ideal karşılaşmalardan biri Polonya 1. Lig karşılaşması. Wisla Krakow karşılaşmasından bahsediyorum. Pogon'la karşı karşıya geliyorlar. 1-0'lık ev sahibi Wisla Krakow'un üstünlüğü devam ediyor. İkinci yarı 2,5 gol üstüne gebe olan maçlardan biri. Ben seçimimi yapmış olayım sizlere. Peki sevgili Radyo Spor dinleyicileri, bir reklam arasına gitmeden önce de yine güzel bir soruyla, sadece futbol gurmelerinin doğru cevaplayabileceği sorulardan biri olduğunu düşünüyorum. Bunun cevabını da merakla bekliyorum. Yani birçok kişi doğru cevap verecektir. Şu an eminim saniyeler içerisinde hiçbir yere bakmadan, araştırmadan doğru cevabı verebilecek bir dinleyici mutlaka vardır. Onun da mesajını bekliyorum. Ligde 929 dakika gol yemeyerek, bakın evet ligde 929 dakika gol yemeyerek Serie A'dan Dino Zoff'un rekorunu kıran eski Milan kalecisinin adını soruyorum. Ligde 929 dakika gol yemedi ve Serie A'dan Dino Zoff vardı hatırlarsınız ve onun rekorunu kırdı. Eski Milan'ın o rekoru kıran kalecisinin adını soruyorum. Sizler mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Güzel isimler gelecektir. Doğru cevaplar gelecektir diye düşünüyorum. Peki kısa bir reklam arası, sonrasında yine birlikteliğimize devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
1: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zorlanan dinleyicilerimiz var. Abi nasıl bir soru, ben bunu nasıl bileyim demiş dinleyicimiz. Dün ne yediğimi hatırlamıyorum demiş. Peki ya, bilebilirsiniz, o kadar zor bir soru değil. Hem bir yerde karşılaşırsınız, futbol sohbeti yaparsınız arkadaşlarınızla, araştırın. Doğru cevabı gönderin, akıllarda kalsın. Bundan 3 ay sonra bile böyle bir soruyu ben Radyo Spor'da duymuştum, oradan aklımda kaldı demeniz benim için en büyük ödüllerden biri. Soru da basit aslında, o kadar da zor bir soru değil ya bu. Ligde 929 dakika gol yemeyerek, bakın 929 dakika gol yemeyen bir kaleci. Serie A'dan bahsediyoruz. Ve Zoff'un, biliyorsunuz Dino Zoff'un rekorunu kıran eski Milan'ın o kalecisi kimdi diyorum. Çok kolay bir soru aslında. Yani 90'lı yıllarda gelen bir rekor. Aynı zamanda bu İtalya Serie A'nın rekorlarından biri. Kaleci bazında önemli futbol bilgilerinden de cevaplarından da biri olacak. Lütfen futbol gurmeleri bu konuyla alakalı mesajlarını göndersinler. Peki yanlış cevap verseniz de bir ceza söz konusu değil ya. Çekinmeyin yani, illa doğru cevap olacak anlamına gelmiyor. Aklınıza gelen ilk kaleciyi bana yazabilirsiniz, hiç sıkıntı değil. Ama adınızı da lütfen mesajlara ekleyin. Artık başına mı ekliyorsunuz, sonuna mı ekliyorsunuz, o size kalmış. İlla sonuna adınızı ekleyin demiyorum. Öyle bir iddiam söz konusu değil. Şöyle maçlarıma döneyim tekrardan. İngiltere Premier Ligi kısır başladı. 17 dakika geride.

kaldı. Tüm karşılaşmalarda sadece Burnley mücadelesinden bir gol çıktı. Diğerleri golsüz eşitlikle geçildi. Dakikalarda 17 hatta 18 oldu. Sevgili futbol severler, saatler 19'u gösterdiğinde Esenler Erokspor Çorum FK mücadelesi başlayacak. Şöyle bir kadroları hatırlatayım. Esenler Erokspor'la başlayalım. Kalede Ertuğrul Çetin yer alacak. Nzaba yine savunma hattında Hayrullah Bilazer. Kavare önemli isimlerden biri. Tugay Kaçar, Michel Okyar, Recep Niyaz, Enes Aliç, Hamilton, Kayode ve Faye ilk 11 ile Esenler Erokspor takımı sahada yer alacak. Çorum FK'ya bakacak olursak da kalede Süper Ligimizden de yakından hatırladığımız o isim İbrahim Seyiç kalesinde yerini alacak Çorum FK kulübünde. Attamah yine Arda Hilmi Şengül, Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Serdar Gürler, Pedrinho, Freddy, Oğuz Gürbulak, Burak Çoban ve Mamet Tiam ilk 11 ile Çorum FK takımı da sahada yer alacak. Yaklaşık 38-39 dakika sonra da bu mücadele başlamış olacak sevgili futbol severler. Esenler Erokspor mu Süper Lig'e çıkacak yoksa Çorum FK takımı mı? Ben de sonucunu yakından takip edeceğim. Bu maçı izlemeye çalışacağım. Duruma göre tabii ki duruma göre bir boşluk yakalarsam şayet ilk yapacağım iş bu maçı takip etmek olacaktır. İki takıma da başarı dileklerimi ileteyim. Bakalım Esenler Erokspor mu yoksa Çorum FK mı Süper Lig'e yükselen 3. takım olacak? Görkem abi demiş dinleyicimiz, galiba o, bak ben buna eminim falan demiş dinleyicimiz, ama öyle bir kaleci ismi göndermiş ki Zubizarrette mi abi? Yok, Zubizarrette olabilir gerçi, yok demeyelim burada ya, değil mi? Doğru cevabı şu an ben bildiğim için o yanlış, hayır bu da yanlış demeyeyim. En azından kaleci isimlerini okuduktan sonra doğru mu yanlış mı onu söylemeyelim. Birazdan açıklayacağım çünkü bir 7-8 dakika sonra doğru cevabı açıklamış olacağım. Nusret Özdemir, Buffon olabilir demiş dinleyicimiz, ama Milan'ın efsanevi kalecilerinden bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani Juventus'tan bahsetmiyorum. Tekrar hatırlatayım. Ligde 929 dakika gol yemeyen ve Serie A'daki Dino Zoff'un rekorunu kıran eski Milan kalecisi kimdir diyorum. Çok kolay bir soru. Sizler de doğru cevap verebilirsiniz. Şu ana kadar henüz başarılı doğru bir mesaj gelmedi. Onu da söylemek istiyorum. West Ham'ın bir golü lazım abi. Lütfen totem yap demiş. İlk yarıdan bekliyorum bu golü demiş. Tamam, yaparız. Hiç merak etmeyin ki ben ilk yarıda West Ham'ın gol bulabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum demiştim. Son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı West Ham. Brentford'a 3-0 kaybetti deplasmanda. Devamında yine Arsenal karşısında çok da iyi oynadığı bir mücadele gözümün önüne geliyor. Beraberliği hak etti. Hatta galibiyeti hak etti o mücadelede West Ham United. 90. dakikada Arsenal'ın golü gelmişti. Burada Arsenal'ı destekleyen futbol severlerden özür diliyorum. Yani ben Arsenal takımının şampiyon olmasına sevinmedim. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben asla yalnız yürümeyeceksin sloganıyla özdeşleşen Liverpool taraftarıyım. Liverpool'u seviyorum. Arsenal tabii ki şampiyonluğundan dolayı da tebrik ediyorum. Herkesin farklı bir takımı olabilir. Newcastle United takımına yine 3-1'lik bir mağlubiyeti vardı West Ham United'ın son karşılaşmasında. Savunmada özellikle çok alarm veren bir karşılaşmayı geride bıraktı. Leeds United takımı da inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Son olarak Brighton'ı 1-0'lık skorla kendi evlerinde mağlup etme başarısı göstermişti. Ölüm kalım maçlarından biri. West Ham United bu maçı kazanmak zorunda ki ligde kalmak istiyorsa. Tabii bu maçı kazanmak da yeterli değil. Öyle de bir durum söz konusu. Bu maçı kazandı diyelim. Sonrasında bir diğer karşılaşmadan gelecek skoru da beklemek zorundalar. Tottenham Everton mücadelesi. Burada da Everton'ın galip gelmesi gerekiyor. Şayet West Ham United takımının ligde kalabilmesi için Tottenham ilk 21 dakika geride kalırken topla oynama oranlarında %74'e %26'lık bir üstünlük yakaladı. Ya bu da gayet güzel rakamlardan biri. 9 şutu bulunuyor Tottenham takımının. Henüz isabetli şutu yok ama sezon aklıma geldikçe, geri kalan haftalar aklıma geldikçe de yani Tottenham takımının ilk 20 dakikada, 22 dakikada %70 üzerinde topla oynadığı ve 9 şut denemesinde bulunduğu bir karşılaşma hatırlamıyorum.
Muhteşem bir başlangıç yaptı Tottenham takımı. Roberto De Zerbi'nin öğrencileri, ki şöyle bir bakalım yine istatistiklere, güzel. Rodrigo Bentancur oynuyor. Porro, yine Pedro Porro ilk 11'de yer alan oyunculardan biri. Matis Tel yine benim en çok keyif aldığım isimlerden biri. Ya, bu 3 oyuncunun da ilerleyen dakikalarda bir varlık göstermesi demek Tottenham'ın kümede kalma anlamına geliyor. Sunderland Chelsea karşısında 1-0 öne geçti. An itibariyle 25. dakikada bu gol geldi. Manchester City 1, Aston Villa 1 oldu. Fulham Newcastle United karşısında yine 1-0 öne geçen taraf 24. dakikada. Bir gol geldikten sonra arka arkaya goller gelmeye başladı. Peki ya, gollü geçsin, tabii ki gollü geçsin. Az önce bir soru sormuştuk, cevaplara döneceğim ama genel bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Çünkü bununla alakalı sorular geliyor. Mesela Ekrem Bey Instagram'dan, abi doğru kişiye mi yazıyorum demiş. Evet, doğru kişiye yazıyorsunuz. Yani başka Görkem Tezer var mıdır Instagram'da? Vardır illaki. Ki soyadımı yanlış yazıyor genelde dinleyicilerim. Soyadımın sonunda L yok, R var. Birleşik olarak yazdığınızda takım elbiseli bir fotoğrafım bulunuyor. Soru ve görüşlerinizi bana oradan iletebilirsiniz. Onun dışında iddia.com üzerinden kuponlarınızı oluşturuyorsanız da şöyle bir hatırlatma yapacağım. Tabii sizin için artı bir durum. Yani hatırlatmak durumundayım, dinleyicilerimizden soru geliyor. Aralarda böyle hatırlatmam söz konusu. İddia.com'a girdiniz, tarayıcınızdan ya da uygulamadan hiç fark etmiyor. Giriş yaptınız hesabınıza ve sağ üst köşeye tıklıyorsunuz. Orada profilim sekmesi açılıyor. Dördüncü sırada yer alan kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Tamam, hızlı mı gidiyorum? Geldiniz mi? Tamam. Emre abi, tamamdır değil mi? Sorun yok. Peki, Abdurrahman? Yavaş biraz abi diyor, onu hissediyorum bana yazmasa da. Çok hızlı ilerliyorsun abi. Ben oraya basana kadar sen konunun sonuna geliyorsun diyorsanız da bana Instagram'dan yazın. Ben size yardımcı olmaya çalışacağım, söz veriyorum. Bu konuda hiç bir dinleyicimi yarı yolda bırakmam. Onun da söylemiş olayım. Şimdi kayıtlı bayime geldiniz. Peki kayıtlı bayim bölümünde de bayimi değiştir diyorsunuz. Bir boşluk çıkacak, arama kısmı. Oraya birleşik olarak, bu önemli, birleşik olarak 30-0-97 yazıyorsunuz ve Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına kayıtlı bayim ekle diyorsunuz. Sonrasında da vereceğim şu numaraya mesaj atmanız yeterli. Ondan sonra tüm kuponlarımız ücretsiz olarak sizin telefonunuza gelecek her gün düzenli olarak. Benim 3 tane 4 tane kuponum her gün, ki genelde başarılı oluyor bu kuponlar, onun da altını çizeyim. Yani hiçbir yerde paylaşmıyorum yayınlarımın dışında ama gün içerisinde sürekli iddia anlamında kuponlar paylaşılıyor. Benim kuponlarım özellikle, yani kendimi övmek gibi olmasın da, gayet başarı oranım yüksek. Şimdi bunu da ifade edeyim. En sonrasında demiştik değil mi? En sonunda da 0540-300-0097. Bu numaraya ben kayıt oldum diye mesaj gönderiyorsunuz. Ki bu numara benim değil ya da Radyo Spor'un numarası değil. Onun da altını çizeyim. 0540-300-0097. Buraya Görkem'in yayınından geliyorum diyorsunuz kayıt olduktan sonra. Ve her gün kuponlarımız size Uğur Böceği Şans Oyunları tarafından iletilecek. Telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde WhatsApp üzerinden gönderilmiş olacak. Bu hatırlatmayı da yapıyorum ve hemen mesajların dönüyorum. Güzel cevaplar gelmeye başladı. Az önce güzel bir sorumuz vardı, hatırlarsınız. Radyosunu yeni açanlara tekrar hatırlatayım. Ligde 929 dakika gol yemeyerek Serie A'dan Dina Zoff'un rekorunu kıran eski Milan kalecisi kimdi demiştik ve cevaplar geliyor. Şöyle bir bakayım. Dida. En kolay. Çok basite kaçmış dinleyicim burada. Peki Mert Bey, mesajı gönderen dinleyicimiz herhalde yanılmıyorsam. Daha önce mesaj gönderiyordu çünkü kendisi. Ama adını yanlış söylüyorsam özür diliyorum. Dida cevabını vermiş. Görkem Sebastiano Rossi 93-94 sezonunda 929 dakika gol yememiş diyen dinleyicimiz Rossi mi? Birazdan doğru cevabı vereceğiz tabii ki, olabilir. Sebastiano Rossi cevabı da doğru olabilir. Merhaba abi, ben Doğan Karataş. Radyo Spor'u sessiz izleyenlerdenim. Kolay gelsin, saygılar. Dinliyorsunuz ama mesaj göndermiyorsunuz. Peki, teşekkür ediyorum. Ki yine yanlış olmuş ya sevgili Doğan Bey. Hani ilk mesajınızda böyle bir tepki vermek istemezdim ama kendimi tutamıyorum. Hani çok güzel bir orta. O topa kafa vurmam lazım benim. Yok yani bilerek zıplamayayım, top ağlara gitmesin diye tedirgin davranayım. Yapamam. Çok güzel bir vuruş gerçekleştireceğim şu an. Yani gelişine. Çok güzel bir gol olacak.
Radyo Spor'u sessiz izleyenlerdenim. Nasıl izliyorsunuz bilmiyorum.

0: Hani görüntümüz mü çıkıyor? Yeni teknoloji mi gerçekleşti? Şu bakayım sağımda solumda kamera. Gerçi güvenlik kamerası var diye tahmin ediyorum ama izlemiyorsunuz değil mi? Yani izliyorsanız ona göre bir saniye toparlanayım o zaman ben. Beni izliyorsanız. Sessiz izliyorsanız daha da tedirgin oldum. Onu anlayamadım. Ben Radyo Spor'u sessiz izliyorum abi. Sesi kapatıp izliyorsanız evet bir tedirgin olmadı değilim. Teşekkür ederim yine dinleyicimize. Onun dışında Sebastiano Rossi, Birol, adınızı okuyamadım ya. Birol Bey. Peki korkmaz ben demiş. Sebastiano Rossi, Milan kalecisi, İzmir'den İbrahim Engül ben diye mesajını gönderen dinleyicimiz. Dida olabilirim abi. Antalya'dan Ali ben. Peki olabilir, neden olmasın yani. Görkem Bey, şöyle bir bakalım. Radyoya reklam ediyor musun demiş. Yok, etmiyorum. Etmiyorum. Tam olarak anlayamadım ama bir şey yaptığım yok. Onu da söyleyeyim. Sebastiano Rossi Antalya'dan selamlar. Erol ben demiş yine bir başka dinleyicimiz. İtalya'daki o rekoru soruyorum. Futbol gurmelerinin doğru cevaplayabileceği sorulardan biri. Ligde 929 dakika gol yemeyen bir kaleci ve Serie A'dan hatırlayın Dina Zoff'un rekorunu kıran o eski Milan kalecisi kimdir? Çok kolay bir soru. 90'lı yıllarda özellikle bu rekor kırıldı ve çok da iyi bir kaleciydi. Ve o kalecinin adını merakla bekliyorum peki. Abi sessiz dinliyorum. Pardon abi demiş dinleyicimiz. Ha, bak o olur. Sessiz dinliyorum ya, o da bir sorun ya. Sessiz dinlerken mesaj göndermiyorsunuz o anlamda mı? Sessiz bir şekilde Radyo Spor'u dinliyorum. İstanbul seni izliyorum, gözlerim kapalı gibi bir şey oldu. Peki çok kısa bir araya gidiyorum. Sonrasında yine sizlerden gelen mesajlarla birlikteliğimize devam edeceğiz. Kayıt oldum abi diyenlerin de mesajlarını görüyorum. Instagram'dan bana gönderiyorsunuz ama Uğur Böceği şans oyunlarına kayıt olduysanız arama kısmına kayıtlı bayimde 30 çift 0 97'yi yazdıysanız 0540 300 çift 0 97 bu numaraya da mesaj gönderebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapıyorum ve son bir kez daha araya gidiyorum. Sonrasında reklamsız birliklerimize devam edeceğiz. Ayrılmayın, geliyorum.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler 18.35'i gösteriyor. Az önce radyoda sorduğum soruya lütfen Instagram üzerinden cevap vermeyin. Onları da gördüm de şimdi nasıl bir cevap vereyim ki dinleyicilerimize? Peki ne demişti bir dinleyicimiz? Veli Çelik mesajını gönderdi. Rossi olacak demiş. Peki Rossi mi? Birazdan göreceğiz. İtalya Serie A'daki o rekoru soruyorum sizlere. Çok güzel bir soru. Çok da güzel, beni eskilere götüren bir soru oldu. Ligde 929 dakika kalesinde gol görmeyen, Serie A'dan Dino Zoff'un rekorunu kıran eski Milan kalecisini soruyorum. Dida cevapları geliyor. Yaşar Bey Dida demiş. Onun dışında Erkan Bey Dida.

da bence abi. Pek bilmiyorum, hatırlamıyorum o dönemi ama Dida olabilir demek istemiş. Peki birazdan göreceğiz doğru mu yanlış mı, onu da açıklamış olacağım. Sizlere şöyle canlı sonuçlarımla devam edeyim. Sizler de bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Artık son 20 dakikadan bile az bir sürem kaldı. Ha, gönderdiniz. Ondan sonra mesaj attığınızda abi yazdık ama okumadın. Ne zaman yazdınız diyorum. 19.04'te yazdım Görkem abi diyor. Yok. O saate bırakırsanız tabii ki okumama ihtimali doğal olarak oluşuyor. Ben yayında değilim o süre içerisinde. Tekrarı olmayan bir yayındasınız. Bunun altını çizeyim. Tekrarı yok. Vereceğim maçları kaçırırsanız bir daha ulaşamazsınız. Ama Instagram'da tabii ki bunları paylaşmaya çalışıyoruz. 0540-300-097 bu numara üzerinden sizler de iletişime geçebilirsiniz. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının resmi WhatsApp hattıdır. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ha, öncesinde unutmayalım. Unutmayalım. Öncesinde de Uğur Böceği'ni tabii ki iddia.com'da kayıtlı bayim olarak eklemeniz gerekiyor. Yani kayıtlı bayim bölümünde 30-097 yazdıktan sonra bu WhatsApp numarasına ben kayıt oldum diye ulaşmanız gerekiyor. Ki güzel kuponlarımız var. Yani çok şey kaçırırsınız bugün kayıt olmadığınız takdirde, öyle söyleyeyim. Bugün çok güzel kuponlarım var. 8'de 9'da başlayacak olan 3 ve üzeri çok güvendiğim maçları görmek istiyorsanız bunları yapabilirsiniz sevgili bahis severler. Diyelim şöyle bir skorlarımıza dönelim. İngiltere Premier Ligi. Nottingham Forest 1-0 öne geçti. Liverpool Brentford mücadelesi 0-0 devam ediyor. City 1, Aston Villa 0, yine gollü geçme potansiyeli yüksek karşılaşmalardan biriydi. Brighton 0, Manchester United 1, onun dışında West Ham United 0, Leeds United 0, Sunderland 1, Chelsea 0, Crystal Palace 0, Arsenal 0. Burada da 33. dakika oynanıyor. Ben yüksek orandan Crystal Palace galibiyeti bekliyorum şimdi, ne yalan söyleyeyim. Uğur Böceği Şans Oyunları'nda da paylaştığımız kuponlardan biriydi. Biliyorum riskli ama bu riske değebilecek bir oran. 3.24'lük bir oranı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arsenal şampiyon olmuş. Ki benim şöyle bir tezim var. Bu ligle alakalı bir konu değil. Tüm ligler için geçerli bir durum. Şampiyon olan takım son hafta maçları salıyor. Tırnak içerisinde söylüyorum bunu ve Süper Lig'de de gördük. Ki o dönem çok güzel bir başarı yakaladım. Fenerbahçe kazanamaz dedim. Beşiktaş kazanamaz. Galatasaray kazanamaz. Trabzonspor da kazanamaz. Bu takımlar bence maçlarını bu hafta kazanamayacak dedim. Ve 4'te 4 yapmıştık. Çok da güzel bir oranı vardı. Ben bunu İngiltere Premier Ligi'nde de bekliyorum. Şampiyon olan Arsenal takımı bu maça adaptasyon sorunu yaşayacaktır. Crystal Palace ligin son haftasında tribünler önünde, en azından kendi seyircisi önünde bu sezona galibiyetle veda edecektir. Crystal Palace takımı diye düşünüyorum. 35. dakikası oynanıyor yine bu karşılaşmanın. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma, hatta iki karşılaşma. Tottenham Everton 0-0, West Ham United Leeds United mücadelesi de yine 0-0 devam ediyor. Goller geldikçe bu hatırlatmaları yapmaya devam edeceğim. Albacete 3, Real Sociedad 1, dakikalar 61'i göstermekte. İspanya 2. ligi karşılaşması. Bir diğer mücadelemiz Andorra 0, Ceuta 1. Burada da 64. dakikayı geride bıraktık sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bodø/Glimt 3, Brann 0, dakikalar 77'yi gösteriyor. 3. golü bekleyen, 2.5 gol üstünü bekleyen dinleyicilerimizi de tabii ki bu maçla alakalı tebrik etmiş olalım. Bodø 3. golü bulmayı başardı. Konuk ekip Brann'ın henüz isabetli bir şutu da bulunmuyor. Bu da ilginç detaylardan biri. Benim şaşırdığım detaylardan biri. Malmö maçı 2.5 gol üstüne gitti. Demiştik zaten Malmö gol atan ama kalesini de gole kapatamayan bir takım. Västerås yine ligin belki de bu anlamda iyi takımlarından biri. Ya, puan açısından bizleri tatmin eder ya da etmez. Onu tartışırız. Ama bakıldığında bahis anlamında gol atıp kalesinde gol gören o takımlardan biri. Ve bu iki takım karşıya gelince de Malmö 1, Västerås 2 gibi bir skor ortaya çıktı. Henüz 50 dakika geride kalmışken bir dinleyicimiz oynamıştı bu karşılaşmaya. Tebrik ediyorum. 2.5 gol üstü başarılı oldu. Skorlar bu şekilde. Euroleague finalini sence kim kazanır demiş dinleyicimiz. Yani ben Olympiakos'un kazanacağını düşünüyorum. Real Madrid'de uzun kalmadı. Uzun rotasyonu değil, uzun
Hiç yok. Sakatlandı. Biliyorsunuz son maçta. Zaten kötü bir kadrosu vardı. Tavares'in ardından yokluğundan sonra bir de tek uzunları da sakatlanınca Olympiakos deplasmanında işlerinin çok zor olacağını düşünüyorum. Ha, sayı açısından evet 164-165 üstler değerlendirilebilir. Real Madrid sayı bulacaktır. Ondan yana bir sıkıntı yok. Hani 20'lere 30'lara bir fark çıkar gibi düşüncem yok. Ama başa baş geçeceğini düşünüyorum. Son çeyrekte ben Olympiakos'un vitesi yükselteceğini ve Real Madrid'i mağlup edip kupayı kazanacağını düşünüyorum. Onunla alakalı görüşüm de budur. Olympiakos mücadelesiyle alakalı. Peki maçlarda gol var mı? Yok. Henüz Tottenham Everton 0-0 devam ediyor. West Ham Leeds United 0-0 devam eden çok önemli karşılaşmalardan biri. Ve cevaplar geliyor. Hemen şöyle cevaplarımıza dönelim. Dida cevabını veren bir dinleyicim. Yanlış. Hadi yanlış söyleyelim artık. Doğru değil. Dida yanlış cevap. Rossi cevabı gelmiş. Doğru olabilir. Birazdan açıklayacağız o doğru cevabı. 929 dakika kalesinde gol görmeyip Serie A'dan Dina Zoff'un rekorunu kıran eski Milan kalecisini, o efsane bir kalecisini sorduk ve cevaplar geliyor. Toldo olabilir abi. O Toldo da çok iyi bir kaleciydi. Gerçekten İtalya milli takımının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Şöyle bir geçmişe gittim. Dinleyicim belki yanlış bir cevap verdi ama beni eskilere götürmeyi başardı. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum sevgili Cüneyt Bey. Çok güzel mesaj. Kesinlikle Buffon'dur abi. İtiraza kapalı bir konu demiş. Peki itiraz etmiyorum. Siz Buffon diyorsanız hadi Buffon olsun canım ne olacak? Ama Milan'ın efsanevi kalecisini soruyorum. Juventus'un değil. Öyle bir soruda karışıklık meydana gelmiş olabilir. Peki teşekkür ediyorum. Buffon da efsanevi kalecilerden biri tabii. Hani onu da tartışmaya açamam. Buffon muydu yoksa Dida mıydı? İkisi de tartışmasız. Efsanevi kalecilerden ikisi. Bu daha iyiydi yok onun duran toplarda daha başarılıydı gibi bir ayrım yapamam. İkisi de çok iyi efsane kaleci diyebilirim. Onun dışında Andorra-Ceuta maçında Ceuta'nın ikinci golü geldi. Burada da 1,5 gol üstü bekleyen bahis severleri bir kez daha tebrik edelim. Andorra 0, Ceuta 2 oldu. 68. dakikaya girmek üzereyiz. Gol 66'da Aboubakar Bassinga'dan geldi. Sonrasında da zaten oyuna bir müdahalede bulundu yine teknik adamları Romero Gil. Ruben Diaz Adan oyuna girdi. Biraz savunma ağırlıklı bir oyuncu tabii burada. Forvet gibi gözükse de bakmayın istatistik sağlayan o sitenin verdiği verilere pek bakmayın. Forvet diyor aslında kanat ya da orta saha diyor. Ön libero oynuyor gibi. Böyle varyasyonları da var. Onları net olarak yazmıyor. Savunmaya daha yakın olan bir futbolcu Ruben Diaz Adan oyuna girdi. 33 yaşındaki oyuncudan bahsediyoruz. Çok tecrübeli isimden bahsediyoruz. Ceuta takımında 27 karşı karşılaşmada 5 gol 2 asistlikte bir katkı sağladı. Dida'dır diyen dinleyicimiz Dida'dır Dida. Osman Nuri Tangüner yine bu mesajı gönderdi. Peki teşekkür ediyorum. Şöyle sizin kuponlarınıza bir döneyim. Güzel maçlarda göndermiş dinleyicilerimiz. Villarreal Atletico Madrid. İlk yarı KG var. Gelmezse bir daha seni dinlemem abi. O kadar güveniyorum demişti. Beni niye karıştırdınız ya? Şimdi gelmezse beni niye dinlemiyorsunuz bir daha? İnternette görürüz ya ben ne alaka yok beni karıştırmayın bak ya dinleyicimizi görüyor musunuz Villarreal Madrid maçı ilk yarı iki gol olmazsa bir daha seni dinlemeyeceğim abi ya ben de bir tahminde bulunmadım bu arada dinleyicimiz kendi kendine gaza gelmiş neden böyle bir şey yaptı anlayamadım benim de böyle zaman zaman çıkışlarım oluyordu. Şu maçtan bir gol çıkmasın saçlarımı sıfıra vurduracağım gibi iddialarım söz konusuydu. Dinleyicimi kendime benzettim de beni katmayın ama beni katmayın. Gelirse ne olacak peki? İlk yarı 1,5 gol üstü ne olacak? O zaman bir hediyeniz olacak mı? En büyük hediye sizin kazanmanız diyerek konuyu kapatıyorum peki. Brighton 0, Manchester United 1 gol geldi. İlk yarı tamamlanırken Manchester United golü bulmayı başardı. West Ham 0, Leeds United 0, Sunderland 1, Chelsea 0, Crystal Palace 0, Arsenal 0, Manchester City 1, Aston Villa 0. Aston Villa bu arada daha baskılı oynamaya başladı. Yine Arsenal'da keza aynı şekilde Crystal Palace karşısında ilk yarının son bölümlerinde bir 4-5 dakikadır daha istekli oynayan taraf daha fazla
pozisyona giren taraf, onu da söyleyelim sizlere. Ha, ben Crystal Palace cephesinde yer alıyorum. Burada iki gol de bulacağını düşünüyorum. Yani ilk yarıda bunu göremedik. Oyun 90 dakika.

Amerika biliyorsunuz ben takımıma güveniyorum. Crystal Palace'ın ikinci yarıda bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Gerçeklik nedir derseniz de Arsenal her an golü bulabilir, daha iyi oynayan taraf. Peki goller gelmeye devam ediyor. Tottenham 1, Everton 0. İşte Tottenham'ın golü geldi. Şimdi tehlike çanları West Ham United için çalıyor diyebiliriz. West Ham maçı kazanacak. Bir de Tottenham'ın kaybetmesini bekleyecek. Artık işler bir hayli zor aşamaya doğru ilerliyor. West Ham United adına diyelim. Peki İzmir'den selamlar, iyi yayınlar. Ben Atilla. Kuponumu yorumlar mısınız? Tabii ki seve seve. Lütfen, tabii lütfen de yazmış. Çok nazik dinleyicilerimizden biri, kibar dinleyicilerimizden biri. Lecce 1, Roma ilk yarı 1.5 gol üstü, Juventus ilk yarı 0, Como 2. Bir kere buradan bir maçı çıkartın. Hani bana sorarsanız. O maçı da siz seçin bu arada. Ben şöyle olur, böyle olur diyorum da yani ben de yanılabilirim. Bu konuda kimseyi yanıltmak istemem. Her zaman söylediğim bir şey var. Yani ben bir yorumda bulunuyorum, bir tahminde bulunuyorum ama siz de o bulunduğum tahmine bir bakın. Yani siz de bir değerlendirin o karşılaşmayı. Yani ben illa maç sonu bir olacak ya da üst olacak diyorsam olacak gibi bir durum söz konusu değil. Genelde oluyor mu? Evet, genelde başarılı oluyor. Ama hepsi başarılı olacak diye bir durum söz konusu değil. Sizlerin kaybetmesini istemiyorum. Sizlere bir faydam olsun istiyorum. Özel hazırlanıyorum karşılaşmalara. Yine sizler de bir kontrolü sağlayın. Ha ben olsam bu 4 maçı eklemem. Bir tanesini çıkartırdım. Onu ifade edeyim. Lecce 1. Evet, güzel. Bunu eklerdim kuponuma. Roma maçı hiçbir zaman oynamam. Özellikle Lille maçından sonra Roma'ya şans vermiyorum. İlk yarı 1.5 gol üstü içinde riskli takımlardan biri. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan takımlardan biri. Juventus ilk yarı 0. İlk yarı beraberlikleri her zaman risklidir biliyorsunuz. Yine Como 2. Bak bu güzel bir seçim. Ama Roma biraz da risk içeriyor. Roma ilk yarı mücadelesi risk içeriyor. Aynı şekilde Juventus maçı da biraz riskli geldi bana, onu söyleyeyim sevgili Atilla Bey. Tabii ki şansınız bol olsun, yani sizin düşünceleriniz buysa umarım istediğiniz bir sonuçla kuponunuz sonuçlanmış olur. Ligde 929 dakika gol yemeyen Serie A'dan Dino Zoff'un rekorunu kıran eski Milan kalecisini sormuştuk ya. Hadi cevabı da açıklayalım artık. Evet, Sebastiano Rossi cevabını veren dinleyicilerimiz kazanmış oldu. Ki 93-94 sezonunda bu rekor kırılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Rossi bu rekoru 93-94 sezonunda kaydetmiş olduğu bu seriyle birlikte kırmayı başardı. Ki çok efsanevi kalecilerden biri. Yani efsane vardır, bir de efsane üstü kaleciler vardır. Yaşı biraz büyük olan dinleyicilerimiz hatırlıyordur. Sebastiano Rossi inanılmaz bir kaleciydi, inanılmaz. Anlatamıyorum yani. Buffon tabii ki çok iyi kaleci, ya da Dida. Evet, efsanevi kalecilerden biri. Toldo keza aynı şekilde. Ama Sebastiano Rossi bir köşeye, diğerleri farklı bir köşeye. Benim için en azından. Peki teşekkür ediyorum mesaj gönderen tüm dostlarımıza ve şunu da hatırlatacağım. Sosyal medyaya bakıyorum bir yandan. Bana da mesajlarınız geliyor. Lütfen Radyo Spor'u da sosyal medya hesaplarından takip edin. Bu konuda sizlerden ricam olacaktır. Radyo Spor'u tüm her sosyal medyadan hangisini kullanıyorsanız takip edebilirsiniz. An ve an tüm gelişmelere sizler de ulaşabilirsiniz. Onun dışında bana da istekler geliyor. Görkem Tezer Instagram hesabına da istekler geliyor. Onlara da yayından sonra bakacağım. Mesajlarınıza da dönmeye çalışıyorum. Ha bazıları spama düşüyor. Onları göremiyorum. Yani yapacak bir şeyim yok. Art niyet bulunmuyor. Mesajınıza dönmediysem şayet. Reklama gitmeden önce bir hatırlatma daha yapacağız. Şimdi benim kuponlarımı merak ediyorsunuz. Biliyorum. En çok sorulan sorulardan biri bu. Yani sık sık ifade etmeye çalışıyorum. 15 dakikada ya da 20 dakikada bir bunu sizlere aktarmaya çalışıyorum ama hani siz yazmıyorsunuz belki bu konuda. İsteğiniz, talebiniz bulunmuyor. Ya gerçekten öyle mesajlar geliyor ki ya bunları şimdi ben sosyal medyadan da paylaşmak istemiyorum. Mesaj gönderen o dinleyicilerimizin mesajlarını. Abi kuponlarını nereden görürüm? Mesela aynı anda 3 kişiden 4 kişiden, abartmıyorum 50 kişi gönderdi demiyorum. 3 kişi 4 kişi aynı anda yazıyor. Farklı numaralardan mesaj geliyor. Şimdi tek tek okumaktansa böyle biriktiriyorum. Toplu bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Adnan Bey, evet onlardan biri. Şöyle bakayım, bir dinleyicim adını paylaşmamış ama bayinin kodunu tekrar eder misin demiş. Onun dışında bakalım. Kuponlarını merak ediyorum abi. Nasıl kayıt olurum demiş. Tekrar söylesene demiş. Buna benzer bir mesaj.

0: göndermiş sevgili Hüseyin değil mi? Doğru. Sevgili Hüseyin Bey. Yani üç kişi zaten şu an bekliyor. Onlara hitaben söylüyorum. İddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşeden profilim sekmesine tıklıyorsunuz. Bakın iddia.com'dan bahsediyorum. Evet. Kral oranları bulunan bir siteden bahsediyorum. İddianın resmi kendi sitesi. Buradan da kuponlarınızı oynamaya başladınız zaten yüksek oran farkıyla. Şimdi iddia.com sağ üst köşe profilim sonrasında kayıtlı bayim bölümü gelecek. Dördüncü basamakta kayıtlı bayime de giriyorsunuz. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına kayıtlı bayim olarak ekliyorsunuz. Bayimi değiştir dedikten sonra bu konuda zorlamıyorum sizleri. Kuponlarımızı görmek istiyorsanız yani bizim bayimize diyorum çünkü gerçekten uğurlu gelen bir bayi. Ben oynadığım kuponlarda başarısız olmuyorum genelde ki paylaştığım maçlarda da başarı oranım gayet yüksek. Arama kısmını 30 çift 0 97 yazıyorsunuz ve kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği'ni ekliyorsunuz. Şans Oyunları firmasını ekliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra ki bir 30 saniyenizi alacak WhatsApp'tan 0500 40 300 çift 0 97. Bu numaraya da ben kayıt oldum. Görkem'in yayınından geliyorum demeniz yeterli. Ha bunları yapamadınız, kayıt oldunuz ya da bir yerde takıldınız. Burada da diyorum ki sizlere yardımcı olacağım. Hani dinleyicim benim için her zaman çok kıymetlidir. Bunu sponsorlu yayın vesaire diye düşünmeyin. Hafta içi beni takip eden dostlarıma da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu söylediklerim yarın akşam da geçerli. Yani bana ilk kez denk gelen dinleyicilerim şimdi yanlış anlamasın diye bu açıklamayı yapıyorum. Elimden gelen desteği göstermeye çalışıyorum. Dinleyicim benim için çok kıymetlidir. Bunu her zaman ifade ediyorum. Son olarak da bunları yapamadınız ya da bir yerde tıkandınız. Instagram'da Görkem Tezer yazdığınızda benim hesabımı bulabilirsiniz. Buradan da bana sorularınızı ya da nasıl yaparız abi bak şöyle oldu gibi mesajlarınızı, isteklerinizi gönderebilirsiniz. Ya bayağı da istek gelmiş peki. Güzel. 1927 takipçim olmuş bu arada. Şu an hesabım gizli. Acaba yayından sonra 1950 olur mu? Yavaş yavaş 2000'e doğru gidiyoruz. 2000 olduğumuzda bir dinleyicime acaba bir hediye mi versem? Kendi cebimden alıp da forma hediyesi mi versem? Bakacağız. Bunlar yakın zamanda konuşulacak konulardan biri diyorum ve çok kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde artık son mesajlarınızı okuyacağım ve vedamı gerçekleştireceğim. Aynı zamanda da canlı karşılaşmalarımızı tekrardan sizlere hatırlatmış olacağım. Son bir ara sonrasında kapanış için, veda için karşınızda olacağım.
1: 30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım et Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
8: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
9: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
10: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
8: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
10: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
8: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
10: Şimdi tekrar kontrol edin.
8: Yine 399 lira oldu.
10: Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
8: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
11: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
10: Cezada indirim olur mu acaba ya?
11: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
12: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

birlikteliğimize devam ediyoruz diyeceğim ama artık birlikteliğimizin de sonuna geldik. Son 1 dakika, 1,5 dakika içerisindeyiz. Şöyle bir bakalım. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum Görkem kardeşim demiş. Çorumlu bir dinleyicimiz ya da olabilir mi? Bakalım. Çorum FK ile alakalı bir fotoğraf göndermiş bizlere. Evet. Çorum FK. Yani iyi bir takım. Gerçekten Süper Lig'e çıkmayı hak eden bir takım ama burada haksızlık yapmayı da sevmem. Hayatım boyunca buna çok dikkat ettim. Yani Esenler Erokspor'u da ben yok saymak istemiyorum. Bunlar bence hoş değil. Yani Çorum FK'yı tamam sevdiğim takımlardan biri. Bunu hep söylüyorum, ifade ediyorum. Ama gitsin bu maçı Çorum kazansın. Umarım Çorum FK Süper Lig'e çıkar gibi bir yorumda bulunmuyorum. İngiltere Premier Lig'inde de 7 tane Londra ekibi yer alıyor. Şimdi onların taraftarı yok deniyor. Yok, bizim Süper Lig'imizdeki İstanbul takımlarının taraftarı yok çoğunun. İlçe takımları. Londra'daki tüm takımların taraftarı stadyumu dolduruyor deniyor. Buna da katılmıyorum. Ya, taraftarı vardır yoktur. Stadyum boştur, dolu doludur. Sen futboldan keyif almak istiyorsan önce zeminleri düzeltmen lazım. Hani bu eleştiride bulunan futbol severlere söylüyorum bunu. Zeminler zaten kötü. Tribünler dolu olsa ne olur, olmasa ne olur. Hak etmiş Esenler Erokspor. Örnek veriyorum. İstanbul takımı, herhangi bir ilçe takımı hak etmiş, Süper Lig'e çıkmış. Sırf İstanbul takımı diye ben o takımı istemiyorum. Bu da bana yanlış geliyor. İki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum. Hak edenin kazandığı bir karşılaşma olsun diyelim ve şöyle bakalım. Erkan Bey, teşekkür ederim mesajınızdan dolayı. Abi sana ve Radyo Spor'a istek gönderdim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Instagram üzerinde Görkem Teser yazdığınızda, R ile L değil soyadım, yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Ve Radyo Spor'u da yine sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz diyorum. Skorlara da bir kez daha bakalım. İlk yarıda değişen bir maç var mı? Arsenal 1-0 öne geçmiş. Crystal Palace karşısında devreyi 1-0 önde kapatmış. City 1, Aston Villa 0, Liverpool 0, Brentford 0, Fulham 1, Newcastle United 0 ve Nottingham Forest 1-0 da yine ilk yarıyı önde kapatan takımlardan biri diyelim ve aranızdan ayrılalım. Yarın akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Sürçülisan ettiysem de hepinizden affımı talep ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın akşam 22.30'da tekrardan görüşmek ümidiyle.

0: 030 çift 0 97. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
7: Radyo Spor.

0: Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Westwood'un değerini aldı. Turbo Fanı ve Howard. Dışarıdaki atlar. Bir numarada Howard, Müslüm Çelik de koşuya katılıyor. Handikap puanı en yüksek isim bu koşuya katılan atlar arasında. 68 handikap puanı var. En ağır sikleti taşıyacak, 63 kilogram taşıyacak üstünde Howard. Turbo Fanı 60 kilogramlık sikletiyle Mücahit Bayır'la koşuya katılıyor. Bu safkan Baksa yakın. Son at olarak Turbo Fanı da yerini aldı. 11 at hazır, koşu başlamak üzere. Yeşil Oba'da dördüncü koşu için kaldırıldı beyaz bayrak. Şimdi indirildi ve koşu başladı. İlk metrelerde 5 numaralı Majestic Holiday öne geçti. 7 numaralı Lama Zigogo, iç kulvarda 4 numaralı Bestalia, hemen yanlarında 9 numaralı El Intocable, dışlarında 3 numaralı Tam Time, öndeki Majestic Holiday'e ilk metrelerde yakın koşan safkanlar. Daha sonra Fast Foot'un izliyorum. 2 boy geride Take a Chance on Me, dışında 1 numaralı Howard ve safkanlar 1500'ü geçiyor. 5 numaralı Majestic Holiday 2 boy farklı 4 numaralı Bestalia'nın önünde. Bestalia'nın hemen dışında 3 numaralı Tam Time var. Bu safkanın iki boy gerisinde içeride 9 numaralı El Intocable, hemen dışında 7 numaralı Lama Zigogo, daha sonra 10 numaralı Red Target, içeride 6 numaralı Fast Foot'un dışında 1 numaralı Howard ve safkanlar 1200'ü geçiyor. 5 numaralı Majestic Holiday lider, 2 boy gerisinde, bariyer dibinde 4 numaralı Bestalia ikincilikte, hemen dışında yerini koruyor 3 numaralı Tam Time. En dışta 4.'e girmeye çalışan 10 numaralı Red of Target var. Ortada 7 numaralı Lama Zigogo, bariyer dibinde 6 numaralı Fast Foot'un, El Intocable, en dışta Howard. Atlar son 800'e doğru ilerliyor. 5 numaralı Majestic Holiday lider, fark 1.5 boy. Dışında 3 numaralı Tam Time şimdi ikinciliğe girdi. İçeride 4 numaralı Bestalia. 3. sırada 2.5 boy geride, en dışta 1 numaralı Howard. İçeride 8 numaralı, 9 numaralı El Intocable, dışında 7 numaralı Lama Zigogo var. Atlar son 600'ü geçmek üzere. 5 numaralı Majestic Holiday önde, 3 numaralı Tam Time ve içeride Bestalia takipteler. 4 boy geride 1 numaralı Howard. İçeride ise 9 numaralı El Intocable daha girdi. 6 numaralı Fast Foot'un. Son 400'ü de 5 numaralı Majestic Holiday önde geçiyor. Hemen dışında 3 numaralı Tam Time ikincilikte. Daha geride en dışta Fast Foot'un çabaları var. Ortalarda Howard da mücadeleye katılmaya çalışıyor. 5 numaralı Majestic Holiday önde, dışında 3 numaralı Tam Time geldi. Hemen dışında bu safkan, 2 safkan ön planda, 3 boy geride 1 numaralı Howard. Dışında 6 numaralı Fast Foot'un da galipleri var. İçeride 5 numaralı Majestic Holiday, dışında 3 numaralı Tam Time mücadelesi devam ediyor. İçeride 5 numaralı Majestic Holiday, dışarıdaki 3 numaralı Tam Time yakaladı. Şimdi 3 numaralı Tam Time öne geçiyor ve 3 numaralı Tam Time kazanıyor. 5 numaralı Majestic Holiday ikinci olurken 1 numaralı Howard ve dışındaki 6 numaralı Fast Foot'un üçüncülük için aynaya yakın geçtiler. 4 numaralı Bestalia 5. oldu. 3 numaralı Tam Time Mert Ali Solmaz'la kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Radyo Spor.
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
5: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir gün temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. Sabah 2 saatlik bir yayından sonra yine akşam sizlerle birlikteyim. Bugün 21'e kadar sizlerle birlikte olacağım. Sonrasında biliyorsunuz EuroLeague'de final mücadelesi var. Ve final mücadelesini yine Radyo Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Sonrasında yani EuroLeague finali bittikten sonra yine bir yarım saat 40 dakikamız var. Orada da yine maç sonunu sizlerle konuşuyor olacağız kıymetli dinleyiciler. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattı. Buradan soru, görüş, önerilerinizi yazabilirsiniz. Şikayetlerinizi yazmayın. Sadece soru, görüş ve önerilerinizi yazın. Eleştirilerinizi de yazabilirsiniz. Problem yok. Makul olduğu sürece kesinlikle problem yok. Övgülerinizi yazabilirsiniz. Bilmiyorum. İçinizden ne geçiyorsa yazın ama sadece hakaret etmeyin. Bu çok istediğimiz bir şey değil. Çünkü zaten kanunen de olmaması gereken bir şey. Hiç kimse hiç kimseye görüşünden, fikrinden dolayı eğer burada nihayetinde bizler de herhangi bir kurumu, kişiyi yani sadece eleştiriyoruz. Çok fazlasıyla. Çok fazlası da demiyor ama sadece eleştiriyoruz. Yani yaptıkları, yapmadıkları şeylerde zaman zaman eleştiriyoruz. Futbolun içinde kalmaya çalışıyoruz. Evet, Süper Lig'e çıkacak son takım belli olacak. Şu anda yaklaşık 5 dakika önce başladı Esenler Erokspor Çorum Futbol Kulübü mücadelesi. İki takıma da başarılar diliyorum umarım. Umarım hak eden kazanır ve Süper Lig'e çıkan son takımda yani böyle iyisiyle kötüsüyle artık belli olur. Ve önümüzdeki sene Süper Lig'de yerini alır. Bir tarafta Esenler Erokspor sezona Osman Özköylü ile beraber, Sayın Osman Özköylü ile beraber damga vuran bir takım. Bir tarafta da son haftalarda Uğur Uçar yönetiminde gerçekten önemli işlere imza atan, oyununu da geliştiren ve playoff'a kalmayı hak eden bir Çorum Futbol Kulübü. Öncesinde de Bodrum Futbol Kulübü'nü eledi biliyorsunuz. Esenler Erokspor direkt finale geldi. Bu da aslında benim sürekli eleştirdiğim bir konu. Yani üçüncünün direkt final oynaması, diğerlerinin maç oynayarak gelmesi. Yani üçüncü maçı bu Çorum Futbol Kulübü'nün. Böyle bakmak lazım. Esenler Erokspor sadece bu maçı kazanıp kendini, adını Süper Lig'e yazdırabilir. Konya'da başladı sevgili dinleyiciler bu mücadele ve şu ana kadar Esenler Erokspor'un daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Dakikalarda 7'yi gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İngiltere'de Premier Lig'de maçlar başladı, ilk yarılarda sona erdi. Gerçekten şut yağmurunun olduğu bir mücadeleydi. City Aston Villa maçı ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarının hemen başında yani dakikalar 47'yi gösterirken Ollie Watkins ile beraberliği sağladı. O kadar sinirliyim ki şimdi şu Aston Villa'ya. Neden? Çünkü ilk yarı 1.5 gol üstü oynadım. City'nin tek kale oynadığı bir mücadele. Korner yağmuruna tuttuğu bir mücadele. İlk yarıda Aston Villa'nın şutu yoktu. Rakip kaleye de çok hücum edemediler. Sadece saçma sapan yerlerde paslar yaptılar. Ama rakip kaleye şutu, aksiyonu, gol girişimi neredeyse yok denecek kadar azdı. İkincinin hemen başında yani 46. dakikada golü bulmayı başardı. Yani geldi sinirlenme ama çok da yapacak bir şey yok. Yine bir diğer mücadelede Liverpool Brentford karşısında ilk yarıda çok baskın, dominant bir oyun oynadı. 14 şut, 3 isabeti, %62 topa sahip olup oynadılar. 255 başarılı pasları var. Şutlar olamaz tabii ki. 8 köşe vuruşları var ve maçta ilk yarıda gol yok. Bu da ilginç. 0-0'lık beraberlik var. Yine hani burada bu arada goller bekliyorum ben haliyle. Gol olarak kuponumu almıştım. Fulham Newcastle United karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Nottingham Forest Bournemouth karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Tottenham Everton karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Brighton kendi sahasında United karşısında 2-0 geride. Burnley Wolves karşısında 1-0 geride. West Ham Leeds United maçı 0-0 devam ediyor. Sunderland ilk yarısını 1-0 önde kapattı. İkinci yarının hemen başında Chelsea karşısında 2-0 öne geçti ve şampiyon Arsenal Palace deplasmanında 2-0 önde ikinci yarının hemen başında golü bulmayı başardı. Arsenal ve skoru da 2-0'a getirdi sevgili dinleyiciler. İtalya Serie A'da günün ilk mücadelesinde Parma Sassuolo'yu 1-0 mağlup etmeyi başardı ve ikinci mücadelede şu anda 10. dakika Napoli Udinese maçı 0-0 devam ediyor. İspanya'da İspanya 2. ligde 90. dakikalar oynanıyor. Sonrasında bir reklam arasına gideceğim. Albacete Sociedad B karşısında 3-1 önde ve Andorra 0 Kuta 2 dakikalar 90'ı gösteriyor. Andorra mücadeleyi 10 kişi sürdürüyor. Onu da ifade edelim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında tekrar buradayız.
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
9: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor!
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 nolu başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor ve Caner Aydaş yayında saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Premier Lig'e bir bakalım. Gol olan başka maç var mı? Evet, United 3-0'a getirdi. Brighton deplasmanında darmadağın etti Brighton'ı. Bu skorlara göre İngiltere Premier Lig'de tabii zirve belliydi. Aston Villa 5. basamakta. Aston Villa 4. Liverpool 5. basamakta. Bournemouth şu anda yeniliyor. Sunderland bu galibiyetle beraber, yani Chelsea galibiyetiyle beraber 7. basamağa çıkıyor ve Brentford'u geride bırakıyor ve Brighton'da şu andaki skorlara göre yine Avrupa'ya katılmaya hak kazanıyor. Brentford'da gerçekten hani şu anda hani bilmiyorum neyin hesabını yapıyorlar ama hani Liverpool deplasmanında eğer kazanamazsa Avrupa'ya katılamıyor ama şöyle bir bakıyorum. Şu ana kadar sadece 3 tur var. kaç dakika geride kalmış? 55. 55 dakikada sadece 3 şutları var. Ya atmasalarmış iyiymiş. Yani çok da önemli bir şey olmamış yani baktığınız zaman. Peki. Hemen şöyle bir bakıyorum. Maçlara başka var mı? Evet, gol olan başka maç çok. Hepsini sizlere aktardım. Esenler Erikspor Çorum Futbol Kulübü mücadelesi 0-0 devam ediyor. Tabi Premier Lig'de sadece Avrupa yarışı yok. Tottenham'da bugün şu anda 1-0 önde Everton karşısında. Eğer maçı kazanmayı başarırsa, bu şekilde biterse maç, buradan Tottenham ligde kalıyor. 41 puanla West Ham'da Championship'in yolunu tutuyor. Onu da söyleyelim. Onlara da geçmiş olsun diyelim. Yani şu anda yenseler de zaten, maçı kazansalar da ligde kalamıyorlardı West Ham. Ama Tottenham'ın kazandığı senaryoda zaten otomatikmen ligden düşüyorlar. Evet, sevgili Niyazi Eğilik Bilir. Sevgili Niyazi bir kupon yollamış. Kıymetli dostum, ona da selamlar, sevgiler.

Liverpool Brentford mücadelesi hala 0-0 ya. Gerçekten inanamıyorum. Yani şu Brentford'un derhal acilen alt lige düşmesi gerekiyor. Yani bu kadar futbol fakiri bir takım olamaz. Hakikaten yani ne desem azdır yani kendileri için. Kazandıkları takdirde Avrupa'ya gidecekler ve mücadeleyi 0-0'a bağlamaya çalışıyorlar. Maçın başından beri maçı kazanmak için hiçbir aksiyon içine girmediler ki kazandıkları takdirde sorgusuz, sualsiz, sualsiz Avrupa'ya katılıyorlar. Yani o kadar net söyleyeyim size. Ama gelin görün ki Brentford'un bundan haberi yok. Liverpool karşısında deplasmanda maçın başından beri sıkı bir savunma yapıyorlar. Ne olacak bilmiyorum yani dediğim gibi. Herhalde katılamayacaklar. E iyi de olur. Fena da olmaz. Gakpo'dan ofsayda düşmesini bekliyoruz demiş sevgili Aydın abi. Aydın Aygün İzmir'den. Aydın abiye de selamlar, sevgiler. Yani Gakpo ofsayda düşer mi? Normal şartlarda düşmesi lazım. Çünkü bugün Liverpool'un en uç kısmında oynuyor. Yani santrafor bölgesinde oynuyor. Haliyle ofsayda düşmesi normal gibi gözüküyor ama düşer mi düşmez mi kısmını bilmiyorum. Yani düşerse iyi olur tabii ki oynayanlar var. Onu da söyleyeyim ama burada biraz deplasman takımının savunmayı ne kadar öne çıkaracağı da önemli sevgili Aydın abi. Ama az önce ifade ettiğim gibi eğer düşerse kazanacak bahsiniz biliyorum. Evet. İlginç sözler duyuyorum. Bir taraftan Twitter'ı takip ediyorum. Özellikle Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Bugün tabii ismini söylemeyeceğim ama bir isim duydum. Gerçekten büyük bir isim. Eğer gelirse yer yerinden oynar. Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş adına çok önemli bir hamle olur. Şampiyonluk yarışında eğer iyi de bir kadro kurulursa şampiyonluk yarışında en az rakipleri kadar avantajlı bir duruma gelir. Bu arada Esenler Erokspor gole gidiyor. Atamadılar. Çok net bir fırsat. Kaleciyle karşı karşıya ama oyuncu çok gecikti. Sonrasında da kaleci Seriç çıktı ve açıyı da kapatmayı başardı. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki hani futbol bu belli olmaz. Kimin kazanacağını öngörmek, kestirmek bazen çok zor. Ama şu ana kadar Çorum Futbol Kulübü'nün hani çok etkisiz olduğunu söyleyeyim. Yani sadece topla oynuyorlar o kadar. Pardon, sadece topla da oynamıyorlar. Etkisiz bir görüntüsü var. Evet, bir şutları var. %36 topa sahip olmuşlar. Esenler Erokspor çok daha etkili. Çok daha gol vaat eden ataklar şu ana kadar gerçekleştirdi Esenler Erokspor. Hani böyle devam ederse ben Esenler Erokspor'un kazanacağını düşünüyorum. Kıymetli dinleyiciler. Evet, Liverpool sonunda 60 golü biraz gecikmeli de olsa gol geldi. Hani dediğim gibi en az 4 gol beklediğim bir mücadele. Yine bir Esenler Erokspor hata. Şimdi şöyle de bir durum var. Hani bazen iyi savunursunuz ama iyi hücuma da çıkarsınız sonrasında kaptığınız toplarla. Bunu da yapamıyor Çorum Futbol Kulübü. Şimdi onlardan birisi olabilir ama etkili geldiler. Uzaktan bir vuruş dışarıda. Uzaktan bir vuruş. Ertuğrul uzandı ama top kalenin yanından avuta gitti. Az önce Mehmet Türkmen'e de çok şiddetli bir itiraz var. Konya'da oynanıyor sevgili dinleyiciler. Çorum Futbol Kulübü taraftarları yoğun bir ilgi göstermiş. En azından şu anda kameranın gösterdiği açıya baktığımız zaman karşıda ciddi bir seyirci olduğunu söyleyelim. Çorum Futbol Kulübü az geliyor ama geldiği pozisyonlarda da zaman zaman etkili olabiliyor. Freddy'nin pasında az önce Thiam'ın yaklaşık bir 3-5 dakika önce Thiam herhalde değil mi? Karıştırıyor da olabilirim. Evet, Thiam'ın %99'luk bir gol pozisyondan yararlanamadığını söyleyelim. Devamında da Esenler Erokspor çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Onlar da yani aldat dedi oyuncu ama gelişine vurmak yerine
Kaleciden

fazlasıyla da topu ağlara göndermek istedi ama bu pozisyonda da başarılı olamadığını söyleyelim. Dakikalar 21'i gösteriyor ve mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İngiltere'de Manchester City 1, Aston Villa 1, Liverpool 1, Brentford 0, Fulham 1, Newcastle United 0, Nottingham Forest 1, Bournemouth 1, Tottenham 1, Everton 0, Brighton 0, United 3, Burnley 1, Wolves 1. Bu arada penaltı bekliyor. İki Çorum Futbol Kulübü oyuncusu yerde. İlginç bir pozisyon. İki oyuncu şu anda yan yana yerdeler. Evet, şu anda Çorum Futbol Kulübü sahada 9 kişi. Çünkü ceza sahası içinde iki oyuncu yerde. Ve hakem de durdurmadı hala oyunu. Yani iki oyuncu eksik oynuyor. Şu anda rakip ceza sahasında yerde. Mehmet Türkmen devam ettirdi. Şimdi Esenler Erokspor hata olacak. Ceza sahasında bir orta. Son anda kaleci Seriç. Son anda kaleci Seriç ve topu da taca attı. Şimdi Mehmet Türkmen de iki oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda yerde kalan oyuncuların yanına koştu sevgili dinleyiciler. Evet, oyuncular da ayağa kalktı. Mehmet Hoca da tacı kullanın dedi. Bir penaltı beklentisi vardı. Bir daha bakalım. Burada bir şey göremiyorum. Sonraki pozisyonda da bir şey göremiyorum. Çok ilginç bir pozisyon. İki Çorum Futbol Kulübü oyuncusu yerde kaldı. Yani aynı kare içinde. İkisinde de hiçbir şey yok bu arada. Doğru karar. Hani VAR'dan da bir öyle gelmemesi gerekiyor. O da doğru. Ama bir anda gol yedirebilirlerdi. Yani penaltı hoca verebilir düşüncesiyle iki oyuncu da yerden kalkmadı ve Esenler Erokspor biraz daha organize olsaydı golü bulabilirdi. Seriç son anda yaptı ve gole izin vermedi. Chelsea 10 kişi kaldı. Sunderland deplasmanında Fofana ikinci sarı karttan kırmızı kartta oyun dışında kaldı. Sunderland'ın 2-1 üstünlüğü var. Eğer maçlar böyle biterse Sunderland Avrupa'ya katılacak. Gerçekten çok çok önemli bir başarı. Henüz yeni çıktı ligde. Yani bu sezon Premier Lig'e çıktı ve Avrupa kupalarına katılmış olacak. Konferans Ligi de olsa fark etmez. Nihayetinde hani orada olması önemli diye düşünüyorum. Bu arada Çorum Futbol Kulübü şimdi etkili geliyor. Ceza sahasına bir orta. Savunmadan döndü. Dönen top ama aşırı kötü bir vuruş. Topla kaleyi bulmadı ve farklı şekilde avuta gitti. Dakikalar 23'ü gösterirken kim yaptı vuruşu bilmiyorum ama hani bu kadar acele etmeye gerek var mı? Kontrol et, sonra vur. Belki gol atabileceğim bir pozisyonda sadece atak sonlandırmak için böyle bir vuruş yapmak bence çok da doğru değil. Portekizli Kupa finalinde Sporting Lisbon Torense maçı başladı. Sabah hatırlarsanız yani bu maça ne diyelim diye düşündük. İlk yarı 1.5 gol üstü olabilir dedik. Çünkü neden? Hani Sporting Lisbon galibiyeti yok. Deplasman galibiyeti 17 falan ya da 18 neyse artık. En maksimum yüksek seviyede. Çünkü bir ikincilik takımı ve Torense maçın başında 1-0 öne geçti Sporting Lisbon karşısında. Çok ilginç. Hani istesem böyle olmaz ama şu anda böyle. Evet, sevgili Burak Bey bir kupon yollamış. Bakalım Nottingham Forest, Bournemouth 2.5 gol üstü. West Ham, Leeds United mücadelesi 2.5 gol üstü. Bu maç patlayabilir. Tottenham 1 ve 4.5 gol altı. Palace, Arsenal 2.5 gol üstü. Liverpool, Brentford maç sonucu 1 ve ne demiş 4.5 alt. Sunderland, Chelsea karşılıklı gol var. Evet, iki maçı gelmiş ama dört maçı bekliyor. Sevgili Burak Bey, peki bol şanslar. Liverpool maçı 1-1'e geldi. Ben de 3.5 gol üstü bekliyorum bu mücadelede. Aston Villa City karşısında 2-1 öne geçti. Yani geldi, üzülme. Şimdi ilk yarıda 1.5 gol üstü oynadığımız maçta ilk yarı 1-0, ikinci yarıda 66'ya kadar 3-2 gol daha attılar. Yalçın Bey ne demiş? İyi yayınlar Yalçın ben demiş. Kesin bir maç soracaktır. Bu arada Çorum Futbol Kulübü etkili geldi. Ceza sahasına şimdi yerde kaldım. Oyuncu hayır kalmadı. Ama açısı çok

0: derken yine de kaleyi vurmayı tercih etti. Yalnız ilginç, Çorum'un yani Çorum Futbol Kulübü'nün etkinliği artmaya başladı saha içinde. Etkisi daha da artmaya başladı. Sanki Esenler Erokspor biraz oyundan düştü. Maçın başında daha tempolu oynayan, daha iyi oynayan Esenler Erokspor'du. Ama şu dakikalarda Çorum'un biraz daha dengeyi kurduğunu ve daha cesaretle rakibin üzerine gittiğini söyleyelim. Pozisyonlar da bulmaya başladılar. Bilmiyorum hani atabilirler mi, atamazlar mı, ne zaman atarlar kısmını bilemem ama şu dakikalarda rakip ceza sahası ve çevresinde fazlaca bulunmaya başladı Çorum Futbol Kulübü. İtalya'dan bir gol haberi var. Bu arada yine Çorum geliyor. Thiam ayağından açtı değil. Topa bastı ve kaptırdı. Dönen top. Şimdi yine Çorum Futbol Kulübü'nün atağı var. Sol taraftan gelmeye çalışıyorlar. Freddy ceza sahasına bir orta. Kaleci. Kaleci göz pasıyla topu yavaşça bıraktı ve Ertuğrul kontrol etmeyi başardı. Çorum'un dediğim gibi akın akın geldiğini söyleyelim. Bu belki Esenler Erokspor'un biraz daha geçiş hücumu yapmak istemesinden kaynaklanıyor. Sanki enerjileri biraz bitti gibi gözüküyor. Az önce de Kayode Esenler Erokspor'da çok şiddetli bir itirazda bulundu. Mehmet Türkmen bugün baya bir sabırlı gözüküyor. Normalde zaman zaman bu tarz itirazlarda net sarı kartını çıkaran bir hakem ama bugün sanırım final maçında verdiği bir hani baskı demeyeyim de bir tolerans var. Haliyle sarı kartını çıkarmadı az önceki yapılan itirazda. Dakikalar 28 ve Süper Lig'e gelecek son takımın belli olacağı final mücadelesinde 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede dakikalarda artık 28'e gösteriyor. Gözüm İngiltere'de ama biz önce İtalya'ya gidelim. İtalya'da Napoli Udinese karşısında 1-0 önde 26. dakikada Rasmus Højlund gol atmayı başardı ve takımını 1-0 öne geçti. Højlund da bu sene Napoli formasıyla 17 gol 5 asist yaptı. United'ın yine öğüttüğü yani futbol piyasasından neredeyse silinmesine neden olması yani neden olabilecek bir performans sergilettiği bir oyuncu Højlund. Öncesinde Atalanta'da çok daha iyiydi. Ama bu sene Napoli'de sanki kendisini tekrar bulmaya başladı Højlund. Bilmiyorum tekrar bir transfer yapar mı ama ben olsam kalırım Napoli'de. Çünkü orada da onun oyun sistemine uygun bir oyun var. Evet şimdi tekrar bir Çorum Futbol Kulübü hata, ceza sahasında bir orta, sonuç alınamadı. Şu dakikalarda baskıyı biraz arttırdılar. Yani benim gördüğüm ve saha içinde yansıyanlar bu şekilde Çorum'un sağlı sollu geldiğini söyleyelim. Tabii şeyden bahsedelim. Yani Esenler Erokspor'da Güray Gündoğdu takımın başında sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz Osman Hoca ile yollar ayrılmıştı. Hani bilmiyorum sebebini tabii ki ama zamanlama ne kadar doğru yanlış kısmına bir şey diyemem. Nihayetinde bir idari karar ama son maç öncesinde böyle bir karar verildi. Bakalım bu faydalı mı olacak? Yani bir şekilde Esenler Erokspor'un işine yarayacak mı yoksa sonrasında ciddi bir eleştiriye mi neden olacak hep beraber göreceğiz. Evet West Ham'ın golü geldi ama biz West Ham'ın golüyle beraber büyük bir coşku yaşayaraktan at yarışına gidiyoruz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
3: 2.5 bu arada emsaller biraz pistin dış tarafına doğru gitti. Çetin Yel üçüncülükteydi içeride. Mücadele Yılma Kızım katılmaya çalışıyor. 3 numaralı Altın Saat'le birlikte 11 numaralı Emsaller önde farkı 2.5 boy yaptı. 8 numaralı Cinderella ikincilikte. Dışta 14 numaralı Çetin Yel az farklı üçüncülükteydi. Orta kulvarda 3 numaralı Altın Saat yerini bırakmayan isim. Daha sonra Çelik Semen'de önlere gelmeye çalışıyor. İç kulvarda ise Asap Baba var. 3 boy geride içeride 12 numaralı Ege Aslan'ını görüyorum. Daha sonra 2 numaralı Odabaşı var. Son bine doğru gidiliyor. 11 numaralı Emsaller liderliğini koruyor. Fark 2.5 boy. Dış

0: 14 numaralı Çetin Yel, hemen iç kulvarında 3 numaralı Altın Saat var. En dıştan 5 numaralı Çelik Semen önlere geldi. İçeride 8 numaralı Cinderella, hemen arkasında 4 numaralı Asaf Baba, daha sonra Odabaşı. İçeride 12 numaralı Ege Aslan'ın yanında Kerpeten Yalçın var. Atlar son 800'ü geçiyor. 11 numaralı Emsaller önde, fark 1,5 boy. 3 numaralı Altın Saat, dışında 14 numaralı Çetin Yel takipteler. Daha sonra 4 numaralı Asaf Baba, dışında 5 numaralı Çelik Semen. İçeride Cinderella, daha sonra Odabaşı. Dış kulvardan mücadeleye katılmaya çalışan Önder, Sabır Çiçeği ile birlikte ve Safkanlar son 400'ü geçti. 11 numaralı Emsaller asfaltlı önde. İçeriden 4 numaralı Asaf Baba geldi. Emsalleri kısa sürede yakaladı, öne geçti. En dıştan 3 numaralı Altın Saat'in, bariyer dibindense 6 numaralı Kerpeten Yalçın'ın gayretleri var. Son 200'de önde 4 numaralı Asaf Baba, dışında 3 numaralı Altın Saat. İçeride Kerpeten Yalçın'ın, daha geriden Odabaşı'nın, Sabır Çiçeği'nin gayretleri var Önder'le birlikte. Son 200'de 4 numaralı Asaf Baba önde, içeriden 6 numaralı Kerpeten Yalçın'ın, dışarıdan Altın Saat'in gayretleri var. Kerpeten Yalçın geliyor, Asaf Baba yakalıyor, öne geçiyor. İçeride Kerpeten Yalçın, dışında Asaf Baba. Kerpeten Yalçın kazanıyor. 4 numaralı Asaf Baba ikinci oldu. Dıştaki 3 numaralı Altın Saat koşuyu üçüncü tamamladı. Koşuyu 6 numaralı Kerpeten Yalçın. 6 numaralı Kerpeten Yalçın Salih Çelik'le kazandı. 6, 4, 3, 10, 2 koşuda sıralama. 1 numaralı Kızıl Gezegen koşmadı. 6 numaralı Kerpeten Yalçın Salih Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
10: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
11: Radyo Spor.
12: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
13: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi, bu arada sahaya bir meşale atıldı. Ne gerek var kısmını bilmiyorum. Mutlaka atan bir gereklik duymuştur. Yani bir işe yarıyordur diye tahmin ediyorum. O yüzden atmışlardır. Ama gereksiz bir durum. Yine her zamanki gibi bir şekilde maçları germeyi başarıyoruz. Vallahi helal olsun bize yani. Hakikaten. Hani gayet sağ içinde gayet güzel bir mücadele var. Korakor bir mücadele var. İki takım da bir şekilde rakibine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Şu ana kadar pozisyonlar var. Mücadele var. Hakem şu ana kadar güzel maç yönetti. Hakkını yemeyelim. Ama meşale atıyoruz. Evet, Başaran İddia sponsorluğunda hazırlanıyor bu program sevgili dinleyiciler. Başaran İddia'ya iddia.com'u indirip 300-314 koduyla üye olabilirsiniz. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Sonrasında Başaran İddia Instagram adresinden, yani Başaran İddia olarak Instagram'da bulup yazabilirsiniz. Benim profilde de görebilirsiniz bu arada. Veya 0531-618-1631 0531-618-1631 Başaran İddia kurumsal WhatsApp hattına yazıp ben Başaran İddia'ya üye oldum. Ayrıcalıklarınızdan, işte bizlere sunduğunuz imkanlardan yararlanmak istiyorum dediğiniz takdirde sizi fenomenlerin kuponlarını paylaştığı gruba alacaklar. Ücretsiz bir grup. Bunu öncelikle bir söyleyeyim ve Türkiye'nin en değerli iddia fenomenleri var. En ünlü fenomenleri var derken Çorum Futbol Kulübü sol taraftan geliyor. Ceza sahasına bir orta, bir kafa ve top ağlarda. Çorum Futbol Kulübü 1-0 öne geçti. Dakikalar 36'yı gösterirken sol taraftan çok etkili geldi. Ceza sahasına bir orta, Serdar çıktı, kafayı vurdu ve top ağlara gönderdi. Esenler Erokspor 0, Çorum Futbol Kulübü 1 oldu. Dakikalar 36'yı gösterirken, ki az önce de yaklaşık 5 dakika önce söyledim, Çorum Futbol Kulübü sağlı sollu geliyor. Esenler Erokspor artık çıkamamaya başladı. Ki bu pozisyondan birkaç dakika önce de Feridi'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul son anda topu kornere göndermişti. Ve bu pozisyonda sol taraftan ceza sahasına yapılan ortada Serdar Gürler, ki bence çok da uzun boylu bir oyuncu değil ama kendisini savunan oyuncu da kısa boylu bir oyuncu, çıktı üzerinden kafayı vurdu ve topu da ağlara gönderdi. Güzel bir orta ve sonrasında da faulle olmayan herhangi bir faul de yok. Ve 1-0 öne geçirdi. Oğuz Gürbulak aldat dedi gerçekten. Serdar da bu ikramı karşılamadı ve finalde Çorum Futbol Kulübü 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Evet, Türkiye'nin en önemli iddia fenomenleri, Başaran iddiada sadece dedim. Kim bunlar? James Gist, Analiz Bankocu, Rain Man ve Caydaş 1978. Ayrıca yine İddia Bilir TV YouTube'da görebilirsiniz. Binlerce abonesi olan bir, yine iddia yayını yapan kıymetli bir yazar. O da yine Başaran iddiada. Ayrıca yakın bir zamanda da yine duyuracağız. Türkiye'nin önemli spor adamlarıyla da sponsorlukları, işbirlikleri var. Başaran iddianın Türkiye'nin en büyük iddia platformlarından birisi iddia.com bünyesinden 300-314 koduyla ulaşabilirsiniz. Az önce de bahsettim. 0531-618-1631'de kurumsal WhatsApp numarası ya da Başaran İddia Instagram adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Dakikalar 38, Esenler Erokspor 0, Çorum Futbol Kulübü 1. Şu ana kadar, yani 39 dakika itibariyle Esenler Erokspor'un 2 şutu var. Henüz kaleyi bulamadılar. Bu arada Çorum 2. gole gidiyor. Şimdi Mehmet Yem ceza sahasına girdi. 2-0 yakaladılar. Kale boş. Bomboş dışarıda. İnanılmaz bir pozisyon sevgili dinleyiciler. Mehmet Yem yaklaşık 45 metre topu sürdü. Serdar Gürler'e yuvarlasa boş kaleye topu ağlara gönderecek ama Mehmet Yem kendisi vurdu ve topu avuta gönderdi. Maçı kapatabilirdi Çorum Futbol Kulübü. Serdar bomboş. Az önce de ifade ettim. 2-1 pozisyon. Tek savunma oyuncusu ve kaleci de açıyı kapatmak için Mehmet Yem'e doğru hareketlendiler. Sağ tarafta Serdar Gürler bomboş ama Serdar yerine kaleye vurmayı tercih etti Mehmet Yem ve %99'luk bir gol pozisyonundan hem yararlanamadı hem de takımının ikinci golü bulmasına engel oldu. Sonrasında çok ciddi bir tepki vardı Serdar Gürler'den. Bence %100 de haklı yani. Şu pozisyonda maçı bitirme şansıydı Çorum Futbol, ya da bitirme demeyelim ama büyük bir ölçüde maçı kapatma şansı olabilirdi Çorum Futbol Kulübü adına. Bu arada Konya'da stadın neredeyse 3'te 2'si dolu. Çorum Futbol Kulübü taraftarı inanılmaz akın etmişler maça. Hakikaten tebrik ediyorum ben de Çorum Futbol Kulübü taraftarlarını. Evet, İngiltere'ye bir bakalım. Keyifli maç izliyoruz. Finalde 41. dakika. Mehmet Yem bir anda savunmadan kurtardı topu. Bomboş gidiyor. Gerçekten akıl alır gibi değil. Sağ tarafa bıraksa boş kaleye gönderiyor.

Serdar Gürler ama plaseyi yaptı. Direğin yanından avuta gitti ama hani yanlış anlamayın ama tabii ki golcüler bencil olur. Golcülerin tercihlerine her zaman özellikle son vuruşlarda saygı duymak lazım ama hani şurada maçı bitirme şansı bu kadar net bir pozisyon. Yan tarafa sadece yuvarlayacak Serdar Gürler ikinci gol atacak ve az önce de bahsettiğim gibi maçı da bitirmiş olacaktı bu golle beraber ama olmadı diyelim. Yani olmadı. Mame Tiam'a ciddi bir reaksiyon gösterdi Serdar Gürler bu pozisyonda. Evet. Az önce sevgili Niyazi iyilik var. Çorum Futbol Kulübü'ne ilk yarı ya da bu maça ilk yarıda bir gol oynamış ve gol de gelmiş. Oran da güzelmiş bu arada. 2.16 oran varmış. Vallahi tebrik ediyorum seni. Güzel tercihinden dolayı. İngiltere'ye gidelim. City 1, Aston Villa 2 skoru devam ediyor. Birden 2 oldu. Guardiola da mağlubiyetle ayrılacak gibi gözüküyor. İngiltere'de Liverpool Brentford maçı 1-1 devam ediyor. Bu skorlara göre hemen şöyle bir bakalım kimler nereye katılıyor. Bir canlı skor ve şey yapalım sizlere. West Ham önde ama Tottenham da önde sevgili dinleyiciler. Haliyle West Ham'ın önde olması herhangi bir şey ifade etmiyor. Evet, Brentford 53 puanla şu anda 9. sırada ve Avrupa'ya katılamıyor. Onlar savunma yapmaya devam etsinler. Problem yok yani artık bu dakikadan sonra yapsalar ne olur, yapmasalar ne olur. Çok da önemli değil. Yazıklar olsun. Başka da bir şey demiyorum. Bizi de bitirdiler yani. Olacak iş diyeyim. Eğer Tottenham Everton'dan golü yerse ki 76. dakika West Ham maçında 81. dakika yani West Ham bitirecek maçı ve Tottenham maçında Everton'ın bir gol atmasını bekleyecek. Eğer Tottenham maçı berabere biterse bu defa West Ham ligde kalabilir. Hani şu anda genel averaja bakılırsa aralarındaki maçlarda benim hatırladığım kadarıyla Tottenham'ın üstünlüğü var. Öyle öyle hatırlıyorum yanlışım yoksa. Çünkü ilk maçta 2-3-0 yenmişti. İkinci maçta yine yanlışım yoksa varsa da lütfen siz düzeltin. Deplasmanda bu kez West Ham 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı Tottenham'ı. Yani ya Mehmet Hoca bu faul değil Allah aşkına yani. Şimdi oyuncunun çok net bir şekilde topa dokunuşu var. Ezbere bir faul Mehmet Türkmen'de. Yani Tottenham'ın ligde kalma ihtimali çok çok yüksek. Beraberlikte bile ligde kalacak gibi gözüküyor. Şu anda da 1-0 önde. Yani West Ham'ın 2-0 yenmesi çok bir şey ifade etmeyecek gibi gözüküyor. Ben ne demiştim? City 1, Aston Villa 2, Liverpool 1, Brentford 1. Beni yakan maç bu maalesef. Fulham 2, Newcastle 0 skoru var. Nottingham Forest, Bournemouth 1-1 devam ediyor. Tottenham 1, Everton 0. Brighton 0, Manchester United 3. Burnley 1, Wolves 1. West Ham 2, Leeds United 0. Sunderland 2-1 önde Chelsea karşısında ve Palace 0, Arsenal 2. Şampiyonlar Arsenal yine de kazanarak ligi bitirecek. Biliyorsunuz önümüzdeki haftada Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız devi Paris Saint-Germain'le kozlarını paylaşacaklar. Macaristan'da Budapeşte'de de oynanacak bu mücadele. Bakalım kim kazanacak biz de hep beraber göreceğiz ama oraya da kısmen bir hazırlık yapıyorlar diyebiliriz. Evet, Belçika'da Lig 1 şampiyonluk grubunda biraz formalite maçları böyle diyelim. Kulüp Brugge, Gent, Union Saint-Anderlecht ve Sint-Truiden Mechelen maçları 0-0 devam ediyor. 10. dakikalar oynanırken İspanya 2'de son hafta değil, sondan bir önceki hafta yani 41. hafta Santander çıkmıştı. Ya da çıktı diyebiliriz artık onlar. Hani buradan kaybetmezler. Çünkü 7 pardon çıkmışlardı evet doğru niye çıkmışlardı diyorum. Zaten çıkmışlardı problem yok. Çünkü 7 puanlık bir fark var. Hani bugün yeniseler de problem yok dünyanın sonu değil. Malaga skorlara bakalım bir skorlar nedir? Eibar 2, Cordoba 0, Burgos Leones karşısında deplasmanda 1-0 önde, Sporting Gijon Almeria karşısında 1-0 önde, Huesca Castellón Las Palmas Zaragoza maçı 0-0 devam ediyor. Deportivo Valladolid deplasmanında 1-0 önde. Bu da şu demek. Deportivo'nun da ligden çıkması demek. Yani La Liga'ya çıkması demek. Öyle gözüküyor. Farkı 5'e çıkaracaklar ve La Liga'ya çıkmış olacaklar.
Kadiz.

0: Leganes karşısında 1-0 önde, Mirandes Granada 0-0 ve Malaga'da Santander karşısında 1-0 mücadeleyi önde götürüyor. Bu arada Çorum Futbol Kulübü ikinci gol için yine geliyor, sağ taraftan ceza sahasına girecekler ama gerekli boşlukları bulamayınca geriye dönmek zorunda kaldılar. Malaga 1-0 önde ama 1-0'a rağmen 72 puana geliyor ve 3. basamağa çıkmış olacak. İlk 2 direkt çıkıyor. Diğer 3-4-5-6 playoff oynayacak biliyorsunuz. Haliyle Deportivo'da eğer maçlar böyle biterse La Liga'ya çıkmış olacak. Uzun bir aradan sonra özledik kendilerini. Mümkünse gelsinler. Deportivo gerçekten geçmişte birçok önemli oyuncuyu bünyesinde barındıran bir kulüptü Deportivo. Ve birçoğumuz da zaman zaman onların maçlarını izliyorduk. Biz tekrar Esenler Eroğlu-Spor Çorum maçına bir dönelim. Dakikalar 45 artı 1'i gösteriyor. 45 artı 2 oynanacak ve Çorum Futbol Kulübü'nün 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi yerde kalan bir oyuncu var. Bir sakatlık var ve sakatlık nedeniyle oyun durdu. Evet, çok büyük bir şanssızlık. Ayağı kaydı. Sonrasında da Çorum Futbol Kulübü oyuncusuna çarptı yani. Kasti bir faul olmamakla beraber tehlikeli bir faul. Ama kendisi yerden kalkamadı. Pedrinho ilginçtir. Yani kendisi düştü, ayağı kaydı, rakibine vurdu sert bir şekilde ama bu müdahale sonrasında kendisi yerde kaldı. Ve biz de bakalım uzatmanın uzatması olacak mı? 45 artı 2 de geride kaldı. 2 dakikalık bir uzatma vardı ve 3. dakikaya da şu anda giriyoruz. Bakalım uzatmanın uzatmasını izleyecek miyiz? Evet, Liverpool-Brentford maçı 1-1 devam ediyor. Brentford'un mutlaka kazanması gerekiyor. Galibiyet alması gerekiyor. Evet, Çorum Futbol Kulübü ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Esenler Eroğlu-Spor mücadelesinde 1. lig yükselme playoff final mücadelesinde ilk yarıda Çorum'un bariz bir üstünlüğü vardı. Özellikle 10. dakikadan 12-13'ten sonra tamamen kontrolü ele aldı. Ve müthiş bir futbol ortaya koydular. Daha etkililerdi. Öncelikle topa sahip olmayı bir dengelediler. Sonrasında sol tarafa özellikle çok iyi işlediler. Çok etkili oldular. Bu arada ne oldu bilmiyorum ama sanki böyle bir tartışma oldu oyuncular arasında. İçeri giderken sebebini anlayamadım. Seric hemen koştu ve ayırmaya çalıştı. Freddy de Mehmet Türkmen'e bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Sağ içinde yaşanan bu gerginlikle alakalı. Evet, hala gerginlik bu arada devam ediyor. Esenler Eroğlu-Sporlu oyuncularla Çorum Futbol Kulübü oyuncuları arasında devre arasına giderken bir gerginlik yaşandı. Hani herhalde canları falan sıkılıyor yani, öyle tahmin ediyorum. Yani 45 dakika 48 dakika koşup sonrasında giderken de bir tartışalım falan modundalar. Öyle gerek yok yani, gidin dinlenin, zaten 15 dakika sonra gelip birbirinizi yine sağ içinde yani sertlikle mücadeleyle zaten yıldırırsınız. Evet, 8 şutu var Çorum Futbol Kulübü'nün. 3'ü isabetli, %47 topa sahip oldular. %67 başarılı pasları var ve %89 pas isabetiyle oynadılar. 1 köşe vuruşu var, 8 ortası var, 1'i başarılı ve 3 de faul yaptılar. İlk yarıda çok az faul oldu. Biraz hakemden de kaynaklı oynatmaya çalıştı. Mehmet Türkmen bir kez de ofsayta düştü. Çorum Futbol, bu Çorum Futbol Kulübü'nün istatistikleri ilk yarı. Esenler Eroğlu-Spor'un ilk yarıda %53 topa sahip olduğunu söyleyelim. 3 şut attılar. Henüz kaleyi bulan isabetli şutları yok. 192 başarılı pasları var. %88 pas başarısıyla oynadılar. 0 kornerleri, 4'te 0 ortaları, 2 faul yaptılar ve ofsayta da düşmediler. İlk yarı itibariyle böyle bir durum var. İlk yarı da etkisizdi yani. Evet, City Aston Villa maçı 2-2'ye geldi. 90 artılar oynanırken 2-2'lik beraberlik. Liverpool Brentford yani el ele, şu Liverpool'dan bu hocayı bir türlü gönderemedik, herhalde gitmeyecek gibi gözüküyor. Bizim de kuponumuzu yediler maalesef. Ama çıkardığım maç Palace Arsenal maçıydı. 2.5 gol üstü yerine Liverpool maçının 2.5 gol üstünü ekledik ve oradan yattık. Teşekkür ederiz kendini. Yani çıkardığım maç üst oldu ama Liverpool maçı üst olmadı. Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Fulham Newcastle 2-0. Newcastle karşısında Fulham mücadele önde götürüyor. 90 artılar oynanıyor. Nottingham Forest Bournemouth 1-1 skor önermiştim. Öyle bir düşüncem vardı. Burnley Wolves maçında yine bir beraberlik bekliyordum. Ve mücadele 1-1 devam ediyor. Tottenham 1-0 önde. Dakikalar 90 artıları gösteriyor. United deplasmanda Brighton karşısında 3-0'lık gibi farklı bir galibiyet aldı almak üzere. Artık evine 3 puanla dönecek gibi gözüküyor. Burnley Wolves maçı 1-1 dostane bir şekilde alt ligi iki takım da boyladı ve hani alt ligde artık mücadele edecekler Championship'te. Ve giderken de hani dostluk bozulmasın dediler. Bir birlik beraberlik var. West Ham Leeds United karşısında 2-0 önde kazanıp düşecekler. Onlar için de gerçekten üzüntü verici bir durum ama tabii bunu nereye bağlamak lazım? Bundan önceki maçlara, kötü yönetimlere, yani teknik direktör anlamında söylüyorum. Kötü sekanslara, kötü periyotlara bağlamak lazım. Yani sadece buraya bağlamamak lazım ama büyük bir üzüntü duyacaklar. Öyle tahmin ediyorum. 2-0 önde oldukları maç. Velhasıl ligden düşecekler. Tottenham da artık ligde kaldı. Şu dakikadan sonra bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Ne olursa olsun. Evet, 90 artı 1 oynanıyor artık. West Ham zaten 2-0 önde. Tottenham bence puan kaybetmez. Everton biraz rolantide götürdü. Yani bu mücadelede daha ciddiyetli oynayabilirlerdi ve bu maçı ki biliyorsunuz genelde bu tarz maçlarda da iyi reaksiyon gösteren bir takım Everton. Ama bu maç özelinde bana sorarsanız yeterince reaksiyon gösteremediler. Tottenham ligden düşsün diye söylemiyorum. Böyle bir gayem amacım yok ama yani Everton şu andaki formu ve durumuyla Tottenham'a yenilmeyebilirdi. Hadi böyle diyeyim, daha fazla uzatmayayım. Orada da 86. dakika oynanıyor ve 1-0 Tottenham'ın üstünlüğü var. Palinha az önce sarı kart gördü Tottenham'da. Peki biz evet şöyle bir rejimizi bir kontrol edelim. Hemen şöyle bir bakıyorum. Peki biz skorları o zaman tekrar bir gözden geçirelim sonra. Şimdi mi? Peki. Şimdi bir araya gidelim. Birazdan tekrar buradayız.
1: %300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız, Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
11: Neden Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
12: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
13: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
14: Radyo Spor!
15: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
16: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
17: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
18: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
19: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
20: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
18: Çok hücumcuyla oynuyorsun.
19: Çok hücumcu. Tavlarında baskı yapıyorsun.
18: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
19: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk üç golde hatalardan geldi.
9: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
1: Hattrick. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Evet, West Ham maçı sona erdi. Tottenham maçını bekliyoruz. Tottenham zaten artık ligde kaldı bu dakikadan sonra. Hani beklememiz neyi değiştirecek bilmiyorum ama çok da bir şey değiştirmeyecek. Tottenham'a önümüzdeki sene Premier Lig'de başarılar diliyoruz. West Ham 39 puanda bitirdi. Tottenham da gerçi henüz bitirmedi. Evet, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
21: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
22: İtalya'dan 13 numaralı Zerina oldu. 2 boy fark yaptı. En yakın rakibi 5 numaralı Lukita isimli Taya. Lukita'nın dışında 10 numaralı Sultana var. Daha sonra içeride 7 numaralı Piton Kız. Dışında 4 numaralı Gülbahar. İlk 5'teki Taylar. 2 boy geride 6 numaralı Lucky Angel. Hemen dışında 11 numaralı Son of the Göksu yer tuttu. Ve Taylar bu şekilde 1500'ü geçiyor. 13 numaralı Zerina liderliğini koruyor. Bariyer dibinde 5 numaralı Lokita, dışında 10 numaralı Sultana takipteler. 2 boy geride 7 numaralı Piton Kız. Onun dışında 4 numaralı Gülbahar. 2 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Lucky Angel. Dışında 11 numaralı Son of the Göksu var. Ve Taylar bu şekilde 1200'ü geçiyor. 13 numaralı Zerina 1-200 önde geçti. 2 boy gerisinde 10 numaralı Sultana ikinciliğe geldi. 5 numaralı Lokita bariyer dibinde. Onun dışında 4 numaralı Gülbahar geldi. 2 boy geride 7 numaralı Piton Kız dışında 11 numaralı Sanoftu Göksu. Daha sonra 6 numaralı Lock Angel. Dış kulvarında 2 numaralı Kendia var.

0: ve Harsbet'te mücadeleye katılmaya çalışan bir diğer isim. Son 800 geçildi. Liderliği 13 numaralı Zerina koruyor. 10 numaralı Sultana hemen dışında. 3 boy geride. İçeride 5 numaralı Lokita. Dışında 4 numaralı Gülbahar. 2,5 boy geride 11 numaralı Sanoftu Göksu. İçeride 7 numaralı Piton Kız. Daha sonra 1 numaralı Harsbet. Dışında 2 numaralı Kendiye. İçeride 6 numaralı Lucky Angel var. Son 600'de önde geçiyor 13 numaralı Zerina. Dışında 10 numaralı Sultana var. 3 boy geride Lokita. Dışında 11 numaralı Sanoftu Göksu. Daha sonra Kendiye ve en dışta Harsbet var. Son 400'de 10 numaralı Sultana öne geçti. Dışında 11 numaralı Sanoftu Göksu'nun daha geriden ortadan 5 numaralı Lokita'nın, en dıştan bir numaralı Harsbet'in, Piton Kız'ın da gayretleri var. 11 numaralı Sanoftu Göksu liderliği aldı. Farkı 2 boy kadar çıkardı. İçeride 10 numaralı Sultana Bariyer ve Lokita Lakencil daha girdi. Harsbet'in de gayretleri var ancak 11 numaralı Sanoftu Göksu önde. Farkı netleştiren 11 numaralı Sanoftu Göksu koşuyu kazanıyor. 10 numaralı Sultana ikinci, 8 numaralı Erlistik Gör üçüncü, 1 numaralı Harsbet dördüncü, 6 numaralı Lakencil beşinci oldu. 11 numaralı Sanoftu Göksu İlhami Göçer'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
5: Devam ediyoruz. Tottenham ligde kaldı sevgili dinleyiciler. 90 artı 6. dakika oynanıyor. Everton'un beraberlik isteği var ama artık biraz formaliteden olacak gibi gözüküyor. Sanki böyle göstermelik saldırıyorlar falan ama geçelim artık şu dakikadan sonra, saldırsanız da bir şey ifade etmiyor. Zamanında yapacaktınız diyelim. Mesut'u alta gönderdiniz. Arsenal 2-1 kazandı. Sunderland 2-1 önde ve an itibariyle kazandı. Avrupa'ya gitti. Tebrik ediyorum. Brentford haftaya en avantajlı başlayan takımlardan birisiydi ama avantajını kullanamadı. Onlar dediğim gibi savunma yapmaya devam etsinler. Ömürleri boyunca savunma yapabilirler. Vizyonsuz kulüp. Yani tırnak içinde söylüyorum bunu özür dileyerek ama 1-1 beraber kaldılar Liverpool deplasmanında ve Avrupa potasından da çıktılar. Brighton 3-0 sahasında yenilmesine rağmen Brentford'un puan kaybıyla beraber Brighton ve bu sezon Premier Lig'e yükselen Sunderland Avrupa'ya katıldı. Onu da ifade edelim. Hatta Sunderland UEFA Avrupa Ligi'ne Bournemouth'la beraber evet katıldılar. 8. olan Brighton da Konferans Ligi'ne katılacak. Böyle bir zaten ligin yarısı Avrupa'da mücadele ediyor. İngiltere'de bakalım ki bu sene Aston Villa ilk 5'e giremeyip bir de yani 6. olsaydı bu durumda 5 takım böyle bir de Aston Villa katılacaktı. 6 takım Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı vardı. Ama şu anda da zaten 5 takım katılacak İngiltere'den. Maşallah dediğim gibi ligin yarısı Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde İngiltere Premier Lig'de. Bu da hem işte kulüplerin ne kadar Avrupa maçlarını önemsediklerini gösteriyor. Zaten çok da uzağa gitmeye gerek yok. 3 kupada da finalistler İngiliz takımları. Hani liglerinin seviyesini zaten buralardan anlayabilirsiniz. Çok üzerine konuşmaya gerek yok. Biz de uğraşalım tabii. Hala 10 artı 4'lerle falan uğraşalım tabii ki. Sıkıntı yok. Çok önemli bir kural ya yani. Bakıyorsunuz işte İngiltere'de yok mesela. Dünyanın en güzel ligi ama orada başka kriterler var. Bu kriterleri de yıllardır doğru uyguluyorlar. Ve gördüğünüz üzere her anlamda başarılı bir ülke. Futbol anlamında söylüyorum. Çok çok başarılılar. Kriterleri doğru yapıyorlar. Bu tarz kısıtlamalarla uğraşmıyorlar. Evet. 90 artı 9. Dezerbi yönetiminde ligde kalmayı başardı Tottenham. Önemli bir başarı elde etti diyelim. Bence. bana sorarsanız. İngiltere'de 25 kişilik kadroda 17 ülkeden yetişmemiş oyuncu yer alabiliyor. En fazla 17 ülkede. En fazla 17 ülkede yetişmemiş oyuncu yer alabiliyor. Bu da en az 8 oyuncunun İngiltere'de yetişmiş olması gerektiği anlamına geliyor. Yani 8 oyuncu kadroda İngiliz olmalı. Tamam, sıkıntı yok. Gayet kabul edilebilir bir şey. Ama 17 tane de dışarıdan transfer yapabilirsiniz. Bu da güzel. Bir futbolcunun ülkede yetişmiş sayılabilmesi için 21 yaşına gelene kadar 3 yıl boyunca İngiltere Futbol Federasyonu'na bağlı bir kulüpte forma giymiş olması şartı koşuluyor. Gayet güzelmiş. İtalya'da da benzer şeyler var. Evet. İngiltere'de en azından 8 oyuncu İngiltere'de yetişmiş olması gerekiyor. Öyle 10 artı 4'leri falan yok yani. Gayet güzel bir kural. Artı şeyler de var tabii. Ya nedir o? Milli takım şartı falan da arıyorlar. Bu da güzel. Ayrıca kadrodaki minimum 8 oyuncunun yaşlarına veya uyruklarına bakılmaksızın 21 yaşına gelmeden önce kesintisiz 3 yıl boyunca İngiltere veya Galler kulüplerine bağlı altyapıda olabilir. Bir takımda eğitim olması şartı aranıyor. 21 yaşından küçük 2026 yılı için söylüyorum. 1 Ocak 2005 ve sonrası doğumlu oyuncular bu 25 kişilik listeye dahil edilmek zorunda değildir. Evet, Everton Lig. Tottenham Lig'de kaldı. De Zerbi'den büyük bir sevinç. Tebrik ediyoruz biz de. Bence düşmemesi daha iyiydi Tottenham'ın. Önemli. Evet, kadro sınırı olmadan istenildiği kadar genç oyuncu oynatılabiliyor. Az önce bahsettiğim kurallar çerçevesinde çalışma şartı tabii var. Milli takım şartı, transfer edecek oyuncunun kendi ülkesinin A milli takımında düzenli oynuyor olması gerekiyor. Bu oyuncuların son 2 yılda milli takım maçlarının belirli bir yüzdesinde oynamış olması isteniyor. Ayrıca lig ve kulüp puanları, oyuncunun geldiği ligin kalitesi, bonservis bedeli ve kulübün maaş bütçesi gibi kriterler yine etki ediyor. Transferlerde 442 Türkiye dergisinden bir açıklama, daha doğrusu böyle bir yazı okudum sizler için. Vallahi güzel. Haliyle de futbolları başka bir seviye. Evet, İngiltere'yi de tamamladık. Tottenham'ı tebrik edelim. 1 milyar 100 milyon euro değeriyle alt lige düşeceklerdi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşatacaklardı hepimizi ama düşmediler. West Ham'ın düşmesi de iyi olmadı ama çok da yapacak bir şey yok orada. İşte Leeds vardı, West Ham vardı, kimler vardı? Sunderland zaten yukarılarda bitirdi. Yani çok düşecek gibi gözükmüyordu. Nottingham Forest vardı belki buradan. Hani düşme adaylarından birisi, işte Palace bu sene final oynayacak ama yine de biraz zorlandı. Everton bir süre zorlandı gibi ama sonrasında bu girdaptan çıktı gitti. Yani sanki böyle adaletli oldu ya. West Ham, Burnley ve Wolves takımları bence, hani bu üç takımın alt lige düşmesi sanki adaletli olduğu gibi. Dediğim gibi belki Leeds United, Palace, Nottingham Forest arasında gidip gelebilirdi. Evet, Esenler Erok Spor Çorum mücadelesi başladı. Çorum Spor şimdi sol taraftan Freddy ile gelmeye çalıştı ama etkili olamadı. Atak devam edecek. Evet, devam ediyor. Çorum Futbol Kulübü ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Esenler Erok Spor karşısında Konya'da oynanıyor bu mücadele ve ikinci gol içinde yine geliyor. Şimdi ceza sahasında bir orta kaleci Ertuğrul. Kaleci Ertuğrul çıktı ve kontrol etmeyi başardı. İngiltere'de Arsenal 85 puanla şampiyon oldu. City 78 puanla ligi ikinci sırada. 79 mu oldu? Hayır, 78 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. United 71 puanla üçüncü. Aston Villa 65, Liverpool 60 puanla beşinci sırada tamamlamış oldu. Bournemouth 57, Sunderland 54, Brighton 53. Brentford yine 53 puanla bitirmesine rağmen Brighton Avrupa yolunu tuttu. Chelsea Avrupa'ya katılamadı. Newcastle yine Avrupa'ya katılamadı. Önemli takımlar bunlar. Palace şu anda konferansta finalde ama onlar da Avrupa'ya katılamadılar. En azından buradan katılamadılar. Nerede başka da bir şey de olmayacak diye tahmin ediyorum. Az önce de bahsettiğim gibi

0: Puan durumuna bir daha bakalım. Evet, yanlış olmasın. Tottenham 41 puanda ligi 17. bitirdi ve ligde kalmayı başardı. West Ham 39 puanla ligden düştü. Burnley ve Wolves da zaten önceki haftalarda lige veda etmişlerdi. Önümüzdeki sene İsviç, Hull City ve Coventry'de yine Premier Lig'de olacak. Caner abi boş ver. Hull City çıktı ve kim düşerse düşsün Konya'dan Selçuk selamlar demiş. Yani Hull City çıktı, evet, çok da mutlu olduk sevgili Selçuk Bey. Dün de biz de bu mutluluğu açıkçası yaşamıştık. İngiltere'den de canlı yayın, daha doğrusu bağlantı aldık. Sevgili Alp Özgen'le konuştuk. İnanılmaz bir mutluluk vardı. İmkansız denilen bir sezonda kesin alt lige düşer diye İngiltere'de en fazla oy alan takımlardan birisiyken bir anda üst lige çıktılar. Vallahi canı gönülden tebrik ediyorum. Büyük bir hikaye yazdılar. Umarım bu sezon ligde asansör takım olmazlar ve Premier Lig'de mücadeleye devam ederler. Diyelim, kısa bir reklam arası, sonrasında devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sizle birlikte olmadığımız dakikalarda Çorum Futbol Kulübü Mame Tiam'la ikinci golü buldu ve skor 2-0 artık. Esenler Erokspor 0, Çorum Futbol Kulübü 2 oldu. Dakikalar 55'i gösterirken, daha doğrusu şu anda dakikalar 55'i gösteriyor ve mücadelede 2-0 Çorum Futbol Kulübü'nün üstünlüğü var. Deplasman demeyelim daha doğrusu. Konya'da oynanan bu mücadelede ev sahibi, çünkü Çorum Futbol Kulübü gibi gözüküyor. İnanılmaz bir taraftar var. Şu ana kadar da daha iyi oynayan takım, hakkını yemeyelim. Çorum Futbol Kulübü ne istediğini bilen bir görüntüde. Çorum Futbol Kulübü ki hatırlarsanız, evet,

Evet. Bu görüntüyü de şu ana kadar iyi korudular. Hem pozisyon vermediler. Sadece bir iki pozisyon verdiler ilk yarıda. İkinci yarıda henüz pozisyon vermedi Çorum Futbol Kulübü. Esenler Erekspor karşısında. Dakikalar 57'yi gösteriyor ve finalde 2-0 önde Çorum Futbol Kulübü, Serdar Gürler ve Mamet Thiam'ın attığı gollerle. Evet, saat 21'de Euroleague maçı finali var, biliyorsunuz. Olympiakos Real Madrid finali var sevgili dinleyiciler ve bu finali Radyospor'dan naklen dinleyebilirsiniz. Ben de Euroleague'le alakalı, hazır birazdan maç başlayacak, sizlere bir soru sormak istiyorum. Bakalım kim? Ay güzel. Palas'ta kazanırsa Konferans Ligi'ni, kupasını alırsa doğrudan UEFA Ligi'ne katılacak. Güzel, ne güzel işte. Aston Villa'da 5. olamasaydı, yani ilk 5'e giremeseydi, o da oradan gidecekti. Böylelikle 10 takım gidecekti falan. Birkaç seneye kadar Ceferin Bey ile beraber, yani UEFA İngiltere Premier Lig'in herhalde hepsini falan alır yani. İşte küme düşen Burnley falan, Burnley'i Konferans Ligi'nde görürüz. Bence hiç uğraşmasınlar. Tabi ironi yapıyorum, yani böyle bir şey olmaz ama Ceferin Bey yapabilir, problem yok. Saçma sapan kriterlerine bir şeyler daha ekleyebilirler. 9 takım katılacak demiş dinleyicimiz. Doğrudur. Mustafa Albayrak. Yani eğer Palace Konferans Ligi'ni alıp onda UEFA Avrupa Ligi'ne giderse, tamam, ne güzel işte. Güzel. Çok güzel. Gerçekten devam edelim. Kulüp Brugge PSV ile beraber Avrupa'daki iki takımdan biri ilk yarı diğer ev 1.5 üst ve Kulüp Brugge 3 gol atar ilk yarıdan geldi. Tebrik ediyorum sevgili Aydın abi. Seni gerçekten güzel okumuşsun bu mücadeleyi. Kulüp Brugge, ben en son o mücadelede 0-0'lık beraberlik görmüştüm ama sonrasında demek ki ben kapattıktan sonra maç goller üst üste geldi. Bakalım bizde. Evet, Union Saint Anderlecht karşısında 4-0 önde, Kulüp Brugge 3-0 önde Gent karşısında ilk kere itibariyle, maşallah. Ya sanki karşıda takımlar yokmuş gibi mücadele ediyorlar. İlginç olan şu, şöyle hemen söyleyeyim size, nedir ilginç olan? Sporting Lisbon hala geride. İlk yarıyı 1-0 geride kapattı Torense karşısında. Yani herhalde küçümsemenin tam olarak tanımı bu. Evet, sizlere bir soru soruyorum sevgili dinleyiciler. Euroleague finali birazdan başlayacak, yaklaşık bir 40 dakika sonra biz de mikrofonları Atina'ya çevireceğiz. Ben de yayında olmayacağım. Yayın sonrasında tekrar, yani maç sonrasında tekrar buralarda olacağım. Euroleague'de bir maçta atılan en fazla sayı kaç sizce? Yani bir maçta en fazla kaç sayı atıldı ve hangi maçta, hatırlıyor musunuz? Euroleague'de en fazla toplam sayının çıktığı maç hangi maç, hatırlayan var mı? Şöyle bir çırpıda araştırmadan, ama böyle Euroleague'i takip edenler, basketbolu takip edenler için soruyorum. Hatırlayan varsa lütfen yazsın. Caner abi, iyi yayınlar. Aston Villa 4. sırada bitirdi. Fenerbahçe 2. bir ön eleme oynayıp hangi rakiplerle karşılaşacak? Bir de 3. ön elemede seri başı mı olacak? Bunlara bakarız. Birazdan bakarız. En azından 2. yarıda bakarız rakiplerimizin. Hatta bununla alakalı sevgili önümüzdeki hafta ya da hafta içinde yaparım. Ülke puanı sevgili Caner'le bir bağlantı yaparız. O bu işleri çok iyi takip ediyor. Uzmanlık alanı. Twitter'da mutlaka takip edin. Ülke puanı olarak Twitter'da geçiyor sevgili Caner. Onunla bir sohbet ederiz. Muhtemelen rakiplerimizi bir öğreniriz. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, yine Trabzonspor'un belki, ligler bitiyor çünkü. Bu arada büyük bir hata. Esenler Erokspor savunmasından Çorum Futbol Kulübü şimdi 3. gol için yüklenecek. Sol tarafta bir boşluk. Ya işte bu biraz dediğim gibi yani hadi neyse. Şu anda 2-0 önde olan takımı eleştirmeyeyim. Yani sol tarafta bomboş bir arkadaşı var. Sadece hani biraz 10 saniye kazanayım diye geriye döndü. Sonrasında faul aldı ki atsa sol tarafa, bomboş bir arkadaşı var ve 3. gol atıp belki de tamamen, yani bence hala şu anda çok zor Esenler Erokspor'un dönmesi ama

3-0 olsa daha da zor olacak. Sevgili Bayram, dediğim gibi buna bakarız. Sonrasında doğru bilgilerle yine karşınıza çıkarız. Ama benim sorum çok basit. Euroleague'de en fazla sayı atılan karşılaşmayı hatırlayan var mı? Sadece Brighton Konferans Ligi için eleme oynayacak. Gerisi doğrudan lig aşamasına katılacak. Doğru. Palace kupayı alırsa o da doğrudan UEFA kupasına katılacak. Evet işte yazmış sevgili Mustafa Bey. Teşekkürler. Yormamışsınız. Hadi basketbol bilgisi olanlara soruyorum. Euroleague'de bir maçta en fazla atılan sayı ve hangi karşılaşma hatırlayan var mı? Ya da hangi karşılaşma olduğunu hatırlayan var mı? En azından bunu belki hatırlarsanız. Hatırlayanlar yazsınlar. Birazdan Euroleague'de final başlayacak. Bakalım bu finali kim kazanacak? Biz de final öncesinde böyle bir hafızamızı zorlayalım istedik. Bir yoklayalım hafızalarınızı. Sıkı takip edenler için muhteşem bir mücadele vardı. NBA seviyesinde kıvamında bir mücadele vardı ve çok fazla sayı olmuştu. Yine bizim de takımlarımızdan bir tanesinin yine oynadığı bir maç vardı. Orada da aşırı derecede çok fazla sayı olmuştu. Bakalım doğru cevabı verebilecek birisi var mı? Bekliyorum. Yazın Radyospor WhatsApp hattına. Dakikalar 63'ü gösteriyor. Esenler Erokspor Süper Lig'e adım adım Süper Lig'e geliyor. Sevgili dinleyiciler, artık az bir süre kaldı. Mücadelenin sona ermesine yaklaşık 27 dakika var ve 2-0 önde Konya'da finalde müthiş bir taraftarı var. Gördüğüm kadarıyla tribünlerin 3'te 2'si ya da 3'te 1'i neyse artık kendilerine ayrılan bütün bölümleri doldurmuşlar. Çok fazla seyirci var. Çorum Futbol Kulübü adına. Esenler Eruk Spor seyircisini göremedim çünkü yayıncı kuruluş göstermiyor. Yapacak çok fazla bir şey yok. O yüzden gördüğümü söylüyorum ama müthiş bir ilgi var. Çorum Futbol Kulübü taraftarlarının bu finale. Bir de hani kabul etmek lazım, güçlü bir kadrosu var Çorum'un. İşte Freddy'dir, Mamet Yam'dır. Bu arada yine bir atak. Çorum Futbol Kulübü'nden yine geriye döndüler. Evet, şimdi biraz geçiş hücumu denemeye başladılar. Bol bol 2-0'ın da verdiği avantajla orta sahaya geçtikten sonra hemen geriye dönüyorlar. Yani göz ayaklar artık öne doğru değil, geriye doğru dönüyor. Biraz da zamanı verimli kullanmak için. Var mı bu sorunun yanıtını bilen? Euroleague'de bir maçta hangi maçta en yüksek sayı rekoru kırıldı? Euroleague'in rekoru kırıldı. Hatırlayan var mı? Yazsın bakalım. İki maçta çok yüksek sayı oldu. İkisinden birisini bile yazsanız yeterli olabilir. Ama iki İspanya, hadi böyle bir ipucu vereyim. İki İspanya takımı arasında oynanan mücadelede NBA kıvamında bir mücadele olmuştu. Euroleague'in en yüksek skorlu maçı olmuştu. Bu arada Esenler Erokspor şimdi sağ taraftan geliyor ceza sahasına. Bir orta son anda. Son anda işte tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Esenler Erokspor'un bu kadar öne çıktığı durumlarda, yani risk aldığı durumlarda 3. gol atamazsanız bir anda gelir bir gol atarlar ve sonrasında büyük bir stres yaşamaya başlarsınız. Biraz daha ciddi oynamak lazım. Çorum Futbol Kulübü oyuncuları için söylüyorum. Bak sevgili ne demiş Cengiz Bey? Başaran iddia farkıyla 4 maçlık bir kombine ver. Var mı 4 maç? Bakalım hemen. Varsa verelim tabii ki. Bu arada ceza sahasına bir orta. Bir kafa topallardı ama öncesinde hakemin kararı var. Gol geçersiz diyor. Bakalım maçlara sevgili Cengiz Beyciğim. Varsa tabii ki 3 maç değil 13 maç veririz. Hiç önemli değil. Yeter ki maç olsun. Ama çok fazla bültende maç yok. MLS'te maçlar var. Gece oynanacak. Oraya bir bakabiliriz. Bakalım hatta ya. Columbus Crew, Atalanta United mücadelesine bakalım. Oraya bir MLS'ten bir iki maç. 3 maç var zaten. Bir de Euroleague konuşuruz. Hatta birazdan yarışa gideceğim. Yarış sonrasında maçlara baksam daha iyi olur. Çok fazla maç yok çünkü.

0: Sevgili Cengiz Beyciğim. O yüzden de zorlamayayım çok fazla. Abi özür dilerim de canlıdan versen. Canlıdan tamam olur, canlıdan bakalım hemen şöyle. Canlıya tabii ki bakalım. Canlı İspanya var tabii. İspanya maçları var. Kim var burada mesela? Sporting Gijon Andorra maçına bir bakalım ilk yarı itibariyle. Yani istatistik anlamında bakıyorum. İlk yarıda Sporting Gijon bayağı bir yer etkili oynamış. 6 8 şutu var. 6'sı isabetli. Yani oldukça etkili bir oyun ortaya koymuşlar. Hatta sıralamaya da bir bakalım durumu nedir. Son bir maç daha var. Evet, çok da böyle şey de yok. Sporting Gijon'un bir iddiası da yok. Almeria'da üst sıralarda biliyorsunuz. Onlar da 71 puanla şu anda playoff hattının içindeler. İkinci yarıda bu maçta mesela goller bekleyebiliriz. Yani Almeria buradan bir beraberlik alabilir. Çünkü Castellón kazanırsa son maçta sıkıntı yaşayabilir. Playoff'u garantilemeyebilirler. Castellón oynadı mı bu arada? Bir bakalım. Castellón maçı kaç kaç. Şu anda 0-0. Castellón kazanırsa 69 puana çıkar. Ve son maçlar öncesinde Almeria playoff'u garantilemeyecek. Ve son mücadelede işte puan alması gerekecek. Kimle oynuyorsa. Kimle oynuyor? Hatta ona da bir bakalım. Deplasmanda Valladolid'de oynuyor. Kolay bir maçta olmaz diye tahmin ediyorum. Yine hani iddiası olan takımlar için söylüyorum. Şu andaki skorlara bağlı olarak söylüyorum. Bu arada Belçika Ligi'nde de yine goller olabilir. Kulüp Brugge Gent mücadelesinde ilk yarı 3-0 bitti ama ikinci yarıda Gent de gol bulabilir. Ki ilk yarıda denemesi vardı. 6 şutu vardı. Birisi isabetliydi. Burada da yani Gent Kulüp Brugge mücadelesinde 2 gol alabiliriz ikinci yarı itibariyle canlıdan hazır giriyorken. Sonra Union Saint Anderlecht maçı zaten Anderlecht çıkmamış gibi gözüküyor. Thorgan Hazard, işte Nathan Saliba, kimler var? Danilo Şikan gibi oyuncuların olduğu Anderlecht ilk yarıda hatta 18 ile 42 arasında 4 gol yediler. Burada yine biraz zorlayalım, bir 2 gol daha önerelim. Union Saint-Anderlecht mücadelesi en azından bu risk alınır diye düşünüyorum. Bir de Eibar Cordoba maçına bakacağım. Cordoba 60, Eibar 67. Burası bitmiş sanki. Deportivo Valladolid deplasmanda 2-0 önde. O maç da bitmiş gibi gözüküyor. Valladolid çünkü rahat ligde kalma. Daha doğrusu ligde hani düşme şeyi yok. Malaga 1-0 önde. Averajı da gayet iyi. Bu maçı bitirir. Yani bu dakikadan sonra sıkıntı olmayabilir. Mirandes Granada maçına da bir bakalım. Orada neler var? Mirandes şu anda evet 42 40 puana çıkmış oluyor. Son maça saklayacak. Kimle oynuyor? Cadiz 1-0 önde. Leganes karşısında Leganes 43 puanda. Cadiz 43'e geliyor. Böyle bir durum var. Evet Mirandes maçında Mirandes Granada maçında yine goller olabilir ikinci yarıda. Onu söyleyeyim. Yani biraz daha 1-2 gol olabilir ama ben Belçika'dan 2 maçtan 2 ikişer gol öneriyim. Union Saint-Anderlecht ve Kulüp Brugge Gent maçında ikinci yarıda 2 gol olur. Bence bu ikili yeterli gibi gözüküyor. Daha fazla risk almayalım sevgili Cengiz Bey. Bence. Evet dakikalar 71'i gösteriyor. Esenler Erokspor 0. Çorum Futbol Kulübü 2. Sevgili dinleyiciler. Herhalde bu dakikadan sonra Çorum Futbol Kulübü çok zor verir maçı. Öyle tahmin ediyorum. İtalya'da Napoli Udinese mücadelesi var. 1-0 Napoli'nin üstünlüğü devam ediyor. Ben 21.45'teki İtalya Ligi'ne şöyle bir bakmak istiyorum. Como Cremonese mücadelesinde goller bekliyorum. En az 3 gol bekliyorum. Yani 2,5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. Yine Hellas Verona Roma mücadelesinde Roma galibiyeti bekliyorum ama gol diyebilir burada. Roma galibiyeti ve 1,5 gol üstü, 2,5 gol üstü denenebilir. Diyelim yarışa gidelim sonra devam ederiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Sokuldu dıştan bir numaralı Geloglim önlere gelen bir diğerisi Mendış'ta ise 8 numaralı Berhudar var. 2 numaralı Golden Razor önde fark 2,5 boy. Dışta 8 numaralı Berhudar.

0: Hudar içeride 7 numaralı Atlantik Bilek takipteler. 1 numaralı Geloglim dışta 4.lükteki isim. Daha sonra iç kulvarda 10 numaralı Muallim Bey. 2 boy geride 11 numaralı Şeyh Murat. Daha sonra 2 boy geride 3 numaralı Koppersan içeride 6 numaralı Warrior Line. Son 600'e doğru gidilirken 2 numaralı Golden Razor lider. 2 boy gerisinde 7 numaralı Atlantik Bilek takipte. Dışında 8 numaralı Berhudar var içeride 10 numaralı Muallim Bey. Daha sonra 1 numaralı Geloglim. 2 boy geride 3 numaralı Koppersan dış kulvara doğru açıldı. Bariyer dibinde 6 numaralı 2 numaralı Golden Razor liderliğini sürdürüyor Muallim Bey. Atlantik Bilek, Berhudar onu yakalamaya çalışan isimler daha geride. Geloglim ve Kapırsan'ın sprintleri de var. Son 200'de 2 numaralı Golden Racer önde. Pistin ortasından 7 numaralı Atlantik Bilek. İçeriden 1 numaralı Geloglim, dışarıdan 3 numaralı Kapırsan güçlü geliyorlar. Son metreler Kapırsan çok güçlü geliyor. Golden Racer'a yaklaşıyor. Ortada 1 numaralı Geloglim de var. 3 numaralı Kapırsan liderliği alıyor ve kazanıyor. 1 numaralı Geloglim son ataklarıyla ikinciliği kurtardı. 2 numaralı Golden Racer 3. 6 numaralı Warrior Line 4. olurken 7 numaralı Atlantik Bilek aynayı 5. geçen isim oldu. 3 numaralı Kapursan Mehmet Akyavuz da kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
4: Reklam.
5: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Reklam.
10: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
11: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet sevgili Muzaffer Bey herhalde. Değil mi? Murat Bey mi? Muzaffer Bey mi? Muro Bey demiş ama ben Ankara'dan. Ankara'ya da selamlar, sevgiler. Barcelona Bilbao maçı değildi Euroleague'de, daha yüksek bir, yani yine Barcelona'nın içinde olduğu bir maçtı ama değildi, onu söyleyeyim. Bu arada başarılı iddiaya zaten ücretsiz gelebiliyorsunuz, az önce bahsetmiştim. WhatsApp numarasına, yani iddia.com'dan 300-314 koduyla başarılı iddiaya üye olmanız, sonrasında da başlayan iddia WhatsApp hattına ya da Instagram adresine yazmanız yeterli olacaktır. Sizi zaten gruba dahil ediyorlar. Kıymetli dinleyicimiz. Hani çok özel bir durum değil. Sadece 300-314 koduyla başlayan iddiaya üye olmanız yeterli. Veya eğer iddia.com'a üyeyseniz de başlayan iddianın kayıtlı bayin bölümden 300-314 kodunu yazmanız yine yeterli olacaktır. Başarın iddianın kurumsal WhatsApp hattı 0531 618 1631. 0531 618 1631. Buraya yazabilir ya da Başarın iddia Instagram adresine yazıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet, kimse bilemedi. Baskonya Real Madrid mi? Hayır. Barcelona'nın içinde olduğu bir Euroleague maçıydı. Kıymetli dinleyiciler. Ve çok yüksek bir skor çıkmıştı. Henüz bilen olmadı maalesef. Euroleague'de sayı rekoru kırılan maç hangi maçtı? Evet, bir kavga çıktı. Esenler Erokspor Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde şu anda 21 oyuncu. Sen daha iyisin, ben daha iyiyim kavgası yapıyor. Bir tartışma içindeyiz. Sadece diğer kaleci gelmedi. Yani Çorum Futbol Kulübü'nün kalecisi gelmedi. Onun haricinde herkes orada. Bu durumda 21 oyuncu oluyor zaten. Ben de böyle düşündüm. Evet. İşte üye olmanız gerekiyor. Onu söylüyorum. Kıymetli dinleyicimiz, iddia.com'a üye oluyorsunuz. Üyeliğin son aşamasında 300-314 koduyla başaran iddia, bayi iddia kodu var. 300-314'ü yazıyorsunuz. Sonrasında Türkiye'nin en ünlü iddia fenomenlerinin olduğu ve sadece WhatsApp grubunda kuponlarını, yani başaran iddia WhatsApp grubunda kuponlarını paylaştığı bir platforma sizi alıyorlar. Onu söylüyorum. Haliyle oradan oynamanız gerekiyor. Yani siz başka bir platformda oynarken sizi neden başarını alsınlar haliyle, değil mi? Öyle diyeyim. O yüzden çok basit zaten, iddia.com'dan girip hani dediğim gibi detaylı bilgi alabilirsiniz. Başaran iddiaya yazın, sizi alırlar oraya. Barcelona Valencia basket mücadelesi değil sevgili Sertan Eroğlu, bilemedin. Olmadı. Evet, internetten bakmayın. Euroleague'de sayı rekorunun kırıldığı bir mücadele. Barcelona takımlardan birisi. Bir de başka bir İspanya takımı var. Hadi onu da söyledim. İki İspanyol takımının oynadığı bir mücadeleydi ama NBA kıvamında bir mücadeleydi. Bu maçı hatırlayan var mı? Hangi takımdı ve ortalama kaç sayı çıkmıştı tahmin edebilecek? Yaklaşan biri bile olsa tebrik edeceğim gerçekten. İsmini okuyacağım. Hazır Euroleague finaline de yaklaşık 20 dakika varken bakalım kim doğru tahmin edecek bu mücadeleyi. Ya da edebilecek birisi var mı? Hani diyorsunuz ya, her şeyi biliyoruz, takip ediyoruz. Hadi buyurun, bir soru işte. Çok da kolay bir soru. Hani bu genelde unutulmaz. Bu arada basketbol maçlarına giden dinleyicilerimiz şimdi belki anımsayacaktır. Hak verecektir. Maçtan sonra skoru genelde kimse hatırlamaz. Yani mesela maçtan çıkan birisini sorun. 5 kişiye sorun maçtan çıkan. 3'ü skoru hatırlamayacak. Yani maç kaç kaç bitti deyin. 84-78 miydi ya? 86-78'di herhalde ki. Kimse doğru skoru kolay kolay bilmiyor. Çünkü hani maçta sürekli aksiyon olduğu için maçlar genelde öyle oluyor. Böyle bir durum oluyor yani. Test edin. Gidenler özellikle test etsin. Mutlaka bana hak verecektir. Sayısız defa gittiğim için maça, hani kendim bile geçmişte bunları hatırlamakta güçlük yaşıyordum soran olursa. Barcelona Bilbao değil. Evet, bu mesajı okuyamıyorum sevgili Sertan. Ama anladım seni. Seni anladım. Dinleyicimiz Baskonya Real Madrid demiş. İsmini bilemiyorum, yazmamış çünkü. İsmi de yani Mithat Bey olabilir, bilmiyorum. Şimdi o da değil. Şu ana kadar doğru yanıt gelmedi. Bilenler varsa yazsın. Birkaç dakika sonra söyleyeceğim ama yani unutulmayacak bir mücadeleydi. Bu arada ikincisi de unutulmaz kolay kolay ama ilki hiç unutulmaz. Yani bu maç artık bitsin falan diye dua ediyorduk. Ama muhteşem bir mücadeleydi sevgili dinleyiciler. Ben tabii genelde iddia oynarken de üstü sevdiğim için biliyorsunuz. Yani bol skorlu maçları seviyorum. Böyle hızlı oynanan maçları seviyorum. Büyük keyif alıyorum. Napoli son 10 dakika. Ne olmuş Napoli'ye? En son 1-0 öndeydi Udinese karşısında. Çok da önemli değil. Ben çok ilgilenmiyorum.

0: var Napoli. 2 gol bulması lazım. Zor biraz. Çok zor. Hele bir de Napoli ise. Gerçi ben 2-3 gol dedim ama mücadelede bakalım. Olacak mı olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Evet. Ben maça şöyle tekrar bir bakayım. 82. dakika Çorum Futbol Kulübü'nün 2-0 üstünlüğü devam ediyor. Süper Lig'e çok yaklaştı Çorum Futbol Kulübü. Yani bir adım uzaklıkta artık. Sadece 10 dakikası var. Bence hak ettiler bugünkü mücadeleyle de. Hak ettiklerini söyleyebiliriz. Rakibine göre çok daha iyi oynadılar. İkinci yarıda tabii az pozisyon buldular ama ikinci yarının belli bir bölümünde daha dominant oynayan takım. Net bir şekilde söyleyeyim size. Çorum Futbol Kulübü'ydü. Evet, bir dinleyicimiz yazmış. Emir Bey, tebrik ediyorum sizi. Maçı söylemeyeceğim ama birazdan söyleyeceğim. Emir Bey, tebrik ediyorum sizi. Güzel bir, yani öyle tahmin ediyorum. Takip ediyorsunuz. Evet, doğru. Kevin Panther şov yapmıştı Emir Bey. Haklısınız. Tebrik ediyorum hafızanızı. Murat Bey de yazmış. Şimdi doğru. Ay işte değil işte. Bu değil. Yani ben şimdi size bu diyemiyorum. Neden? Çünkü Emir Bey, sizden bahsetmiyorum Murat Bey. Çünkü 253'ten daha fazla sayı olmuştu. Furkan Bey. Evet Furkan Bey, Real Madrid Anadolu Efes mücadelesi. Evet, o maç da çok güzeldi. O maçta da ben buradaydım. Hatta maç önünde böyle bir tamamen gayri ihtiyari soru sordular bana. Buradaki televizyoncu arkadaşlar, ne olur maç? Ben de uzatmaya gider diye böyle tamamen hani onları kızdırmak için söyledim bir şey. Sonra birinci uzatma oldu, ikinci uzatma oldu. Artık böyle nereden söyledim bunu falan diye böyle üçüncü uzatma oldu artık. Hani gülüyordum artık. Benim yayın bitti. Ben eve gidiyorum. Onlar hala buradalar falan böyle. İlginç bir mücadele ama değil. Real Madrid Anadolu Efes mücadelesi. Yine bol skorlu bir mücadeleydi. Çok keyifli bir maçtı. Efes'in kaybettiği, son anlarda kaybettiği, 130-126 kaybettiği mücadeleydi. Ama bu en fazla sayı olan maç değildi. Peki. Son iki maçı vefasızlık edip hocanı gönderirsen, üzerine 20 gün maç yapmadan kenarda beklersen, maç tekrarı olan ve kazanarak morali gelen Çorum Spor böyle kenara atar seni demiş sevgili Sertan. Şimdi sevgili Sertan nezdinde dinleyicilerimize sorayım. Bu arada az bir sürem kaldı. Bilmiyorum kaç dakikam var sevgili Yücel. Maça gideceğiz. Atina'ya gideceğiz. Finale bağlanacağız. Yani bu çok garip bir uygulama. Yani üçüncü finale kalsın, diğerleri bir arasında birbirini yesin, yensin işte, oynasınlar, iki maç oynasınlar, yıpransınlar. Üçüncüye kıyak yapıyoruz. Yani bunu Esenler Erokspor üzerinde söylemiyorum. Yani bu şu anda uygulanan prosedürün bilmiyorum. Yani ben saçma buluyorum, tırnak içinde söylüyorum. Yani niye böyle bir şey yapıyoruz ya? İlk altıya işte ilk iki çıksın, diğerleri kendi arasında oynasın. Kazanarak gelenler, hani herkes yıpransın, olur mu öyle şey ya? Aynı puanla bitiriyorsunuz diye. Bu arada sadece bizde var gördüğüm kadarıyla. Hani başka bir yerde varsa da o da yanlış. Yani bunu yine söylüyorum. Esenler Erokspor üzerinde söylemiyorum. Kim olursa olsun, Çorum'da olsaydı aynı şeyi söyleyecektim. Yani üçüncü dinlensin 20 gün. Diğer takımlar bir kendi arasında oynasın. Tamam, güzel. Kazanan da üçüncü oynar. Yani böyle bir şey olamaz ya. Yani bilmiyorum, bana garip geliyor. Evet, bu arada maça gideceğiz. Ben hemen söyleyeyim hangi maçtı. Barcelona Baskonya maçında 250-258 sayı olmuştu sevgili dinleyiciler. Biz de Atina'ya bağlanıyoruz. Olympiakos Real Madrid maçıyla karşınızdayız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.

Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.

Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Sneaks Up Final Four heyecanını sunar.

Müzikler final öncesi gösterisi sizi baş başa bırakıyoruz. Az sonra İbrahim Kutlay'la sohbetimize başlayacağız.

0: Evet, DJ Dimitri Vegas'ın gösterisinden sonra kupada sahneye çıktı sevgili seyirciler. Beşinci kez finalde bu iki takım ve bakalım kim kazanacak bu kez. Gönül isterdeki Fenerbahçe Beko'da finalde olsun ama her Final Four'un farklı hikayesi oluyor. Hep konuşuyoruz, hep burada olmak önemli diye. İbrahim Kutluay, hoş geldin. Neler söylersin final öncesinde?
1: Hoş bulduk Caner. Dediğin gibi tabii ki gönül isterdi burada Fenerbahçe Beko olsun ama bu sene böyle oldu. Yarı final serisini istediğimiz gibi oynayamadık. İyi mücadele ettik ama maalesef şutlarımız girmedi. Bugün Olympiakos Real maçını izleyeceğiz. Tabii ki Olympiakos bu atmosferde favori gibi gözüküyor. Ama Real Madrid de her zaman kazanma alışkanlığı olan ve hiçbir zaman geri adım atmayan bir takım. Sonuna kadar mücadele edeceklerdir. Her ne kadar 3 uzunu sakat olsa da belki kısa oyunu oynamak mecburiyetindeler. Ama her şartta da savaşmayı bilen bir takım, ayakta kalmayı bilen bir takım. Olympiakos bize karşı oynadığı maçta yani normal sezonun aslında sayı anlamında daha altında kalan bir performans gösterdi. Biz maalesef onları baskı altına alacak oluşuma getiremedik. Yani biraz yaklaşabilseydik.

0: Bir maçın sonunda. Onlar baskı altında olabilirlerdi. İki takım arası çünkü yani eşit takımlar bunlar. 3 aşağı 5 yukarı. Olympiakos'un biraz daha kadro derinliği var. Real Madrid ise farklı avantajları var. Koşmayı seven bir takım Real Madrid. Olympiakos topsuz oyunu da iyi oynayabilen, toplu oyunda da oynama alışkanlığı, beraber oynama alışkanlığı yüksek bir takım. Dolayısıyla iki tane farklı maç izledik aslında biz yarı finalde.
1: Tabii Valencia'nın silahıyla vurdu mesela Real Madrid Valencia'yı.
0: Yani Fenerbahçe Olympiakos maçı temposuz, birbirinin hatalarını kovalayan düşük skorlu bir maçtı.
1: Basketbolcular çok göze hoş gelen bir basketbol.
0: Aynen. Değildi, neredeyse ilk yarıda o skoru buldu Valencia Real Madrid maçıyla beraber. Yani ve oturup izlediğin zaman keyif aldığın bir basketbol var. Tabii ki bu tartışmanın yeri burası değil ama
1: elbette.
0: Bu Avrupa basketbolu için aslında büyük bir sorun. Yani oyunu güzelleştirmek adına, daha çok sayı olması adına, koşmak adına, seyir zevki adına Real Madrid Valencia maçı muhteşem bir maçtı. Bugün Real Madrid koşmak isteyecek, dediğin gibi Valencia'yı kendi silahında vurdu. Ama Olympiakos da savunma yapabilen ve sert bir takım. Bakalım ne gibi mücadele olacak. Hep beraber göreceğiz ama korakor sert bir mücadele olacağı ve Real Madrid'in sonuna kadar savaşacağına garantisini verebilirim.
1: Bu arada işte Usman Garuba'nın sakatlığına istinaden Anima Usman, yani Usman'a bir destekle bir tişört de çıkıyor Real Madrid'de. Yani yetmedi, Garuba'yı da yarı finalde tabii kaybetti ki çok iyi oynamış yarı finalde. Beşleri görelim. Facundo Campazzo, Trey Lyles, Alberto Abalde, Mario Ezonia ve Chuma Okeke. Beşi var Real Madrid'de sevgili seyirciler. Olympiakos beşini göreceğiz. Oaka'da 2026 finalinde Thomas Walkup, Tyler Dorsey, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov ve Nikola Melitin 15'i var Olympiakos'ta da. Şimdi en kısa aramızı veriyoruz. Akabinde artık buradayız. Üçlüsü Sretan Radovic, Robert Lothar Moser ve Oleks Latisev yönetecekler bu önemli karşılaşmayı. 3 sene önce bu iki takım çok dramatik bir sona sahne olan bir final oynamıştı. Sergio Llull 3.1 saniye kala o son şutu atmış, hem de falın üzerinden baskete bulmuştu İbrahim abi. 3 yıl sonrası Llull yine kadroda ama tabii ki 3 yıl üzerinden kadrolarda önemli değişimler var. Ancak Vezenkov da kadroda, o maçta 29 sayı bulup yine de Olympiakos'a galibiyeti yetmemişti. Bugün bakalım kimler öne çıkacak, hep beraber göreceğiz. 5'te de 3-4 numara oynuyor tabii ki Real Madrid. Okeke, Ezonia, yani Ezonia'yı da 3 numara dersek tabii ki, bir de Trey Lyles'la dek yanardan gelecek gibi gözüküyor. Tavares, Len ve özellikle şimdi de Garuba'nın yokluğunda.
0: Elbette o günden bugüne birçok değişiklikler oldu takımlarda ama genelde takım iskeletini çok bozmadı Olympiakos. Aynı koç ve farklı oyuncular olsa da aynı sistemle oynamaya devam ediyor. Real Madrid'de bazı değişiklikler tabii ki oldu ama ister istemez bazı oyuncular da yaş aldılar o günden bugüne. Farklı bir taz oyununu benimseyen iki takımın maçını izleyeceğiz aslında. Garuba'nın da sakatlığıyla birlikte zaten Tavares ve Lennon olmadığı bir denklemde Milutinov ve kenardan gelecek Danteoğullar, Tarik Jones'lar eğer oraya top iner, onlar da biraz daha olumlu işler yapabilirse o zaman Real Madrid'de bir işi zorlaşacak. Ama bugün işte Ezonia'yı 4 numarada görebiliriz zaman zaman. Zaten onlar O

0: 3-4 rotasyonda çok herkes her şeyi oynayabildiği için 5 numarasız bir basketbol oynamaya çalışacaklar. Oyunu hızlandırdıkları anda olay daha farklı noktalara gidebilir. İyi seyirler.
1: Finalimizde başlıyor sevgili seyirciler. Olympiakos hücumu. Az önce Yanis Antetokounmpo ekrana yansımıştı. Yunan Yıldız. Finalde Oaka'da Thomas Walkup baskı var. Campazzo'dan Tyler Dorsey. Dorsey iyi savunma geldi. Okeke çeldi. Hezonya ile Real Madrid hücumu. Hezonya Papanikolaou karşıladı. Adımladı. Turnike'ye gitti. Basketi buldu Hezonya. Yarı finalde çok iyi oynamıştı Mario Hezonya. Maçın oyuncusu seçilmişti. Vezenkov. Şimdi Milutinov. Sasha Vezenkov. Tepede Volkup. 2023'ten kalan oyunculardan biri Thomas Volkup pası. Vezenkov topsuz koşusunda. Yine iyi karşıladı Real Madrid savunması Hezonya ile. Campazzo. Hezonya'dan ekstra pas. Okeke dip çizgide. İçeri döndü Trey Lyles. Basketi buldu Milutinov'a rağmen.
0: Yani Real Madrid çok düşünmeden doğru pozisyonları arayarak ve
1: Campazzo'ya bir faul çaldı evet. Sanırım.
0: Ve yani Valencia maçını da böyle oynadılar. Direkt olarak çembere gidiyorlar. Pas yapıyorlar, penetre ediyorlar ve rakibin düzenini, dengesini bozuyorlar. İki ucunda da bir tanesinde Hezonya pasbekte direkt çembere giderek bitirdi. Şimdi de çok güzel pasta boş atışı buldular.
1: Vezenkov atmadı, içeri girdi. Sasha Vezenkov bıraktı turnikeyi ama
0: hücum faul.
1: Evet, hücum faul. Kritik bir düdük. İtiraz edelim mi diyor Vezenkov.
0: Ayak içeride değilse
1: dışarıda gibi değil mi?
0: Dışarıda gibi.
1: Lyles'ın ayaklar.
0: Zaten itiraz da gelmedi galiba.
1: Yarım dairenin sanki dışında gibi o açıdan ama.
0: Bakacaklar ama.
1: Evet.
0: Sanki topu basıyor mu basmıyor mu orada emin olamadım ama.
1: Şimdi Oaka'nın zemini de tabii fiberglass cam oldukça elektronik İbrahim abi biliyorsun.
0: Yanıltıcı olabiliyor.
1: İnsanda bir şüphe evet. Uyandırıyor açıkçası. Evet. Şu açı nasıl? Ama bu da yanıltabilir hakikaten. Hem ayakkabı beyaz hem çizgi beyaz.
0: Şey mi belli değil.
1: Bu zeminle ilgili en çok tartışılan şey de o bu arada. Yani elektronik olduğu için.
0: Yansımalar da
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Sağ ayağı değil de sol ayağı emin olamadım.
1: Şu yazıyı çekilse aslında şimdi oldu.
0: Bakalım şu anda değmiyor ama.
1: Burada bak, değmiyor gibi.
0: Bak yukarıda.
1: Topuk hatta havada gibi.
0: Evet.
1: Sol topuk.
0: Yani son temas... Bu ise iki topuk ve yukarıda gibi gözüküyor.
1: Bakalım Radović. Maçın baş hakemi. O kadar büyük bir gürültü var ki duymak çok zor gerçekten. Evet, hücum faul kararı kaldı İbrahim abi. Tahmin ettiğimiz gibi. Ve Vezenkov'un hücum faali böylece. Real Madrid hücumu olacak Campazzo'yla. Hezonya ve şimdi Facundo Campazzo. Tepede Trey Lyles. Elden aldı Hezonya. Trey Lyles'ın perdesi. Lyles onun da şut tehdidi var. Üçlü isabetli değil. Rebound World Cup'ta. Tyler Dorsey. Bizim maçta gerçekten çok iyi başlamıştı Dorsey. Şimdi içeride Milutinov faul Okeke'den. Montemoris ve faul ekrana yansımıştı.
0: İşte Olympiakos'un bu avantajı çok var. Özellikle de böyle çabuk gelip avantajlı pozisyonları buldukları anda topu içeri indirebilirlerse zaten dar olan Real Madrid uzun rotasyonunu iyice zora sokabilirler. Ki bu pozisyonda olduğu gibi.
1: Özellikle bu tip eşleşmelerde tabii Garuba'yı daha evet. Çok arayacaklar evet. Fiziksel olarak. Tyler Dorsey. Apal de peşinde. Dorsey faul. Basket yok yani. Çembere gitti ama isabeti bulamadı Dorsey. Abalde Valencia maçında da çok iyi bir savunma performansı sergilemişti. İşte Koç Scariolo. Eğer bugün şampiyon olursa Real Madrid, tarihte hem Dünya Kupası'nı, Dünya Şampiyonluğu, hem Avrupa Basketbol Şampiyonluğu'nu, hem de Euroleague'i kazanan 6. koç olacak. Scariolo. Tyler Dorsey'nin ilk serbest atışı isabetli. İkincisi kaçtı, rebound Okeke'de. Tepede Okeke, şimdi Lice. Esonya. Papanikolaou onun peşinde ve Zekov tepeye çıkmıştı. Lice dönerek atışı isabetli. Trey Lice.
0: Trey Lice'ın bu hareketliliğini Real Madrid iyi kullanmaya çalışıyor. Ve bu da çok önemli. Yani özellikle Milutinov ve Zenkov gibi oyunculara karşı Trey Lice'ın hem dışa dış tehdidi hem de çabukluğu çok büyük avantaj olabilir.
1: Dorsey. Okeke'nin savunmasında şut alanı bulamadı. Nikolaou, Papanikolaou üçlü isabetli değil. Medine zaman zaman öyle 5 numara oynamışlığı var bu arada Lice'ın. Evet. Oradan da deneyim olabilir diyecektim ki üçlü gönderdi yani, isabetli. Trey Lice.
0: Milutinov çok içeride kalıyor. Bunları sokarsa Trey Lice tam istediği oyunu yer Ermelt'in bu.
1: Müthiş başladı Lice. 9-1'lik Real Madrid üstünlüğü ilk molaya gidiyoruz.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak...
1: 3-1'lik Real Madrid başlangıcıyla 2,5 dakikada. Milutinov tepede. Dorsey kat etmişti. Şimdi Volkap. Karşıda Abalde var. Thomas Volkap. Ters tarafa döndü. Papanikolaou. Sırtı dönük aldı Milutinov. Okeke'nin üstüne gidecek. Milutinov yardım geldi. Basketi buluyor. Nikola Milutinov. Gambazzo. Şimdi Okeke. Esonya yakın savunma Papanikolaou'dan. Baskısı. Esonya. Terse döndü. Bir ışık daha. Bu da isabetli. Trey Lice.
0: Orayı çok iyi istiyor Real Madrid. Yani Trey Lice'ın o açılıp hem çabukluğunu hem de şut tehdidini çok iyi kullanıyorlar.
1: Kariyerinin ilk Euroleague Final Four'u ilk finali ve müthiş başladı ilk çeyrekte 10 sayı. Top kaybı Olympiakos'ta. Şık bir reverse Abalde'den. Abalde çembere gitmedi Milutinov'u görünce. Set ucumuna dönüyor Real Madrid. Bu kez sırtı dönük aldı Lyles. Volkap'la eşleşmesi faul. Faul Thomas Volkap'tan. On sayı Trey Lyles'tan. Sergio Llull görüntüde. 38 yaşındaki büyük deneyim.
0: Yalnız Valencia maçında gördün mü? Kenardan geldi. Çok az kısa süre.
1: Llull değil mi?
0: Llull. Öyle bir baskı yaptı ki.
1: Evet.
0: Topu kaptı. Yani bu yaşta attığını tuttuğuna değil, bu gayretine ve yüreğine şapka çıkarmak lazım.
1: Gerçekten öyle ki kenardan da liderlik eden bir isim aynı zamanda soyunma odasında. Bu arada Abalde'den de acayip bir ışık geldi. 15 ışıklı Real Madrid başlangıcı İbrahim Kutlay. Thomas Volkap.

0: Okap. Bezenkov'u aradı. Basket faul Sasha Bezenkov. O da yarı finalde bize karşı aslında çok sakin başlamıştı ama ikinci yarı evet. O da etkili olmuştu. Ya
1: bize karşı zaten her çeyrekte bir oyuncuyu çıkarttılar. İlk çeyrek Dorsey belli bir süre sayı olmadıktan sonra Dorsey'in 11 sayısı vardı ilk çeyrekte.
0: Evet.
1: İkinci çeyrekte Alec Peters kısım çeyreği oldu. Üçüncü çeyrekte Bezenkov'un çeyreği oldu. Son çeyrekte de Fulmiye zaten devreye girdi.
0: Haklısın. Bu arada Campasso 2 faal oldu, kenara geldi. Scariolo da Campasso ile konuştu. Teo Maledon oyunda Real Madrid'de. Bezenkov'un 2+1'i 15-6 Real Madrid üstünlüğü. Okeke, şimdi Maledon.
1: Çok kritik iki tane oyuncu var tabii şu anda bu rotaslar rotasyonda. Maledon da Campazzo'nun yokluğunda, yani iki faalle kenara gelmesiyle beraber Maledon'un da ne yapacağı şu anda Real Madrid için çok kritik.
0: Şimdi Volkap, Maledon boş döndü. Az önce içeri girmişti. Militinov sırtı dönük oynayacak. Lajs savunmasında yardım geldi. Dışarıda Volkap. Thomas Volkap'ın üçlü isabetli. Bu kritik bir üçlük Olympiakos için. Onun atması, özellikle Volkap'ın evet. atması. Müthiş bir gürültü var o arkada. Trey Lajs. Esonya. Ve bir anlaşmazlık, top kaybı. Hücumda ilk defa böyle bir problem yaşadı Real Madrid.

0: Andres Felis oyunda çok iyi bir yarı final çıkarmıştı Dominik Cumhuriyetli Guard. World Cup. Manedo'nun baskısı var. Şimdi Dorsey. Felis'in yakın savunması ve Zenko perdeye geldi. Dorsey. Lies. Kapattı orayı. Sasha Bezenkov. Felis'in üzerine gitti. Sasha Bezenkov bir basket vardı. Sasha Bezenkov.
1: İkinci basketbol. Ve dribbling'e gele gele yani hani arkasındaki oyuncuyu kontrol edip ikisini de güzel bitirdi ama yani biraz daha Real Madrid içeri kapanıp o el soktabilseler işini daha zorlaştıracaklar ama iki tane tabii büyük bir seri yakalamışken arka arkaya iki basketbol,
0: evet,
1: çok yıprattı.
0: Bir de o kadar dribbling'le üretmek aslında onun alışkanlığının dışında.
1: Değil, değil, evet yani ikisini de İki dribbling'in üstünde yaptığı için garipsedik.
0: 15-3'ten sonra seri geldi. Olympiakos'tan Lyles üçlü isabetli.
1: Bu da isabetli.
0: Trey Lyles 13. sayısı. O momentumu biraz kesti mi bakalım göreceğiz. Thomas Volkamp. Dorsey perdeden çıkmak istedi. Vesenkov'un perdesini aldı şimdi Tyler Dorsey. Tek oyunda bir yandan çembere gitti. Rebound mücadelesi. Lyles'a çalınan bir faul var sanırım ve Dimitrov pozisyonunda. Evet, Trey Lyles'a yazıldı faul. Dimitrov çizgide. ...18-12'lik Real Madrid üstünlüğü. Lyles'in 13 sayısı var.
1: İkili oyunları doğru oyuncuyla oynayınca mecburen yardım etmek zorunda kalıyor. Ki switch de yap, adam değiştirmediler yani bugüne kadar. Hani şu ana kadar bir adam değiştirmesi olmasa uygulasalar belki.
0: Tabii.
1: Çok daha farklı olacak yani. Orada da tabii bu plan yani maçın başında böyle yapılmış. Ama Trey Lyles böyle atmaya devam ederse en azından bir B planda gitmek gerekebilir Olympiakos adına.
0: Ona bir çözüm bulmaya çalışacak. Evet. Çalışmak zorunda kalacaktır muhtemelen Barçokas ve ekibi. 18-13. Militinov'dan 2'de 1 geldi. Faul Papanikolaou'dan. Ezonya'yı Valencia maçında da sırtı dönük çok kullandı Real Madrid. Burada da tercih ettiler bu hücumda.

0: Yani onun dışında hep asist yaptı. Pozisyonu zorlamadan var. Bir fastback haricinde hiç top kullanmadı.
1: Bu arada tek içeride alçak postu blok geldi. Tyler Dorsey ama topu kaybetti Olympiakos Dorsey ile. Bir de mesela o pası verdiğinde Hezonya'nın atacağını düşünürsün değil mi abi?
0: Evet.
1: Kenardan geldiğinde. İçeri indirmesi pek Hezonya'lık bir hareket değil normalde. Değil.
0: Ama o da bir devreye girecek mutlaka bir yerde. İşte onun verimliliği bence Real Madrid için çok kritik bir nokta. Çünkü Valencia maçını muazzam oynadı. Hiç zorlamadan oynadı. Yüksek yüzeyle soktu. Bugün de aynı yüzeyi tutturursa Trey Lyles'in yanına bir skorer daha olarak çok Real Madrid adına çok önemli.
1: Maledon içeride. Bu arada faul bekletti Maledon. Dante Hall'un müdahalesi vardı. Şimdi Evan Fournier içeri Dante Hall'a. Faul burada. Hezonya'ya çalındı.
0: Ya, tabii ki her Final Four finali olduğu gibi sadece teknik veya planlar değil ama psikoloji de çok etkilediği için olayları birazdan psikolojik oyunlarda başlar. Zaten faul yapılan faullerde hep
1: evet.
0: Bunu hissedebiliyorsun. Dante Hall'un faul yüzdesinin düşük olduğunu bilen Real Madrid'ler ona faul yapmayı tercih ediyorlar. Gerçi şimdi soktu ama
1: yani smaç atmasını orada smaç vurmasındansa
0: tabii ki fastback sonra smaç tribünleri de havaya sokacağı için ama 2'deki geldi.
1: Farkı 5'e indiriyor Olympiakos. Dante Hall'un 2 serbest atışıyla. Maledon Campasso 2 faulle kenarda hatırlatalım. Orada bir düdük geldi. Papanikolaou'ya çalınan bir faul. Hezonya'yı tutmaya çalışırken.
0: İkisi de post-up yapmak isterken geldi faullerin.
1: Ki Papanikolaou ikiledi şimdi. Tyson Ward oyuna girecek.
0: Bizim maçta kenardan çok iyi gelmişti Tyson Ward.
1: Özellikle kısalarımızın karşısında çok iyi dönmüştü. Evet. 3 numaradan.
0: Gücü rümantlara çok katkı evet. Verdi.
1: Paris'ten başka takımlara giden birçok oyuncu olmuştu geçen senenin sonunda. Onlardan biri Tyson Ward Olympiakos'a gelmişti. Şimdi finalde sahada. Hezonya, Tyson Ward bu kez arkasında. Hezonya döndü, basketi buldu. Mario Hezonya. Dördüncü sayısı onun da. Evan Fournier. Farkı 7'ye çıkardı Real Madrid. Volkap. Köşede aldı. Vezenkov. Henüz üçlük denemesi yok Sasha Vezenkov'un. Tyson Ward tepede. Çembere gitmek istedi. Tyson Ward basketi buldu.
0: Bu dengeyi satışları çok iyi yapıyor. Yani dengeyi havada yakalıyor. Bu atışları gerçekten iyi yapıyor.
1: Burada da iyi bitirdi. Tyson evet. Ward. Maledon. Hezonya bu kez diğer tarafta sırtı dönük aldı. Yine Ward savunmasında. Hezonya döndü. Kendine alan açtı. Mario Hezonya kaçırdı. Rimant Dante Hall. Şut cebini yarattı ama atışı kaçtı. Thomas Volkap. Lyles karşıladı onu. Ward'un topsuz koşusu, top kaybı. Gabriel Deck hemen hızlı ucuma çıktı Real Madrid. Andres Feliz. Dante Hall'u kolladı, basketi buldu.
0: Dante Hall'u arkasına alınca tabii blok tehdidi ortadan kalktı. Çok güzel bitirdi.
1: 24-17. 24 sayı buldu. Daha 2 dakikanın biraz altında bir süre var ikincinin bitimine Real Madrid. Evan Fournier tepede. Vezenkov'la ikili oynayacaklar. Tyson Ward. Şimdi Vezenkov. Dirsek'te çembere gitti. Atışı kaçtı. Rimant mücadelesi Enzo Feliz'de. Real Madrid yine hızlı uçumda. Bu kez Olympiakos iyi geri koştu. Maledon. Feliz. Feliz Maledon ikilisi yarı finalde çok iyi oynamışlardı beraber. Andres Feliz dışarı döndü. Lyles. Teo Maledon 5 saniye 4 saniye oradan kendine koridor var yarattı. Ya. Basketi buldu Teo Maledon.
0: Faul de çıkabilirdi bunu aslında.
1: O pozisyonda bayağı evet. Bir temas var gibiydi bakalım.
0: Bakar mısın yani?
1: Bu faul mesela.
0: Bu faul değilse hangisi faul?
1: Buna rağmen basketi buldu.
0: Buna rağmen basketi buldu.
1: Farkı 9'a çıkarıyor Real Madrid. Tyson Ward topu getirdi. Son bir dakikaya gidiyoruz. İlk çeyrekte. Vezenkov. Şimdi Dante Hall. Evan Fournier. Baskı var Gabriel Deck'ten. Top kaybı Olympiakos'ta.

0: Olympiakos'un 5. top kaybı.
1: Yani Real Madrid eğer bu hücum ritmini, her pozisyon doğru pozisyonu bulmaya konsantre olur ve doğru atışı bir şekilde bulursa ve isabet oranında yüksek yüzeyde kalırsa, o zaman Olympiakos'un üzerine çok ciddi baskı uygulayabilir. Ya ilk çeyrekte olduğu gibi, ama tabii maçın sonuna kadar böyle gitmesi kolay bir şey değil.
0: Kesinlikle. 5'te 4 üçlük, 11'de 7 2 sayılık Real Madrid. Maledon top kaybı. Dante Hall topu çaldı. Şimdi Evan Fournier. Son 30 saniye ilk çeyrekte. Fournier Okeke karşıladı onu. Yardım geldi. Döndü atışı. İsabetli değil. Tipledi Dante Hall. İkinci şans. Üçüncü şans basketi buluyor.
1: Evet, bunlar olacak. Yani burada buna fazla yapacak bir şey yok. Bu 5'te bu reboundları Dante Hall oyundayken almak kolay değil. Hele orada iyi konumlanıyor Dante Hall. En büyük problem bu gözüküyor şu anda Real Madrid.
0: Son bir hücum şansı Real Madrid için. Andres Feliz üçlüyü gönderdi. İsabetli değil. Ve ilk çeyrek sona eriyor sevgili seyirciler. 26-19 Real Madrid'in üstünlüğü var. Finalde OHAKA daha sonra buradayız.
2: Sneaks Up'ın sunduğu Final Four heyecanı devam edecek. Reklam.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın.
4: Radyo Spor.
5: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Snixup'ın sunduğu Final Four heyecanı devam ediyor.
3: Kullandı onu, çok doğru kurgulanmış bir planlamaydı aslında maçın başında Trey Lyles'ın üzerinden oynamak. Çünkü Bezenkov savunması onların yumuşak karnı lazım aynı zamanda.
4: Evet. Şimdi Feliz içeri girmek istedi. Pası köşede Abalde üçlü. Bu da isabetli Abalde'den.
3: Bunlar çok önemli. Yani ekstra oyunculardan aldığı üçlük desteği sürerse Olympiakos'un, o zaman Olympiakos'un işi gittikçe zorlaşabilir.
4: Corey Joseph ve Alec Peters oyunda. İkinci çeyreğin başında Tekin faulü Peters'a. Fenerbahçe Beko maçında gerçekten sezonun maçlarından birini oynamıştı Peters kenardan gelip. Çok ilik bir 4 numara. Bakalım bugün nasıl bir performans gösterecek.
3: Ama çok ekstra bir performans.
4: Evet evet, ekstra yani. Sezonun hani hakikaten evet. Maçıydı. Onun adına neredeyse. Şimdi Corey Joseph. Sezon ortası transferlerinde Olympiakos'un. Alec Peters sırtı dönük aldı. Müdahale geldi Maledon'dan. Ama Olympiakos hücumu devam edecek. 2 saniyesi var hücum için Olympiakos'un. Arka ona çıkardı az önce Abalde'nin üçlüğüyle Real Madrid. Bakalım kenar hücumunda 2 saniyeyi nasıl değerlendirecek Olympiakos. Evan Fournier. Evan Fournier atışı isabetli değil ve rebound'ı board aldı ve ikinci şanstan basketi üretti.
3: Şimdi Real Madrid bekleyen en büyük tehlike bunlar aslında. Yani demin de Dante olaynısını yaptı. Şimdi de bir hücum reboundı verdi.
4: Zaten 5 hücum reboundı aldı şu ana kadar.

0: Ben çemberi bir şekilde koruyabildiği zaman maçta kalma ihtimali.
1: Gabriel Jack dışarı dönmek isterken bir faul geldi ona. Yapılan. Dante Hall'un faulü. Maledon'la kenardan oyuna başladı Real Madrid. Andres Feliz. Hemen Fournier savunması. Tepede tek. Onun üçlüğü bu kez kaçtı. Rivan Peters'ta. Olympiakos için bir geçiş hücumu şansıydı. Real Madrid geri koştu. Joseph. Maledon'un faulü. Şu ana kadar 8'de 5 üçlükleri Real Madrid'in. 4'te 1 Olympiakos. Peters topu oyuna soktu. Dante Hall. Corey Joseph. Fournier şimdi tepeye çıktı. Topu aldı. Köşede Tyson Ward. Dekin üzerine gitmişti. Bir ucum faul. Tyson Ward. ...29-21 Real Madrid üstünlüğü var. Top kaybı böylece Olympiakos'la 6 oldu bu ucum faulle. Leo Maledon. Joseph karşıladı onu tek. Bir hayalet perde yapmıştı. Joseph'tan bir
0: aynı
1: temas.
0: Mesela biraz önceki Dekin teması faul olup da bunun olmaması çok enteresan. Değil mi?
1: Yani Joseph'ın teması faul gibiydi gerçekten. Andres Feliz üçlüğü isabetli değil ama... Elis'in ayağı çizgide sanırım. Boş dönüyor bu hücumdan Real Madrid. Top kaybı, üçüncü top kaybı Real Madrid'in. Olympiakos hücumu, Corey Joseph. Tyson Ward perdeden çıkacak. Fournier'i bekledi ama çok iyi savunma Abalde'den. Dante Hall. Corey Joseph yine çembere gitti. Blok geldi. Okeke ama basketi veriyor hakemler.
0: Cama değdi mi cama?
1: Cama erken değdi diye herhalde bir yorum getirdi. Yani gördüler. Bakalım. Evet değmiş.
0: Şimdi bu çeyrek başını Trey Lyles ve Hezonja kenardayken eğer Real iyi geçirebilirse o zaman yine bu ikinci çeyrekleri üstünlüğünü koruyabilir ama şu andaki 5 biraz riskli bir.
1: Andres Feliz peki aradı. Abalde'yi buldu. Abalde üçlüğü bu kez kaçtı. Rebound'u kovaladı. Ardından Olympiakos top. Peters ekstra pası yaptı. Tyson Ward. Dışarıda Corey Joseph. Peters'ı buldu. Alec Peters orta mesafesi isabetli. Alec Peters. Ve bu kez de molayı alan Scariolo oluyor. Real Madrid oluyor. Farkı 4'e indiriyor Olympiakos.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre

0: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam.
1: İşte Olympiakos'un basketbol kulübünün sahipleri Angelopoulos kardeşler görüntüye yansıdı. Yorgos ve Panayotis. Genelde Panathinaikos'un en fanatik grubunu görmeye alıştığımız tribünde

0: Bu final organizasyonu Olympiakoslular var. Ve mola dönüşü 7-20 kala ikili bitimine Neymar'ın hücumu olacak. Az önce Spanulis'te görüntüye yansımıştı, bir röportaj yapıldı.
1: Şimdi Caner, Olympiakos maça Campazzo'nun yanında 2-4 numara ve 2 fizikli forvetle başlayınca ve topu yarı sahaya hızlı geçirince bayağı bir zorlandı Olympiakos savunmada. Fakat rotasyona gidip Taylor Lysson'a kenara geldiğinde de
0: evet.
1: Biraz sıkıntı yaşıyor. Şimdi iki oyuncu da tekrar oyuna döndüler.
0: Nice. Evet, oyunda tekrar Lysson'a ile dediğin gibi. Andres Feliski kenarda 12 sayı buldu Olympiakos bu arada. Trey Lyce şimdi sırtı dönük hücum edecek. Trey Lyce, Joseph'ın yakın savunmasına rağmen müthiş bir basket.
1: Çok zor bir açı bu.
0: Trey Lyce'dan iki eski NBA oyuncusunun denk gelişiydi.
1: Çok sıcak Trey Lyce yalnız.
0: 15. sayısı. Bu arada topsuz koşusu Alec Peterson. Sayı yerde, yok yerde diyor Lothar Moser. Yerde faul kararı.
1: Çünkü bunun devamlılığı olmaz. Top zaten aktifken müdahale ediyor. Yani turnikeye gider gibi adımlamadığı evet. için topa hala yani henüz hakim olamadığından dolayı yerde faul doğru.
0: Sen yarı finaldeki etkisinden bahsetmiştin Lul'ün. Şimdi oyunda Abalde'nin yerine.
1: Ya çok kısa bir süre oyunda kalmasına rağmen yanılmıyorsam Delere'ye yaptığı baskı ve kaptığı top hakikaten çok önemli. Yani
0: hatta bu, yani İspanya basketbolunun eski yıldızıyla yeni yıldız adayı karşı karşıya
1: şöyle,
0: oldu.
1: Yani Sergio Oyun'un kazanmadığı kupa yok, almadığı madalya yok ve yaşı 38 iken bunu yapması muhteşem bir şey yani.
0: Tyson Ward üçlüğü buluyor. Olympiakos'ta farkı 3'e indiriyor Olympiakos. Feliz şimdi. Tyson Ward da 7 sayıyla en skorer ismi Olympiakos.
1: Evet, çok iyi geldi kenardan Tyson Ward.
0: Feliz baskı var Fournier'den. Okeke. Ezonya topu almak istedi. İçeri şimdi Lyce. Yardım geldi. Lyce dönerek atışı bu kez isabetli değil. Yardım gelince biraz erken attı. Corey Joseph hemen çembere gitmek istedi. Danteoğlu buldu son anda. Tyson Ward. Tyson Ward havaya, Danteoğlu kesen orada Ezonya. Kritik müdahale. Andres Feliz. Peterson üzerine gitti. Feliz hemen basketi buldu hızlı ucumda. Andres Feliz.
1: Şimdi Real Madrid de kenardan gelip ekstra katkı veren Valencia maçında da oyunculardan bir tanesiydi Feliz. Bugün de Campazzo'nun iki faul aldığı noktada şu ana kadar gayet iyi oynuyor.
0: Ward bir üçlük daha. Bu kez kaçtı. Reboundu Evan Fournier aldı Ezonya'ya rağmen. Fournier. Olympiakos için bir ucum şansı daha. Tyson Ward. Ori Joseph. Joseph orta mesafeye gitti. İsabetli değil. Rebound Feliz'de. Bu arada Peterson faulü. Biraz sert de bir faul.
1: Evet. Ve kaldırmıyor da.
0: Okeke geldi kaldırdı evet.
1: Elini uzattı Feliz Alec Pides'e ama Pides pas geçti oralı.
0: Oralı olmadı pek. Bu da az önceki Tyson Ward üçlüydü. Mark 5 Real Madrid'le yine son 5 dakikaya gidiyoruz ilk yarıda. Feliz. Ezonya çıktı aldı topu. Şimdi Fournier'e karşı sırtı dönük ucum. Maria Ezonya döndü. Kat eden Tumo Okeke. Okeke kaçırdı. Danteoğlu'nun yine orada bir hamlesi vardı.
1: Şimdi Real Madrid için bir belirleyici noktada Ezonya'nın ne kadar olgun ve doğru atış seçimini yapamayacağı.
0: Çünkü orada Lul'un baskısı evet. yine etki etti İbrahim abi ve top kaybı Olympiakos'ta.
1: Yine Lul yaptırdı hatayı.
0: Joseph'ı gerçekten avladı burada. Olympiakos'un 7. top kaybı.
1: Ya Ezonya oyun içi disiplinini ve şut tercihlerini doğru seçerse o zaman
0: şimdi Ward orada Ezonya evet, faul kovaladı. Burada da Feliz'den kötü bir pas. Trey Lyce'la anlaşamadılar.
1: Campazzo giriyor tekrar. Feliz görevini gayet iyi yaptı. Oynadığı dakikalar boyunca.
0: Şimdi Dek de oyunda. Dek, Lai, Sezonya yan yana oynayacaklar bu bölümde. Campazzo ve Lulla beraber. Olympiakos'ta Bartsokas'ın bir müdahalesi olmadı. Bir anons yapıldı ama Yunanca yapıldığı için Olympiakos'un tepkisini çekti ama ne olduğunu bilemiyorum açıkçası. Şimdi Olympiakos hücumu. Evan Fournier son 4,5 dakika ilk yarıda. Lul'ün baskısı var. Tyson Ward. Ward. Carter Joseph topsuz koşu Evan Fournier'den. Pas arasını yaptı orada Campazzo. Fournier'in atışı isabetli. Evan Fournier.
1: Bu da çok zor bir atış. Çok zor bir atış.
0: Ve üçlük isabetiyle Fournier'in fark 2'ye iniyor. Trail Ice. İçeride Ezonya ekstra pası yaptı. Sergio Lul.
1: Hemen cevap geldi. Ama pozisyonun hazırlanması Hezonya'nın yaptığı post-up ve gelen yardımla beraber oldu. Çok güzel pas verdi Yula ve üçlük isabeti buldu Yula.
0: Tyson Ward. Olympia çok güzel bir kat. Evan Fournier 5 sayı üst üste bir de faul var. Bu arada Gabriel Dek faul yapmadım diyor. Bakalım.
1: Yapmamıştı zaten yani.
0: Dokunmamış galiba. Hiç. Kim bu ikinci faal oldu İbrahim abi?
1: İşte bunlar zaten hani bu kafa kafaya giden maçta farkı belirleyen noktalar. Hem dek ikiliyor hem bir artı bir geliyor. Ya bu seviyedeki bir maçta bu faul.
0: Biraz böyle bir ezbere düdük. Yani evet. O hamleyi görmeden tam teması daha doğrusu. Farkı 2'ye indiriyor Real Madrid. Fournier'den 6 sayı. 3 artı 3. Şimdi Campazzo, Trail Ice yakın aldı Peters. Far bekledi Lice.
1: Ama bunlar faal değil.
0: Sergio Lul üçlüğü bir tane daha mı bu kez kaçtı. Rebound Koruçosuk'ta. Yani deminkinden sonra bu da faal olması lazım. Haklısın. Hemen Fournier.
1: Ya demin o dokunuş parmak ucu dokunmuş faalse öbürü de faal tabii ki.
0: Fournier deminkini veremedikleri için bunu da veremediler aynen. Mesela. Sergio Lul. Hızlı geldi Real Madrid. Set ucumuna dönecekler. Ezonya. Ezonya dışarı döndü. Campazzo ekstra pas. Lul bomboş. Üçlü isabetli değil. Samori Banu Danteol.
1: Doğru atış yani. Tempo normal attı. Şartlarda Ezonya o üçlüyü %100 atar yani her ortamda ama yine doğru atışı aradı ve buldu.
0: Burada da Fournier Peters'ı buluyor. Peterson basketi.
1: Ve maça denge geliyor.
0: 36-36 denge var. İlk yarıda farkı 12'ye kadar çıkarmıştı Real Madrid. Trail Ice dışarı döndü. Campazzo üçlü isabetli değil. Üçlükler kaçıyor Real Madrid'de bu bölümde. 7'de 5'ten 13'de 6'ya üçlükler Real Madrid'de. Evan Fournier içeri girdi. Bloğa rağmen basketi buluyor. Evan Fournier bu bölümde çok büyük etki yarattı.
1: Evet, o da bu bölümü çok iyi oynadı. Yani kaç sayı arka arkaya? 8 sayı.
0: Molaya gidiyoruz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
6: Radyospor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
0: İkinci çeyrekte 19-10'luk bir Olympiakos skor üstünlüğü var. Ve Evan Fournier'in ürettiği 8 sayı hepsi bu çeyrekte geldi.

0: Ya kenardan bir Tyson Ward katkısı, bir de Fournier katkısı. İkisinden toplam 15 sayılık katkı aldı Olympiakos.
1: Yani Fransız veteran. İkinci çeyreğin şu ana kadar oyuncusu. Son 2-20 ilk yarıda. Real Madrid hücumu. Campazzo. Paruchosov karşısında. Hezonja geldi. Hezonja şu ana kadar 4 sayısı var ama 4 asisti var.
0: Ama çok olumlu oynuyor yani.
1: Baskısı var Fulya. Hezonja sıyrıldı. Üçlüğü atmadı. Enteresandır. Campazzo. Sergio Llull. Şimdi köşede Abalde. Abalde.
0: Abalde değil.
1: Trey Lyles. Özür diliyorum. Lyles. Niye Abalde dedim? Trey Lyles, çok özür diliyorum. Trey Lyles bir üçlük daha. 18 sayı Trey Lyles'tan.
0: Ya bu da bir seri yakalamışken Olympiakos çok kritikli bir üçlük.
1: Fournier bir üçlük daha. Evan Fournier 11 sayı bu çeyrekte. Karşılıklı dış şutlar. Önce Trey Lyles, ardından Fournier'den. Campazzo. Lyles içeri devrildi. Şimdi Gabriel Deck. Deck'in üçlüğü kaçtı. Rival Peters'tan. Alec Peters. Evan Fournier. Bu kez yakın aldı Lyles. Alec Peters. Bir üçlük de ondan. Bu çeyrekte Fournier Peters işbirliği. Farkı 5'e çıkardı Olympiakos. Lyles. Bir üçlük
0: Trey
1: daha.
0: Lyles direniyor tek başına.
1: Yani Trey Lyles.
0: İnanılmaz.
1: 21 sayı.
0: İlk yarıda 21 sayı.
1: Muazzam
0: bir final performansı değil mi ilk yarıdaki?
1: Ve çaylak yani.
0: Evet,
1: Euroleague çaylağı. Final çaylağı. Bu sezon NBA'den gelmişti. Okeke ile beraber. Evan Fournier. Fournier uzaklardan gönderdi. Kaçırdı. Reboundu Lyles aldı. Burada da savunma reboundunda Lyles. Tekrar dengeyi bulma fırsatı Real Madrid için. Campazzo çemberi gitti. Blok geldi. Dante Olama basket. Basket. Ne basket?
0: Basket.
1: 44-44. Ve bu kez Bartzokas molayı oluyor. Nefis bir ilk yarı finalde Atina'da.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. 44-44 eşitlik var. 23.4 saniye var ilk yarının bitimine. Lyles, Fournier düellosuna döndü ikinci çeyrek bir bölüm.
0: Evet, finale gerçekten yakışan bir mücadele oluyor özellikle son bölümde. Ekstra performanslar, Trey Lyles'ın müthiş bir ilk yarısını izledik. Kenardan harika gelen Fournier'e oyunda dengeyi kurmasını sağladı Olympiakos'un.
1: Şimdi Korucuoz'un...
0: Bakalım dengeyi bozabilecek mi Olympiakos devreye girerken?
1: Mola dönüşü ucumda Olympiakos. Evan Fournier. Tepede Corey Joseph. Feliz var karşısında savunma için oyunda. Corey Joseph üzerine gitti. Feliz'in atışı isabetli. Hücum reboundu ve basket. Alec Peters. Ve ilk yarı sona eriyor. Hezonja son anda uzaklardan attı. 46-44. Olympiakos üstünlüğü var ilk yarının sonunda Oaka'da.
2: Sneaks Up'ın sunduğu Final Four heyecanı devam edecek.
4: Reklam.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın.
3: Radyo Spor.
4: Yılın en sevdiğim zamanı

0: Geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına

0: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Otobit

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Snake Sap'ın sunduğu Final Four heyecanı devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, Olympiakos gerçekten ilk yarıda çok zorlandı ve mücadele kıran kırana geçiyor. Biz de mücadeleyi bir taraftan takip ediyoruz. Çok keyifli bir maç. 46-44 önde kapattı Olympiakos. Kendi sahasında özellikle ilk periyotta çok kötü bir başlangıç sonrasında iyi oynadı. Özellikle ikinci periyodu çok iyi oynadı ve mücadelede de ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. İlk yarıda 19 sayı buldu Olympiakos ama ikinci yarıda 27 sayı bulmayı başardı ve soyunma odasına da önde gitti. Evet, ilk yarının etkili oyuncularından bir tanesi tabii ki hani şöyle gördüğüm kadarıyla Fournier 11 sayı attı sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir bakalım, 11 sayıyla maçın en skorer oyuncularından birisiydi ilk yarı itibariyle. Yine Tyson Christopher 7 sayıyla Olympiakos adına önemli bir katkıda bulundu ilk yarı itibariyle. Vezenkov, Sasha Vezenkov ilk yarıda 10 dakika süre aldı ve 6 sayısı serbest atışlarda 2'de 2. Yine 2 sayılık isabette 4'te 2 gibi bir isabeti var. %50 isabeti var Olympiakos adına. Diğer tarafta şöyle bir bakıyorum. Evet, Alex Peters ilk yarıda yine Olympiakos adına önemli bir X faktördü. Alex Peters eski Efes'ti. 9 sayıyla yine Olympiakos'un X faktörü olurken Dante Hall'un 4 sayısı ve 6 reboundı yine ilk yarı itibariyle Olympiakos adına önemliydi. Ben Olympiakos'u ikinci yarıda da hata yapmayacağını düşünüyorum ve maçı bu şekilde devam ettireceğini düşünüyorum. Yani kazanmaya yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Real Madrid'de ilk yarıda Trey Lyles 21 sayı buldu. Gerçekten maçın en skorer oyuncusuydu Real Madrid adına. İlk yarıda belki de Real Madrid'i sahada tutan oyuncuydu. Trey Lyles 21 sayı, 8 dakikada 4 reboundı var. Okeke ilk yarıda yine 8 dakikada herhangi bir sayı bulamadı. 2 reboundda katkıda bulundu. Abeldin'in 6 sayısı ilk yarı itibariyle yine Hezonja çok ilk yarıda çok etkili olamadı. Sadece 4 sayısı var. İkinci yarıda biraz daha etkili olmasını bekliyoruz. Kenardan gelen oyuncularda da Real Madrid'in yine çok etkili olmadığını söyleyebiliriz. İlk yarı itibariyle daha doğrusu kenardan gelen oyunculardan çok fazla sayı bulamadı. Sadece Andres Sarita'nın 6 sayısı var. Daha iyi olabilirdi. Sayı dağılımı Olympiakos'ta daha yüksek gözüküyor. Özellikle kenardan gelen oyuncuların daha fazla katkıda bulunduğunu ve skora doğrudan etki ettiklerini söyleyebiliriz. Bakalım nasıl bir ikinci yarı olacak. Bakalım, ben Olympiakos'un hata yapmazsa maçı kazanmasını bekliyorum. Büyük bir hata yapmazsa. Yine ilk yarılarda reboundlarda Olympiakos'un üstünlüğü var. 19 rebounda karşı Real Madrid'in sadece 10 reboundı var. Asist anlamında belki Real Madrid daha önde olsa da 11 asistleri var. Olympiakos'un 8 asisti var. 2 sayılıklarda 21'de 12, %57 isabette oynarken, 57.1 isabette oynarken Olympiakos aynı durum. Real Madrid'de 16'da 10, yani %62.5 yüzde ile oynuyor ilk yarı itibariyle. 3 sayılık yüzdede de Olympiakos 11'de 5, %45.5 yüzdelikle atarken Real Madrid 16'da 8, %50 isabette. Hatta aslında ilk yarıda küçük detaylar belki biraz belirleyici oldu Olympiakos adına. Özellikle Evan Fournier'ın dış kenardan gelip yaptığı katkı çok değerliydi. El yakan toplarda büyük bir sorumluluk aldı. Vezenkov'un çok etkili olmadığı bir dönemde en azından biraz daha belki önlem aldılar. Alex Peters ve Fournier 20 sayıyla takımlarına çok ciddi bir katkıda bulundu. Bakalım ikinci yarı neler olacak Euroleague final mücadelesinde ilk yarının birazcık özetlemeye çalıştım. Evet, İtalya'da 4 mücadele var. Milan Cagliari karşısında 1-0 öne geçti. Dakikalar 5'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Evet, biz tekrar Yunanistan'a, Atina'ya bağlanıyoruz ve maçla sizi baş başa bırakıyoruz.
4: Olympiakos 46, Real Madrid 44 ilk yarının sonunda. İşte ilk yarıdan istatistikler ekranlarınızda. 11'e 8 asist üstünlüğü var Real Madrid'in. 16'da 8 üçlük, 11'de 5 Olympiakos'un üçlük. Olympiakos toparladı. Sonrasındaki çeyrekte dış şutları, hücum reboundlarına büyük bir üstünlüğü var. Olympiakos'un 7'ye 0. Real Madrid de iyi bir hücum reboundu takım aslında normalde. Ama tabii bugün Garuba da yok. Garuba bu konuda çok iyi bir isim. Zaten Walter Tavares'te olmayan isimlerin en önemlisi belki de Real Madrid cephesinde. Real Madrid ilk yarıda skor farkını bir ara 12'ye kadar çıkardı. Olympiakos 5'e çıkarmıştı en fazla. 2 sayılık farkla önde kapattı. 46-44. İlk yarıdan tabii ki müthiş bir trail ice performansı vardı. Normalde Euroleague finalleri sayı rekoru Shane Larkin'in 29 ve Vezenkov'un 29'ar. Bu arada bir şey de geldi, bilgi de merdiven boşluklarında oturmayın diyorlarmış bu Yunanca anonslarda İbrahim abi.
5: Şimdi bana bir anons ediyorlar da kimse takıyor mu acaba burada?
4: Protesto geldi zaten o esnada.
5: Oturmalarından önce oturtmazsan oturamazlar. Oturduktan sonra kaldıramazsın tabii. Ya bu kadar kalabalık olan yoğun bir toplulukta çok zor.
4: Koç röportajlara gelecek az sonra. Sen neler söylersin?
5: Yani merdiven boşluğundan önce sigara içiyorlar.
4: Bu eskiden o hakkında daha fazla duman oluyor, evet. Değil mi? Özellikle senin oynadığın o dönemler
5: falan. O zaman zaten başka bir boyuttaydı da şimdi de içiyorlar yani.
4: Tabii yenilenen bir OAK ama bir yandan da bir maç öncesi böyle bayağı bir bulut oldu yani salonda. İşte koçların röportajlarını bekliyoruz. İlk yarıdan önemli bireysel istatistikleri vermek gerekirse Evan Fournier'in skor resimli Olympiakos'ta. Müthiş bir ikinci çeyrek oynadı. Tüm sayıdan ikinci çeyrekte attı Fournier. Özellikle tam Olympiakos'un ihtiyacı olduğu bölümde momentumu yakalamasını sağladı. Evan Fournier öne geçirdi Real Madrid karşısında Olympiakos'u. Bir nevi aslında tabii ki ev sahibi Olympiakos'u demek herhalde yanlış olmaz. Atina belki OAKA Panathinaikos'un salonu ama bugün tamamen kırmızı beyaz renklere bürünmüş durumda. Yeşil koltuklar kapandığında özellikle. İşte Evan Fournier bir ara basketbolu bırakacaktı Evan Fournier. Bu arada Nick Calantes'le Jamal Mashburn konuşuyor. Jamal Mashburn eski NBA yıldızlarından biri. Yanlış görmediysem eğer Mashburn'u, Calantes tabi Panathinaikos'la daha anılan bir isim Yunanistan'da. Calantes aynı zamanda Florida mezunu, NCAA kökenli. Mashburn'le sohbetini gördük. Evan Fournier özellikle yani normalde Euroleague'de oynamadan NBA'ye gitmişti. Döndüğünde Olympiakos'la bir deneyimli Fransız eski NBA oyuncusu olarak yani Euroleague şampiyonluğu için döndüğünü söylüyordu. Geçen sene büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu sene ise kazanmak istediğini, çok istediğini söylüyor ki emekli olmayı planlıyor yakın zamanda Evan Fournier. O nedenle onun için tabii ekstra bir hırs, bir iştah ve istek var. Çok daha farklı bir tutkuyla oynuyor. Onu da not düşelim. Evet, koç röportajlarını bekliyoruz ama röportajlar gelmedi. Biz isterseniz bir reklam arası verelim. Dönüşte koç röportajlarını yakalarız.
6: Müzik
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Tek adresi.
8: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol.
4: Daha iyi seçimler yapmamız lazım hücumda. Tabii Trey Lyles'ın hücumunu durdurmamız lazım. Bu konularda ayarlarımızı daha iyi yapmamız gerekiyor dedi. Onun öncesinde de Scariolo'nun röportajı vardı sevgili seyirciler. O da özellikle tabii hani Barsokas Lyles'tan bahsederken Scariolo da özellikle Fournier'e çok özgürlük tanıdık. İkinci çeyrekte o momentumu yakalamasına izin verdik. Bu tip serileri yakalamasına izin vermemiz gerekiyor dedi. Olympiakos'un savunma tarafımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor dedi. Tabii rebound konusu en önemli bir mesele diye de ekledi. Hücum reboundu çok verdi. Olympiakos'a karşı ki beklenen buydu zaten. Bugünün en önemli soru işareti denklemi reboundlar. İkisi de iyi rebound takımı ama özellikle tabii Real Madrid'in uzun rotasyondaki eksikler bu konuda kısalara daha fazla yük düşürüyor. Aynı yarı finalde Feliz'in ve diğer birçok oyuncunun 2'den daha fazla hatta rebound katkısı vermesi önemliydi. Real Madrid adına bugün Olympiakos'ta henüz Vezenkov tam istediği gibi devreye giremedi ama yarı finalde bize karşı Fenerbahçe Beko'ya karşı da benzer bir görüntüsü vardı. Yine Fournier ve Peterson etkisi vardı. İkinci yarı başlıyor sevgili seyirciler. Real Madrid hücumu Oaka'da

0: Euroleague finalinde 2026'da Maria Hezonja alçak posta McKissie'ye karşı atışı isabetli değil. Dorsey savunma ribaundunu aldı. İkinci yarıya
1: McKissie'le başlaması evet. Enteresan evet.
0: Ne diyorsun bu konuda diyeceğim?
1: Yani ilk yarıda özellikle Campazzo'nun yanında iki tane fizikli forvet çok yıprattı ve artı Trey Lyles. Onlar bence bir çözüm olarak Hezonja'nın o sırt dönük oyunlarına biraz engel olabilmek için. Çünkü oradan çok üretti Real Madrid.
0: Bir de ekstra katkı. McKissie evet. Güçlü atıyor.
1: Yani ilk yarı hiç oynamayıp ikinci yarı 5 başlayıp ilk üçlüyü sokmak da enteresan.
0: Papanikolaou'nun yerine başladı hatırlatalım. Ve müthiş bir üçlükle başlıyor McKissie. Şimdi Okeke onun üçlüğü isabetli değil ama ucum reboundu, ilk ucum reboundu.
2: Abalde.
0: Real Madrid'de Abalde'den geldi. Faul McKissie'den. Şimdi Hezonja köşede aldığı üçlü isabetli değil.
1: Şimdi ilk yarı oranla Real Madrid biraz panik atışlarla başladı. Yani ikisi de
0: hem Okeke hem Hezonja diyorsun.
1: Zaten Real Madrid
0: orada topu çaldı Campazzo. Ardından da faul Tyler Dorsey'den.
1: Real Madrid için en belirleyici nokta Hezonja'nın ne kadar olgun ve sakin kalabileceği ve atış tercihlerinin ne kadar doğru yapamayacağı. İlk yarı hiç zorlamadan yani daha önce defalarca attığı üçlükleri atmayıp ekstra pası yapan Hezonja şimdi iki tane atış da başladı.
0: Evet.
1: İkisi de kötü tercihdi bence.
0: Zaten ilk üçlük denemesini burada yaptı Hezonja.
1: Evet.
0: İlk yarıda hiç denememişti. Yani bu Hezonja kariyerinde bir ilk olabilir. Bu arada Lyles bir faul yok mu diyecekti ki World Cup'ın faulü biraz geç çaldı hakem. Thomas World Cup ikinci faul oldu bu arada. İşte Florentino Perez, Real Madrid başkanı, hemen yanında da Leon Bodiragolo, Euroleague'in başkanı. Ekrana yansıdı. Campazzo Real Madrid hücumu. World Cup savunmasında. Şimdi Vezenkov adam değişiminde. Campazzo onun üçlüğü isabetli değil. Savunma ribaundu Militinov'da. McKissie topu getiren isim. Tepede Vezenkov. Tyler Dorsey. Dorsey, Abalde peşinde. Tyler Dorsey karşıladığı Abalde pası şimdi McKissie. Bir üçlük daha çek McKissie'den. Bu kez kaçtı savunma ribaundu Lyles'da.
1: İlkine çok benzer bir yerden benzer bir şekilde fake üstüne attı ama bu sefer girmedi.
0: Hezonja çembere gitti. Maria Hezonja basketi buldu. Bu kez çembere gitmeye karar verdi Hezonja. 6 sayı 4 asist ondan. Militinov. Okeke'nin savunması vardı. Thomas World Cup. Farkı 3'e indirdi Real Madrid. Militinov. Lyles'un savunmasında. Militinov. Fiziksel üstünlüğü kullanabilecek bir Campazzo topu çalarken faul.
1: Üçüncü faul yalnız bu Campazzo'nun.
0: Kritik bir düdük.
1: Maç için çok kritik bir düdük.
0: Orada Lyles'a verdiler galiba abi. Ben de Campazzo diye öyle düşündüm. Mi? Şu an yani önümde faul Lyles'a evet, yazıldı. Evet. Campazzo reaksiyonu verince ben de açıkçası seninle aynı şeyi düşünmüştüm.
1: O da ikiledi o zaman.
0: Evet, Lyles da ikiledi. Abalde, Campazzo, Lyles iki fauldeler Real Madrid'de. Dek de iki faul kenarda. Sasha Vezenkov üçlüğü kaçtı. Rebound Okeke'de. Campazzo, World Cup'ın baskısı var. Hezonja. Şimdi Abalde'den perde istedi. Hezonja karşısında Militinov'u aldı. Maria Hezonja Militinov'un üstüne gitti. Hezonja dışarı. Abalde üçlü isabetli. Bu kez doğru Abalde.
1: İkinci üçlüyü Abalde'nin Hezonja'nın yarattığı bir pozisyon yine. Zorlamadı atışı. Orada bir ters eşleşme vardı. Oradan yarattı pozisyonu. Yardım geleni çok güzel pasla buluşturdu Abalde'yi. O da üçlüyü soktu.
0: Bu arada Abalde'nin üçüncü faali oldu bir yandan dönüşte. Hezonja şu ana kadar maçta en fazla asist yapan isim. 5 asisti var Hezonja'nın. İşte Abalde kısa savunmasına kritik bir isim Real Madrid'de. 3 faalde şu anda. Volkov top oyuna sokacak. Milutinov. Volkov. Baskısı var Abalde'nin. Volkov üçlü isabetli. Thomas Volkov'tan ikinci üçlük maçta.
1: Ya en zayıf noktasından iki tane üçlük buldu maçta Olympiakos.
0: Bunlar ekstra hep be Olympiakos için. Campazzo çembere gitti. Faulü yaptırdı Bezenkov'a. Çizgiye gidecek. Bu Bezenkov'un ikinci faulü. Omzunu tutuyor Campazzo ama sanırım sıkıntısı yok. Bir yandan Radovic'le konuşuyordu Luis Hill, yanlış görmediysem. Asistan koç Real Madrid'de. Campazzo 2023 finalinde yoktu Real Madrid'de, o takımda değildi. O yaz tekrar transfer oldu Real Madrid'e. İlk serbest atışı isabetli.
1: Galiba NBA'ye gitmişti o sene.
0: NBA'den aynen dönecekti abi, aynen NBA'deydi o sezon. O zaten playoff hatırlayacaksın. Partizan Real Madrid.
1: Kızıl, sonra Kızılırız'a geldi
0: tabii
1: ya zaten.
0: Tabii tabii aynen. Campazzo 2'de 1. 2018 finali zaten Luka Doncic için. Real Madrid'i de hatırlayacaksınız. Fenerbahçe Beko ile falan oynamışlardı. Daha doğrusu o zaman Fenerbahçe doğuştu. Olympiakos hücumu. Şimdi Milutinov sırtı dönük hücum edecek. Milutinov çembere yaklaştı. Basketi buldu. Nikola Milutinov. Okeke. Abalde'den. Bu arada yerde kaldı Campazzo. Kalkmadı da. Bir yandan yalnız orada bir inatlaşma var McKissick'le. Kavga ama tam kavga demiştik de. Campazzo McKissick çekilmedi yalnız Campazzo'nun üzerinden. Uysun'u izleyeceğiz tekrar. Finalde tansiyon yüksek olur elbette ama şu an iyice yükseldi. Scariolo izlenmesini istiyor pozisyonun.
1: Şimdi tabii atmosferin gerilmesi Olympiakos'un işine gelecekmiş gibi gözükebilir. Ancak bu provokasyonları yapmayacağınız tek takım da Real Madrid'dir. Bu da zaten tarihte daha önce çok farklı bir şekilde yansımıştır. Bir bakalım bir daha pozisyona. Yani yerdeyken Campazzo
0: de nasıl yerde kaldı? Evet. O da çünkü tam top öbür tarafa, aksiyon öbür tarafa giderken yerde kaldı. İşte şurada McKissick'in bir müdahalesi var mı?
1: Buradan ya da çok bir şey göremiyoruz tabii ama belki diğer açıdan darbe var mı yok mu belli değil.
0: Sonra da işte pozisyonun tek devamını izliyoruz. Şimdi Campazzo kalkmaya çalışıyor. McKissick üzerinde kaldı. Hemen Abalde geldi zaten. Yardımcı olmak için takım arkadaşına. Tam da Partizan Real Madrid kavgalı seri diye bahsederken ucumda böyle bir gerginlik oldu, temas oldu. Neyse çok büyümedi fiziksel olarak ama bakalım hakemlerden ne karar çıkacak. Radovic iki koçu yanına çağırdı. Varsokas ve Scariolo'yu.

0: ses duyamıyoruz şu anda ama. Evet, teknik faul geldi iki tarafa da.
1: O zaman
0: yalnız yani
1: şimdi Campazzo üçlemiş oldu bu, yani bu.
0: Evet, Campazzo üçledi burada. Mekisi'ye de teknik çıktı. Mekisi ikiledi.
1: Şimdi ya buradan Olympiakos kârlı çıkmış oldu.
0: Mario Hezonya ve Amari Tucum'un 3 saniyesi var. Hezonya çok kritik bir üçlük Mario Hezonya'da. Arka bire indiriyor Real Madrid.
1: Hezonya skor anlamında ikinci yarı devreye girmek için zaten iki tane deneme atışı kullandı. Bu da zaten en sevdiği atışlardan bir tanesi.
0: Jack McKissick onu şutunu riske ediyorlar. Milutinov yine sırtı dönük uçup yardım geldi. Tyler Dorsey Abalde'den yakın savunma. Dorsey çembere gitti, kaçırdı rebound pozisyonu. Milutinov blok geldi Okeke ve topu çalıyor Real Madrid.
1: İnanılmaz bir mücadele var potu altında.
0: Campazzo hemen çembere gitmek istedi, fake'i dışarı döndü. Abalde üçlü isabetli değil, rebound kimde kalacak Real Madrid. Hezonya uzaklardan bir tane daha mı, bunu da kaçırdı. Savunma ribandı Jack McKissick. Depo çok yükseldi. Ve ardından Okeke'nin faulü Milutinov'a. İşte az önceki pozisyon Okeke'nin bloğu Milutinov'a. Bu da Hezonya'nın üçlü. Bir mola geliyor, moladan sonra buradayız.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Geçiyor Real Madrid. Thomas Volkamp. Campazzo'nun baskısı var. 3 faulle oynadığını hatırlatalım Arjantinli gardı. Tyler Dorsey. Volkamp. Köşede Jack McKissick. Onun üçlüğü isabetli değil. Rebound Feliz'de. Yarı finalde de 8 rebound almıştı. Feliz gelir gelmez üçlü.
1: Yok
0: Feliz.
1: Artık.
0: Andres Feliz.
1: İnanılmaz geldi Feliz. 11 sayı buldu. Ve kenardan geri gelmez 5 sayıya katkı verdi. Öne geçirdi Real Madrid'i.
0: Bu kez momentumu yakalayan Real Madrid. Feliz'in baskısı Tyler Dorsey'e. Perde ve Zenkov'dan. Şimdi top kaybı. Mario Hezonya çaldı. McKissick geliyor. Hezonya. Matsoukas mola istiyor. O akada Olympiakos seyircisi şaşkın. 60-54. Real Madrid üstünlüğü var. Mola sonrası buradayız.
1: Döndü.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu.
1: Şimdi Olympiakos hücumu Basokas'ın molasından sonra Thomas Volkap. Campasso'nun baskısı var. Real Lais aldırmadı Vezenkov'a. Çek McKissick! Topsuz koşu, nefis bir smaç McKissick'ten.
2: Uyudurer maç savunması burada. Hezonya McKissick backdoor'u kullandı. Aslında oyun planına çok sadık kalmaya çalışıyor. Volkap iki tane üçlük sokmasına rağmen hala kendi alttan geçiyorlar.
1: Evet.
2: McKissick ilk üçlüğü sokmasına rağmen yine tehditten çekinmiyorlar. Flört ediyorlar.
1: Feliz bir üçlük daha mı? Bu kez kaçtı Andres Feliz'den. Ve Zenkov rebound'taydı. Evan Fournier.
2: İlk yarının yıldızı girdi oyuna Fournier.
1: Sen demin söyledin zaten hemen Barsokas Fournier'i alıyor diye.
2: Yani Real Madrid için kritik nokta şu.
1: Volkap çembere gitti, basketi buldu.
2: Yani son çeyreğin son 2-3 dakikasına kadar böyle bir kafa kafaya girerse maç, o zaman Olympiakos için büyük bir baskı oluşturabilir.
1: Lais sırtı dönük hücum. Şimdi Fournier karşıladı. Andres Feliz tekrar aldı Lais. 7 saniye, 6 saniye hücum için. Milutinov arkada bekliyor. Lais diğer köşeyi gördü. Gabriel Dek üçlüğü kaçtı. Rebound Fournier'de.
2: Gabriel Dek bugün hepsini kaçırdı. Üçü de bomboştu. Üçünü de kaçırdı.
1: Şimdi Evan Fournier. Pas arası yine. Topu çaldı Real Madrid. Adnan McKissick'in müdahalesi var yalnız orada. Tekrar aldı topu Olympiakos. Jack McKissick. Pası Milutinov. Lais'i uçurdu, basket faali bulamadı. Çizgiye gidecek Nikola Milutinov. Orada Lais'ın üçüncü faali olacak. Campasso ve Lais kenardalar. Üç faalli iki isim. Üçüncü çeyreğin son bölümünde. Şimdi Milutinov'la skoru eşitleme fırsatı Olympiakos için. Beş sayısı var Milutinov'un. İlk yarıda 2'de 1 atmıştı çizgiden. Burada 2 isabetli. İşte Garuba son çeyrekte sakatlanmıştı Valencia yarı finalinde.

0: Yine 2'de 1 geldi Milutinov'dan. Teo Maledon az önce oyuna girmişti. Ezonya tepede atmadı. McKissie'in baskısı var. Çıktı oradan Ezonya. Adımladı. Atışı kaçtı. Rebound Milutinov'da.
1: Ya çok aslında hiç kaçırmayacağı bir atış kaçırdı.
0: Evet, zoru başardı. Evet. Kolayda sıkıntı yaşadı Ezonya. Fournier. Vezenkov atmadı. Çembere yaklaştı. Gözyaşı damlası kaçtı. Rebound pozisyonu. Milutinov mu çeldi en son? Ezonya. İlginç. Vezenkov'un pek kaçırmadığı atışlar bunlar.
1: Evet.
0: O da 6'da 2 ile oynuyor. 6 sayıda Vezenkov. Ezonya. Ezonya orada faulü var. Thomas Volkap'ın.
1: Aslında Volkap geldi ama kendini kontrol edemedi. Yani bozuyordu atışını teması yapmasa.
0: Evet, Ezonya kötü bir atışa gidiyordu orada. İşte pozisyonu tekrar izliyoruz bu arada.
1: Geliyor ama vücut teması faulü çaldırıyor.
0: Bençte ayağa kalkan da Lul'ün yanında İzan Almansa'ydı. Genç uzunu Real Madrid'in 20 yaşında. İşte Yanis Antetokounmpo, arkasında Kalinic Galates ve Spanoulis tabii hemen yanında. Alperen Şengün de maçı izleyen

O da kaçırdı ilkini. %80.7 ile atıyor Ezonya normalde bu sezon. İlk serbest atışı kaçtı. 11 sayı, 5 asiste Ezonya. 3 de reboundu var, 2 de top çalma. İkide bir Sezonya'dan. Harry Joseph oyunda, Olympiakos'ta. World Cup kenara gelmişti. World Cup'ın 3 faali oldu bu arada, onu da hatırlatalım. Harry Joseph. Tepede Fournier top istemiştik. Joseph çembere gitmek istedi. Atışı Harry Joseph'ın isabetlidir. Rebound Maledon'da. Theo Maledon karşısında Fournier var. İki Fransız karşı karşıya. Maledon Fournier'in üzerine gitti. Müdahale Fournier'den. Son temas. Kaleci gibi uçtu orada. Harry Joseph'dan Real Madrid topu.

0: Felis topu oyuna sokacak. Hezonya alamadı. Şimdi Okeke tepede Theo Maledon. Maledon'un üçlüğü kaçtı. Rebound McKissick.
1: Çok kritikti bu aslında bu son çeyreğe girerken.
0: Evan Fournier. McKissick bomboş.
1: Yine test ediyorlar.
0: Pas arası top kaybı. Chuma Okeke şimdi Hezonya. Hızlı hücum. Hezonya turnikeyi kaçırdı ama faul var. Basket faul fırsatını kaçırdı.
1: Olma şansı çok yüksekti ama Çin'den çıktı.
0: McKissick'ten de basit bir hata. İşte burada.
1: Ya tabii net müşter olmadığı için ilkini sokmasına rağmen 3 adım geriden savunuyor Hezonya. Ona rağmen pası arıyor.
0: Halbuki aslında o ilk üçlüğün güveniyle atmayı aynen deneyebilir. Hezonya bakalım 2'de 1 atmış daha sonra. İlki isabetli bu kez. Mario Hezonya bal de kenarda bekliyor. Onun da 3 faali var. 3 top çalma oldu bu arada Hezonya'nın az önceki pozisyonla beraber. 2'de 2 Hezonya'dan kenara geliyor. Abalde oyunda. Farkı 4'e çıkardı Real Madrid. Son 38.4 saniye 3. çeyrekte. Shaq McKissick. Vezenkov'la paslaştı. Şimdi Joseph. Maledon'un savunmasında Vezenkov perdelerden çıktı. Gabriel Dekin yoğun baskısı Evan Fournier. Şutu atamadı. Bir top kaybı daha Olympiakos'ta. Abalde şimdi Maledon. Burada bir sert faul Curry Joseph'tan.
1: Bakalım sportman çıkacak mı burada? Yani direkt çünkü elini tutuyor.
0: Bakalım.
1: Zaten itme diyor ama itmeden daha fazlası olabilir burada.
0: Evet. Normal faul verdi hakemler.
1: Yani istemiyor şey. Maledon'da yok dedi normal faul. Sanki dedi challenge istemediler.
0: Burada da Fournier ile Militunov'un anlaşmazlığı, iyi savunma, top kaybı.
1: Evet, yok normal faulmiş. Evet,
0: Corey Joseph'ın faul. Ya düşüş bizi biraz ters düşüş taraftan etkiledi.
1: Ben sanki kolundan yakalayıp çekti diye düşündüm ama değilmiş.
0: Şimdi Maledon çizgide. İlki isabetli. Geçen yıl Asvel'de yıldızlaşmıştı Theo Maledon. McKissick kenarda, Dorsey kenarda, Olympiakos'ta ekranda. Yolu Türkiye'den geçen iki oyuncu. Geçmişte 2'de 2 geliyor Maledon'dan. Farkı bir anda arttırdı Real Madrid.
1: Bunu da yemezse büyük baskı oluşturur. Yani bu savunma çok önemli Real Madrid adına.
0: Şimdi Corey Joseph ve Olympiakos hücumu. Son 13 saniye. Evan Fournier. İkinci çeyreğin yıldızı topu aldı. Karşısında Feliz var. Militunov'un perdesi. Evan Fournier atışı isabetli değil. Militunov'un çubuğu reboundu ve basket geliyor. Militunov'dan ekstra bir ikinci şans üretimi ve son periyoda gidiyoruz. 2026 finalinde az sonra buradayız.
2: Sneaks Up'ın sunduğu Final Four heyecanı devam edecek. Radyo Spor. Reklam.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yemin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara...

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sneaksup'ın sunduğu Final Four heyecanı devam ediyor.
1: Bakalım kim şampiyon olacak? Son çeyrek bu cevabı bize verecek mi? 65-61'lik bir Real Madrid üstünlüğü var son çeyreğe başlarken.
2: Çok skorla geçen bir ilk yarının ardından biraz kısır bir üçüncü çeyrek izledik. İlk yarıda kenardan 33 sayı destek alan Olympiakos bu çeyrekte bundan çok sınırlı sayıda katkı görünce zaten 4 sayıda geriye giriyor son çeyreğe. Rotasyonlar başlayınca biraz oyunun momentumu değişti bana çok hasta.
1: Fournier'de top kaybı yaptı şimdi İbrahim yani, abi evet, bir yandan.
2: Papanikolaou yerine McKissic de başladı bu çevreye. İlk üçlüğü sokmasına rağmen Real Madrid savunması McKissic sahadayken daha içeri kapanarak, daha gömülerek oynuyor. Bu da büyük bir güven veriyor tabii Real Madrid'e. Çünkü zaten rotasyonları çok dar uzun rotasyon olarak.
1: Evet.
2: Bu da ekmeğine yansıyordu biraz Real Madrid'in.
1: Şimdi Felix'le Real Madrid uçumu.
2: Yani bu çeyrekte 5 tane top kaybı yaptı Olympiakos. Toplamda da 13 top kaybı. Normalde topun kıymetini bilen bir takım olmasına rağmen
1: evet,
2: bu top kaybı çok fazla onlar adına.
1: Bir Tarik Jones oyunda şimdi de. Bu arada top kaybını bu kez Manedon yapıyor. Evan Fournier, Felix karşıladı. Corey Joseph, Fournier bomboş. Üçlü isabetli. Evan Fournier, kritik
2: çok,
1: üçlük.
2: Bu çok kritik. Yani hücuma giderken topu kaptırıp üçlük yemek çeyrek başında. Bütün tabii taraftarın da bir yanda coşmasına sebep oldu.
1: Manedon, faul Tarik Jones'tan. Farkı 1'e indirdi Olympiakos. İlk yarıda Dante Hall oynamıştı. Bu bölümde de şimdi Tarik Jones oyunda Militonov'un yerine.
2: Her çeyrek farklı bir uzun kullanıyor değil mi?
1: Yani hem bir lüks hem de bu tip maçlarda evet, değil mi? Biraz hafif
2: ama o,
1: yani rotasyon kısmında.
2: Aynen öyle. Biraz daha dar. Yani mesela Real Madrid'de 25 dakika oyunda kalmış Hezonya. Real Madrid için en büyük tehlike biraz da bir yıpranmalar başladı.
1: Lyles ikinci yarıda henüz üretmedi derken burada hücum reboundu Gabriel Dek. Okeke topu kontrol etti ama ayak çizgide. Top kaybı Real Madrid'de. Lyles ikinci yarıda henüz üretmedi.
2: Yani Real Madrid için en büyük tehlike zaten dar olan rotasyonda fiziksel yıpranmalar başlayınca ne gibi reaksiyon gösterecekler. Bu önemli. Hezonya 25 dakika sahada kaldı. Şu anda oyunda yok ama onun oyuna girdikten sonraki tabii

0: performansı daha önem kazanıyor.
1: Şimdi Corey Joseph, Fournier kat etmişti, onu aradı, bulamadı. Tarik Jones, tekrar Joseph, bomboş kaldı. Corey Joseph, üçlü isabetli.
0: Ya kritik bir üçlü. İki üçlükle başlamış oldular ve bir anda iki sayı öne geçti Olympiakos.
1: 67-65, Joseph'ın üçlü Olympiakos öne geçiriyor. Çekişme devam ediyor finalde.
0: Ve Ezonya daha fazla oyunda kalmadı, dışarı kalmadı, oynayabilecek kan fazla ile beraber.
1: Şimdi Lies top almak istedi. Lies ikinci yarı istediği skoru bulamadı. Maledon, üçlü Maledon'un bir tane daha. Theo Maledon.
0: Çok kritik.
1: Cevap geldi Maledon'da.
0: Hemen Campazzo'yu geri çekti.
1: Üç faul olduğu için onu dinlendirmek istiyor. Bu fırsatı buldu şimdi Scariolo. Corey Joseph. Şimdi Vezenko. Faul. Atışa gitti orada Vezenko ama.
0: Verdiler mi atışı?
1: Latisevs verdi.
0: Yok, vermedi, vermedi.
1: Vermedi.
0: Sanmıyorum.
1: Scariolo'nun serzenişi var orada. İzleyecek hakemler.
0: Challenge olacak galiba.
1: Şimdi Maledon'un teması, hangi temas faul burada? Önemli olan o. Ve temas sırasında Vezenkov'un topu çift el alıp atışa doğru gidiyor mu gitmiyor mu? Ya sırtı dönük oyuncunun yalnız hani bu kuralın en büyük açığı bu.
0: Ya bu bence atış verecekler galiba değil mi?
1: Verdiler. Vezenkov çizgiye gidecek. Şimdi bu hücum oyuncusunun
0: çok gri bir
1: kullandığı bir şey. Evet. Yani hücum oyuncusu yine.
0: Eğer bunlara faul çalınıp da iki atış olacaksa o zaman hepsine vermen lazım. Arkası dönükken Vezenkov atacak veya atıyor diye başkası atamaz mı yani? Vezenkov'u çalmak lazım. Yani Vezenkov'u çalınıyorsa bu faul diğerlerine çalınması lazım.
1: Ya bu kural son senelerde çok tartışılıyor.
0: Bence atış değil bu. Bence.
1: Sportman kişi faul ve
0: olmamalı değil.
1: Yani bu iki kural burada da tartışılacak bir karar. Şimdi Vezenkov ilk serbest atışı isabetli bugün. 6'da 2 ile oynuyor. Ve 2'de 2 geldi serbest atışlarda. Denge var. 68-68. Real Madrid hücumu. Maledon. Şimdi Feliz. Önden aldı Joseph Lies'ı. Lies'ı aldırmamaya çalışıyorlar. Feliz ve Evan Fournier'in faulü.
0: Üçüncü temasla çaldılar faulü.
1: Yani Feliz bayağı çembere yaklaşmıştı. Evet. Dribbling'le.
0: O da ilk. Yani üçüncü çeyreğin yıldızı Felix.
1: Şimdi Felix.
0: Felix, pardon.
1: Lies. Theo Maledon karşısında Fournier var. Maledon içeri girdi. Drive'ı bir müdahale faul. Fournier'den yanlış görmediysem yine.
0: Şimdi Real Madrid'de de ilk hedef tabii Fournier'in tuttuğu adam. Yani hep oraya atak ediyorlar. Feliz'le, Maledon'la. Onun o sensinin yavaşlığını kullanmaya çalışıyorlar ki yardımdan sonra rotasyon kaymaları olsun. Zaten Lies ve Opik'in 3-4 oyunculara sahipler.
1: Maledon ilk servis atışı kaçırdı.
0: Real Madrid için öncelik tabii bir tane adam eksiltip ondan sonra o pas trafiğini başlatabilmek.
1: Evet.
0: O bakımdan da zaten iki tane 4 numarayla oynuyorlar. Saha çok genişliyor.
1: Ki bugün mesela tek atabilse daha da evet, onunla oynayacaklardı. Evet. 2'de 1 geldi Maledon'dan. Öne geçiyor Real Madrid tekrar. Finalde son 7 dakikaya doğru gidiyoruz. O akada Olympiakos Real Madrid finalinde Olympiakos hücumu. Tarik Jones tepede.

0: Geldi aldı. Şimdi Okeke karşısında. Sırtı dönük aldı Jones. Felis'in üzerine gidecek. Tarik Jones döndü. Tarik Jones atışı kaçırdı. Rebound kimde? Tarik Jones yıkıldı. En son Felis'in hamlesi.
1: Yalnız
0: ama atışı.
1: Felis'e helal olsun. Yani Tarik Jones'un arkasında inanılmaz direndi. Atışı kaçırttırdı. Üstüne reboundı mücadelesini verdi. Geri adım atmadı. İnanılmaz. Yani bunun öncesini gösterirse reji faal yapmadan
0: Jones'un kaçırdığı atışı diyorsun değil mi?
1: Evet. Faal yapmadan Tarik Jones'un arkasında durdu. Atış kaçtı. Bir de üstüne rebound mücadelesinde yenilmedi.
0: Tarik Jones da kafasını vuruyor bu arada. Şimdi hava atışında.
1: Şimdi zaten önemli olan Olympiakos'un aklına girebilmek. Bu maç zaten normal akışında gitse Olympiakos bir şekilde kazanır ama Real Madrid öyle bir oyuna başladı ki Trey Lyles'ın işte ilk yarıdaki 21 sayısıyla. Sonra Olympiakos kenardan bench'ten katkı alarak 33 sayı dengeyi buldu. 3. çeyreğe çok iyi başladı Real. Son çeyreğe iyi başlayan Olympiakos oldu. Bakalım maç nasıl bitecek.
0: Bu arada Trey Lyles çeldi. Okeke de top. Tarik Jones dikey sıçraması iyi bir oyuncudur. Alamadı burada.
1: Ama bu savunma Feliz'indir.
0: Hakikaten
1: evet,
0: öyle.
1: Top jump ball'e gitti. Lyles kazandı belki ama bu savunma Felix'e yazar.
0: Şimdi Lyles hücumda topla buluştu. Yardım gelmişti. Faul. Tarik Jones'un faulü.
1: Bu dördüncü faul oldu Olympiakos'un bu çeyrekteki ve faul hakkını doldurdu.
0: Erken de doldu biraz. 6.5 dakika var. Tarik Jones da ikiledi. Evan Fournier'den sonra. Beşinci Final Four üst üste iddialı gelen bir takım Olympiakos. Finaldeler ve Martsokas stres ve baskı üzerimizde demişti. İşte Alper Aşengün ekrana yansıdı, milli oyuncumuz. Ekranlarda yarı finalde de buradaydı, yarı final gününde de. Şimdi Maledon perdeden çıktı, aldı ama atış kullanmadı. Hücum süresini kullanacak Real Madrid. Trey Lyles. Koru Joseph'ın üzerine gitmek istedi. Lyles zor bir atışa döndü. Atışı isabetli değil. Rebound. Alec Peters da ardından Okeke'nin faulü.
1: İlk yarı bunları sokuyordu Trey Lyles ama ikinci yarı henüz sayısı yok. Şimdi Okeke'nin de üçüncü faulü oldu bu. Campazzo ve Trey Lyles ile birlikte üçer faulle ulaşan üçüncü oyuncu oldu.
0: Çizgiye doğru daha keskin döndüğünde daha iyi atıyor. Mesela Joseph biraz izin vermedi ona
1: ama
0: bu
1: tabii
0: pozisyonda.
1: Şimdi Corey Joseph da sert bir oyuncu. Sert bir oyuncu yani. Evet. Eşleşmede çok kolay değildi o Trey Lyles'in
0: işi. Şimdi Fournier bu arada Felis'in faulü basket faul değil diyor hakemler. Real Madrid'in de şimdi 3 faul oldu bu çeyrekte. Karı Joseph, Olympiakos hücumu. Karşısında Maledon var, Vezenkov içeri girmişti. Şimdi Vezenkov'u buldu Joseph. Vezenkov'un atışı isabetli. Uzun zaman sonra bir sağ içi isabeti Sasha Vezenkov'dan. Sezonun en değerli oyuncusu. Şimdi Theo Maledon. Johnson üzerine gitti. Tarik Johnson dışarı döndü. Hezonja. Peterson'un savunmasında. Bit. Hezonja çembere gitti. Turnikesi isabetli. Mario yani, Hezonja.
1: Hezonja'nın çabukluğuna Peterson yani o kadar yukarıda cevap verme şansı yok. Zaten 4 faul hakları da olduğu için de faul de yapamıyorlar. Hezonja iyi bitirdi.
0: Ya Marit öne geçiyor bu kez. Bu niye?
1: Şimdi devreye girme gelesi gereken oyuncuların başında tabii ki
0: Peterson Hezonja topu çaldı. Ve ardından hatalı yürüme kararı. Hakem de fist bump yaptı en sonunda. Ve son ya.
1: Bakalım.
0: Yani ayakları.
1: Ya bir şey var orada. Bir adım var ama tabii top kapmanın üstünde olduğu için yani top kontrolünde mi değil mi?
0: O, yani Hezonja top kontrolünde değil diye düşündü muhtemelen kendisinin. Evet. O yüzden adım attı. Ama hakem aynı görüntü.

0: maçta değildi. Olympiakos için çok kritik bir fırsat çünkü topu kaybetmişlerdi az daha. Evan Fournier 7 saniye 6 saniye hücum için Lyles'ın baskısı var. Faul. Trey Lyles.
1: Dörtledi almış.
0: 4. faulü. İlk yarıda 21 sayı bulmuştu Trey Lyles.
1: Şimdi burada çaylaklık yaptı biraz. Yani bu pozisyonda zaten yana giden Fournier'i itmese
0: temas etmese diyorsun.
1: Olmayacak.
0: Evet. Bu arada televizyon molası geliyor. Moladan sonra burada olacağız.
2: Reklam. Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, banka

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Bu iki takım ilk 1995'te finalde karşılaşmışlardı. Kazanan Real Madrid olmuştu. 2013 Olympiakos, 2015 Real Madrid, 2023 Real Madrid ve şimdi bu finaldeyiz. Son 5 dakika artık. Olympiakos hücumu, Vezenkov, Sasha Vezenkov.
3: Ya bırakılmayacaktık, adamı açık bırak, boş bıraktılar.
2: Bomboş kaldı, üçlü kaçırmıyor.
3: İnanılmaz bir hata bu.
2: Olympiakos öne geçiyor bu kez. Campazzo. Real Madrid uçumu. Karşısında Alec Peters var. Vezenkov'a iyi kapamıştı. Şimdi Felis. Felis, Vezenkov yerde kaldı. Top kaybı mı? En son kimde? Gabriel'de güçlü. İsabetli değil. Hücum ribaundu Rezonya. Çok kritik bir ikinci şans şimdi Real Madrid için. Andres Felis. Campazzo. Tadic Coz karşısında. Felis'in. 2 saniye, 1 saniye, çok zor atış, isabetli değil, rebound kimde kalacak? En son
3: Peters. Faul geldi üstüne.
2: Yine Okeke'nin faulü, Peters'ın reboundunda.
3: Bu da kritik bir düdük. Ledesevs'ten.
2: Okeke dörtledi, Peters.
3: Gerçi faul, yani temas var ama.
2: Vezenkov. Bu çeyreğe kadar 6 sayı bulmuştu. Bu çeyrekte 6 sayı birden buldu Sasha Vezenkov. Şimdi Peters çizgide. Çizgide kaçırdı Alec Peters. Batsokas'ta Peters'la Vezenkov'u yan yana oynatıyor bir süredir.
3: Evet.
2: Yani 3 numaraya bir şütör koymuş oldu böylece.
3: Yani Real her şeye rağmen son hani 1-2 dakikaya önde ya da kafa kafaya girerse bu baskı daha da artacak Olympiakos adına.
2: Şimdi Felis.
3: Girebilirse tabii.
2: Andres Felis içeride. Andres Felis basketi
3: basket
2: buldu.
3: Basket bir defa olması lazım.
2: Bir defa.
3: Evet.
2: Felis kariyerinin ilk Euroleague finali. Yani 13 sayı.
3: İlk yarıda Trey Lyles'tan aldığı muazzam katkıyı ikinci yarı Felis'ten almış bulunuyor Real Madrid. Hakikaten girdikten sonra muazzam bir katkı verdi.
2: Yani herkes Dominik Cumhuriyeti'nden Jean Montero bu Final Four'da yıldızlaşır mı derken daha görev adamı gibi olan bir guard Andres Felis iki maçta çok iyi oynuyor gerçekten.
3: Zaten hep Final Four'lar böyle sürprizler doğurur yani böyle şey adam görev adamları zaman zaman yaptıkları katkıyla sonucu belirlerler geçen sene Devron'un olduğu gibi.
2: Kesinlikle. Bu arada ikinci serbest atışı kaçırdı Felis. Bir sayı farklı önde Olympiakos ve ucumda Evan Fournier. Deco'nun karşısında.

0: anda. Waka'da büyük çekişme. Evan Fournier çembere gitti. Evan Fournier! 16. sayısı Fransız yıldızı. Facundo Campazzo. Baskı var Tarik Jones'tan. Feliz. Campazzo'nun faul itirazları vardı. Hezonja. Peters'tan yakın savunma şimdi. Maria Hezonja. Ters tarafa döndü. Campazzo pası şimdi. Dek. Döndü faul. Ve Zenkov'dan. Üçüncü faulü ve Zenkov'un. Bekten şimdi kritik iki serbest atış gelecek. Abal de oyunda, Trey Lyles kenarda. İbrahim abi bu arada Lyles'tan bir türlü verim alamadı bu
1: evet, bölümde. Evet, ikinci yarıda sayısı yok Trey Lyles'ın. Hiç verim alamadı.
0: İlk serbest atışı isabetli Dekin. Büyük stres var salonda. Olympiakos taraftarı 13 yıldır şampiyon olmanın özlemini çekiyor. Son şampiyonluklarında da koç Bartsokas'tı. Pek 2'de 2 geldi Arjantinli'den. Şimdi Thomas Volkap, Evan Fournier. Sasha Vesenkov içeri kat etmişti. Perde Tarik Jones'tan Evan Fournier.
1: Çok iyi
0: savunma. Hezonja'nın baskısı var. Tarik Jones'u buldu. Müdahale. Faul. Gabriel Dekin faulü. Tarik Jones 2 serbest atış kullanacak. İşte Theo Papoulukas görüntüdeydi. Yanında Printezis.

0: Tarik Jones. İlk serbest atışı isabetli.
1: Çok kritik bunlar.
0: İşte Printesis 2012'de İstanbul'da Sinan Erdem'deki tabii basketi unutulmazlar arasında Euroleague tarihinde. CSKA Moskova'yı finalde geçmişlerdi. Jones 2'de 2 geldi Tarik Jones'tan. Farkı 3'e çıkarıyor Olympiakos. Son 3 dakika. Facundo Campazzo. Çok kritik bir hücum Real Madrid'den şimdi. Abalde oyuna girecek. Gabriel Dek çembere gitti, basketi buldu.
1: Çok sağlam gitti yalnız.
0: Bir anda hızlandı, evet. İmelendi. Farkı 1'e indirdi Real Madrid. Walkup. Campazzo'nun baskısı var. Fournier çıktı perdeden. Feliz onun başındaydı. Şimdi Ezonya karşısında. Evan Fournier. Ezonya'nın müdahalesi. Hücum için 8 saniyesi var Olympiakos'un.
1: Her hücum çok kritik artık.
0: Orada bayağı bir polis yoğunluğu var şu an. Çevik, evet. Kuvvet falan geldi. Yunanistan'ın o polis kuvvetinde daha donanımlı bir ekip geldi diyeyim. Evan Fournier topu oyundan sokacak. Şimdi Alec Peters. Feliz onun savunmasında. Peters döndü atışı. Alec Peters.
1: Bu da zor bir atış.
0: Facundo Campazzo. Maria Hezonya uzaklardan. Hezonya.
1: Beraberliği buldu Mario.
0: Çok uzaklardan attı Maria Hezonya.
1: Tam onluk bir atış bu.
0: Onun imza şutlarından. 80-80. Son 2 dakika. Nefes nefese bir final. Evan Fournier. Kaunas'ı hatırlatan bir finale gidiyoruz. Sona gidiyoruz. Çekişme olarak Evan Fournier. Dekin baskısı. Evan Fournier atış kaçtı. Ribaund mücadele sıkıntıda kalacak. Fournier'de kaldı. Evan Fournier. En son Tarik Jones.
1: Yine alamadıkları bir ribaund pahalıya patladı Real Madrid için. Bu ribaund alıp hücumda basketi bulsalardı çok farklı olabilirdi.
0: Campazzo.
1: Çok kritik bir hücum geliyor şimdi.
0: Feliz köşede. Dek perdeye geldi. Karşısına Alec Peters. Bakın da Campazzo içeri. Dek'e zor bir pas. Son temas kimden? Hakemler kararı veremediler galiba.
1: Bakacaklar tekrar, evet. Bence.
0: Radovic sakin diyor. Bu arada Volkap yerde. Şurada bakıyoruz pozisyona bu arada.
1: Dekten mi çıkmış sanki?
0: Sanki son temas ha. Dekten gibi burada.
1: Ya bakalım.
0: Hakemler izleyecekler.
1: Bu açıları çok zor.
0: Şu işte son müdahale kimden bakalım.
1: Burası biraz karışık. Cepheden ve diğer aşağıdaki ortadaki açıdan görmek lazım. En doğru açı bu değil mi Caner?
0: Evet, bu açı daha net gibi İbrahim abi.
1: Burada bir müdahale var mı bu World Cup'tan?
0: Şu daha iyi olabilir ama orada. Bunu istedi hakemler şimdi. Sofoklis Çorçanitis görüntüye yansımıştı.
1: Real'de galiba top değil mi?
0: Olympiakos'a mı verdi? Olympiakos'a verdi. Süreyi ayarladı. Bir de Olympiakos'a verdi. Thomas Volkap'ın kritik hamlesi orada. Topu Olympiakos'a getirdi. Şimdi çok önemli bir hücum. 1.22 kala maçın bitimine. 2 sayı önde Olympiakos. Campazzo'nun baskısı var Volkap'a. Top aldırmamak için. Campazzo topu alırken faul çalındı.
1: Ama inanılmaz bir büyük ya. Bir bakalım bu gerçekten. Ve 2 atış. Ya yani
0: Şimdi göreceğiz baskısını Campazzo'nun.
1: Hiçbir şey diyemiyorum. Bu yani gerçekten bu olacak iş değil.
0: Şimdi World Cup çizgide.
1: Ya bunun gibi bele sarılmalar, itişler, kakışlar maçın içinde bir sürü oldu.
0: Çok da kritik bir pozisyondu gerçekten. Yani, yani maçın en kritik anlarından biri belki de. World Cup'ın ilk serbest atışı isabetli. Farkı 3'e çıkarıyor Olympiakos. Salonda öyle gergin ve stres seviyesi yüksek bir hava var ki.
1: Ama gerginliği alıyorlar bir şekilde.
0: Bu karar aldı, yani bu pozisyon aldı biraz. Şimdi Real Madrid'de kritik uçum. 2'de 2 geldi World Cup'tan. Park 4-2 ucuma çıkardı. Olympiakos farkı. Campazzo. Sonya hemen üçlüğü gönderdi. Sonya atışı kısa kaldı. Bu kez istediğini bulamıyor. Olympiakos için büyük avantaj şu anda. Son 1 dakikaya doğru gidiyoruz. Thomas World Cup. Evan Fournier. Karşısında Andres Feliz var. Vezenko perdeye geldi. İkili sıkıştırma ve Fournier faul çalındı. Hakemlerin faul düdüğü, Andres Feliz'in faulü. Çizgiye gidecek Fournier. Evet, bir molaya gidiyoruz. Sonradan sonra burada olacağız.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
6: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor

0: olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
2: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Evan Purnia ile işte Printesis yerinde duramıyor. Yanında Papalukas. Olympiakos da tabii anılır ama Euroleague şampiyonluğunu CSK ile elde etmişti. Theo Papalukas ekrana yansıdı. Şimdi Purnia çizgide. İlk isabet de Purnia'dan. Rudy Fernandez ekrana yansıdı.
4: Ama şu çalınan iki faulde çok, yani oyunun en kritik anında iki tane düdük geldi.
3: Purnia'dan 2'de 2. Farkı 6'ya çıkarıyor. Çok büyük bir avantaj şimdi. Olympiakos için. Ne amanet uçumu. Andres Feliz. Purnia'nın üzerine gitti. Feliz dışarı döndü. Hezonya. Üçlü müdahale var. Üçlük isabetli değil. Son temas. Real Madrid'den diyor hakemler. Olympiakos'ta top. Salon çıldırmış durumda şu anda. 42.2 saniye kala. 6 sayı önde Olympiakos. İşte Lyles'ın müdahalesi. Ve molaya gidiyoruz. Moladan sonra burada olacağız.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Finalde artık son 42.2 saniye. Amos Volkap top oyuna soktu. Karıçası baskısı var Campasso'nun. Olympiakos top çıkarmakta zorlandı. Purnia 18 saniye derken bir faul. Esonya'nın yaptığı hareket faul.
4: Ya bunu bilmem de Campazzo'nun çaldığı top ve orada çalınan faul ve diğer
6: Feliz'in pozisyonda
4: çalınan faul maça direkt etki etti diyebilirim. Çünkü maç 2 sayılı, top Real Madrid'e çıktı.
3: Özellikle Campazzo'nun pozisyonu evet, gerçekten yani, çok kritik.
4: Evet.
3: Olympiakos seyircisi Oaka'da ezeli rakiplerinin salonunda Euroleague şampiyonluğuna yakınlar. Purnia ilk serbest atışı isabetli. 87-80. İkide iki Purnia'dan. Fark artık 8. Çok önemli bir avantaj Olympiakos için. Campasso topu getiren isim hemen uzaklardan üçlü gönderdi. İsabetli değil. Purnia ribaundu aldı. Top kaybı. Trey Lyles hemen smaçladı. Fark 6. Ve bir top kaybı daha Trey Lyles. Neler oluyor? Kaçırdı. Müdahale var, faul.
4: Kaçırdı.
3: İnanılmaz gerçekten. İnanılmaz. Atsa bir anda fark 4'e inecekti ama iki serbest atış kullanacak Lyles. Baskı stres. Olympiakos'ta basit hatalar. İşte burada Veselkov topu kaybediyor ama Lyles kaçırdı. Ardından Peterson faulü. Şimdi Lyles iki serbest atışı değerlendirirse fark bir anda 4'e inecek. 22.4 saniye kala.

0: Trey Lyles çizgide. Bugün ilk kez çizgide Lyles. İlk isabetli.
1: Ya ilk yarıda 21 sayı attı Lyles. Bu çeyrekte ilk basketi biraz önce geldi. Bu da iki şey faulden 4. sayısı olacak eğer girerse.
0: Yul görüntüde bu anların adamı tabii ki geçmişte. Lyles bilerek kaçırdı. Rebound aldı. Rebound aldı. Kampazzo üstüne gönderdi. İsabetli bir faul. 3 serbest atış kullanacak. Neler oluyor o akada? Neler oluyor? İnanılmaz. Olympiakos taraftarı kutlamaya başlamıştı.
1: Ve enteresan ayak. Kaçırması da enteresan.
0: Bu arada Batsokas'ın bir itirazı var. Ayak fazla kalkıyor Kampazzo'nun diye zannedersem.
1: Ayak kalkmıyor da onu faul almak için üstüne doğru bir şeyi var Kampazzo'nun. Yani fark mesela bir sayı olsa çalınmaz bu faul de.
0: Şimdi Kampazzo, evet abi, yani çalmayabilirler. Bu arada ilki isabetli. Yani maçta daha acaba neler olabilir derken Kampazzo ikinci serbest atış. Bu da isabetli. Bunu kaçıracak mı atacak mı acaba? Deminki Lyles'ın taktiğini mi yapacak?
1: Yani kısa Real Madrid'in uzun şut atarken de yani bant atmak için kaçırması.
0: Kaçırdı mı? Kaçırdı. Aldı mı Andine? İnanılmaz Feliz üçlü. Andres Feliz kaçırdı. Rebound pozisyonu Peters'ta. İnanılmaz gerçekten. Bunu atsa Feliz bir anda beraber olacaktı.
1: Bunu atsa inanılmaz seri olabilirdi.
0: 11.2 saniye var. Peters çizgiye gidiyor.
1: Bir de ikinci yarıdaki en doğru adamı buldular.
0: Yani bir anda atmosfer basıncı değişti o akada. Son 30 saniyede. Andres Feliz'deydi top. Üçlüyü kaçırdı. Rebound oluyor bu kez Olympiakos. Şimdi Peters'tan stres dolu gergin anda iki serbest atış. İlk evet, isabetle.
1: Üst üste iki tane rebound vermek de yani bu seviyede.
0: Evet.
1: Çok enteresan.
0: Şimdi Peters'ın ikinci serbest atışı öyle kritik ki. Kaçırırsa reboundu aldığında Real Madrid alırsa kaçırmadı. Fark 4. Fark 4 ve Scariolo molayı alıyor. Molaya gidiyoruz. İnanılmaz bir heyecan o akada sonra buradayız.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Elde etti Olympiakos. Peterson serbest atışları farkı 5'e çıkardı. Ve Real Madrid 11.2 saniye kala ucumda. O akada herkes ayakta. Zaten Feliz'in de bir küçüğünde herkes böyle havada asılı
1: evet,
0: kaldı.
1: Evet. Yani bu sanki dondu, her şey dondu.
0: Dondu gerçekten orada. Şimdi Kampazzo topu oyuna sokacak. Çabuk bir sayı bulmaya çalışacak Real Madrid. Çumo Keke pası verdi Kampazzo. Kampazzo uzaklardan isabetli değil. Rebound aldı Derrick Jones. Topu kaybetmedi. Alec Peters faul geliyor. Olympiakos Euroleague şampiyonluğu artık. Olympiakos seyircisini atlıyor. O kadar. Olympiakos tarihinin 4. şampiyonluğuna sadece 1.9 saniye uzaklıkta.

0: akıl almaz bir maç sonu gerçekten. Real Madrid şu son 30 saniyede bile az daha maçı alıyordu. Peterson ilk serbest atışı isabetli, fark 6.
1: Ya, müthiş mücadele etti Real Madrid. Evet, Olympiakos zaten sezonun da favorisiydi. Bizi yendiler. Real Madrid onlar için tehlikeli bir ekipti. Tebrik ederim. Bu sene Olympiakos şampiyon oldu. Geçen sene biz olmuştuk. Real Madrid'i göstermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ederim.
0: İşte Olympiakos EuroLeague şampiyonu. 2025-26 sezonu EuroLeague şampiyonu Olympiakos oluyor. Oaka'da, Atina'da ezeli rakibinin evinde 5 yıldır Final Four'a geliyorlardı. Bu kez şampiyonluğa ulaşıyorlar. 13 yıl sonra 2013'te Koç Barsokas, 2026'da Koç Barsokas ve 13 yıl sonra yine tarihinin Barsokas. 4.
1: Yine Barsokas.
0: Yine Barsokas. 13 yıl sonra tarihin 4. şampiyonluğunu alıyor Olympiakos. Şimdi kısa bir maç sonu arası, hemen ardından buradayız.

0: Reklam.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ultrafort.
2: Radyo Spor.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

Reklam.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra...
1: ...olamalar için hazırlanıyor şu anda parke. Ve Olympiakos şampiyonluğa ulaşıyor. Real Madrid karşısında.
2: Evet, Real Madrid zaten...
1: Neler söylersin?
2: Pardon, Olympiakos... Normal sezonun birincisiydi ve onu da kırmış oldu. Normal sezonun birincisi olarak girip şampiyon olan takım şu an için Euroleague'de yoktu. Olympiakos bugün sonlandırmış oldu. Çok ekstra performanslar var tabii. Yani ilk yarı Trailrise'ın performansı, ikinci yarı Feliz'in performansı, ilk yarı girdikten sonra Fournier performansı ki maçı 20 sayıya tamamladı Fournier.
1: Evet.
2: Alex Peters sahadayken Olympiakos artı 20. O da bence görevini yapan oyunculardan bir tanesiydi. Real Madrid'e Hezonya belki de kariyerin en olgun maçlarından bir tanesini oynadı. Daha çok pası düşünerek, doğru pozisyonları bularak. Ama Real Madrid elinden gelince mücadele etti. Eksik ve dar kadrosuna rağmen kısa beşlerde de olsa iyi direndi diye düşünüyorum. İster istemez maçın sonunda 2-3 tartışılacak iki tane düdük.
1: Evet, tartışılacak düdükler gerçekten.
2: Yani tekrar bakılıp izlenirse belki farklı tartışmalar yaratılabilir ama sonuçta maçı kazanan Olympiakos oldu.
1: Peki sen...
2: Ama Olympiakos'u bir stres yaptılar yani. Bayağı bir gerginlik oldu maçın sonunda. O iki tane hücum rebound'ı vermeleri de faulün üstüne çok enteresan.
1: Orada maçı verseler herhalde yani tarihi, spor tarihinin büyük çöküşlerinden biri olabilirdi ve geri dönüşlerinden biri.
3: Alec Peters and Ava Peters was it has this sound. You are now the EuroLeague champion.
0: Sneaks Up Final Four heyecanını sundu.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
0: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş, saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Olympiakos EuroLeague şampiyonu oldu ki sabah da zaten uzun uzun bu mücadeleyi konuştuk ve Olympiakos'un hatta 86, 87, 88 sayı üstünde atacağını da burada vurgulamıştım ve Olympiakos kazanmayı başardı. Real Madrid'i mağlup etmeyi başardı ve Euroleague'in şampiyonu olduğu maçın son anları büyük bir heyecana sahne oldu. Bunu söyleyelim. Çok çekişmeli bir mücadeleydi. Diyelim evet, birazdan sevgili Burak Alaca hattımızda olacak birkaç dakika içinde ve bu mücadeleyi sizler için yorumlayacağız, konuşacağız. Çünkü dediğim gibi sabah

0: İspanya'da tek bir maç var. İtalya'da Como Cremonese karşısında 2-1 deplasmanda önde. Cagliari 1-0 geriye düştüğü mücadelede Milan karşısında deplasmanda 2-1 önde. Lecce Genoa karşısında 1-0 önde. Roma Hellas Verona karşısında 1-0 önde ve Juventus da an itibariyle 1-0 öne geçti. Sevgili dinleyiciler, bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz ama bu skorlara göre Como Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Evet, hattımızda Radyo Spor'un basketbol editörü, yine Ajans Spor'da da yazıyor, kıymetli bir kardeşim. Basketbol denilince akla gelen ilk isim sevgili Burak Alaca. Hoş geldin.
1: Hoş buldum abi. Sesini duymak güzel. Bugün sabah birlikteydik ama yine de
0: Ya
1: akşamüstü.
0: doymamışsındır diye ta.
1: Hasret kaldık.
0: Evet, hazret kaldık. Yaklaşık ben şu anda şöyle bakıyorum, 7 saattir falan ayrıyız tabii haliyle. Hasret
1: Tabii.
0: kalma normal.
1: Allah yardımcısı.
0: Amin amin. Öncelikle inanılmaz bir mücadele. Özellikle maçın son dakikaları, değil mi? Yani heyecan doruktaydı ve Olympiakos bence hak etmişti zaten şampiyonluğu. Sabah biz de zaten seninle bunları konuşmuştuk. Ozan'la çok aynı fikirde olamadık ama Olympiakos'un özellikle içeride yüksek skorla kazanacağını düşündük. Ve nitekim de 92-85 kazanmayı başardı. Hem bu maçı biraz konuşalım, bir de bu sene Olympiakos'u şampiyonluğa götüren etkenler neydi, nelerdi sana göre? Biraz senden dinleyelim bu şampiyonluk öyküsünü.
1: Yani öncelikle şunu söylemek lazım. Hep dilimize doladığımız için genel itibariyle bununla başlamakta fayda görüyorum. Euroleague'de modern dönemde neredeyse tam rakam vermem ama uzun yıllardır devam eden, bir yanlış bilgi olmasın, normal sezonu lider bitiren takımın şampiyon olamama laneti kırıldı sonunda. Yani ben açıkçası bunu daha önce Fenerbahçe'nin kırmasını bekliyordum. Bu sezon içerisinde de zirveyi taşıdığında. Öyle olmadı. Bu ilginç bir bilgi. Öyle bir kehanet vardı. Artık bu ortadan kalktı. Maça gelecek olursak, yani aslında Olympiakos'un daha rahat kazanması gereken bir maçtı ama Real Madrid'de bazı topçular çok ciddi karakter ortaya koydu. İlk yarıda Trailways'ın performansı, ikinci yarıda Ezonya'nın, Andres Feliz'in ağırlığı almaya çalışması maçı ortak etti Real Madrid'e. Yani aslında kağıt üstünde baktığımızda biliyorsun Real Madrid'de Tavares yoktu, Alex Len yoktu, Garuba yoktu. Bu kadar uzunsuz bir Real Madrid'e karşı Vezenkov gibi, Milutinov gibi boyalı alanda iyi fizik kullanan oyuncularıyla ben bir tahakküm kurmasını bekliyordum Olympiakos'un. Lakin böyle olmadı. Orada Evan Fournier'in, Alec Peters'in ekstra performansları biraz şampiyonluğu getirdi. Bana sorarsan hakem kanaatleri olsun, tribünler olsun, ki ilk maçta yaşanan krizlerde hiç girmiyorum, çıkamayız içinden. Yani Fenerbahçe taraftarına yapılan haksızlıktan bahsetmiyorum bir de.
0: Evet.
1: Bu şartlarda Real Madrid ne kadar mücadele edebilecekse o kadar etti. Maçı son 50 saniyeye kadar taşımayı başardılar. Çok önemli, belki de en önemli oyuncuları Tavares'in yokluğuna rağmen ben buradan Real Madrid'i de kutlamak isterim ayrıca.
0: Evet, bu arada 26 rebound Real Madrid, Olympiakos'un 40 reboundı var. Az önce sen de söyledin. Yani çok ezici bir üstünlük kurdu Olympiakos. Buna rağmen maç aslında uzun bir sürede başa baş geçti. Hatta bir süre öndeydi Real Madrid. Peki şimdi özellikle hani kenardan gelen oyunculara bakıyorum. Fournier 20 sayı, Alex Peters 16 sayı. Yani maçın en skorer oyuncusu oldu bu arada. Olympiakos adına söylüyorum tabii. Fournier neredeyse bütün kriz anlarında o krizden çıkaran oyuncu Fournier oldu. Ne diyorsun? Hani sene başında zaten çok övdüğümüz bir oyuncuydu. Vezenkov'un etkisiz olduğu bir günde böyle X faktörler önemli diye düşünüyorum.
1: Yarı finalde de Fenerbahçe maçında mesela 16 sayı attı gibi gözüküyor ama Vezenkov yine ağırlık koyan oyuncu değildi. Bugün şeyi gördük mesela. Fournier özelinde söyleyeceğim. Fenerbahçe maçında 10 sayıyla maçı tamamladığı için çok göze batmadı ama o 3. çeyrekte Fenerbahçe'nin farkı 7'ye 8'e indirdiği periyotta çok kritik şutlar atmıştı. Bugün de hiç eli titremedi. Eğer o alfa kritik anlarda sorumluluk alacak oyuncu rolünü Fournier'e çıkıp bu kadar layıkıyla yerine getirmeseydi başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Ama dönüp bakıyorum, NBA'de uzun yıllar oynamış. Hatta Orlando Magic döneminde takımın en önemli oyuncusu konumuna gelmişti. İyi zaman zaman bir oyuncu. Çok büyük bir tecrübe. Bunun için gelmişti Olympiakos'a ki hani şeyden de bahsetmek lazım. Euroleague'de, hatta NBA'de bile kontrat bulabilecekken, yani Avrupa basketboluna meydan okuma istemişti. İlk sezon ayak kırıklığı oldu ama bu sezon hikayeyi kendi adına da güzel bir şekilde tamamladı. Bence Final Four MVP'de olması gereken isim o.
0: Evet, şöyle bakıyorum, sadece Papanikolaou sayı atamadı, 6 sayı 6 dakika oynadı. Onun haricinde Olympiakos'ta herkes skora katkıda bulunmuş. Bu da herhalde hani bu finaldeki en önemli şeylerden bir tanesi. Yani neredeyse bütün oyuncular, mesela Madrid'de böyle bir dağılım yok.

0: 3 oyuncu oynamadı zaten. İşte şöyle baktığım zaman Okeke yine sayı bulamamış. Olympiakos bunu yıllardır iyi yapıyor Burak. Ne diyorsun?
1: Ya burada hani normal sezon içinde söylemiştin ya, senelerdir iyi gidiyorlardı. Şimdi Olympiakos kadrosunda şöyle bir şey var. Hep Panathinaikos üzerinden bir okuma yapıyoruz ya, 50 milyon dolarlık kadroları var, çok pahalı. Olympiakos'un da 40 milyon küsürlük bir kadrosu var.
0: Evet.
1: Ama şimdi Panathinaikos'un yaptığı gibi Nigel boşa çıktı, parayı bastırayım alayım, TJ Shorts alınabilir, alayım alayım alayım zihniyeti değil. Burada bütün rotasyonun her parçası hem atletik olarak hem teknik kapasite olarak gerçekten çok müthiş bir kadro mühendisiyle kurulmuş. Yani işte görüyorsun, Vezenkov'un arkasında onun yokluğunda hissettirmeyecek yine benzeri şut özellikleri taşıyan, rebound çizgisi olan Peters var. 3 numara rotasyonuna bakıyoruz, orada oyun motorunu yükseltecek bir Shaq McKissick vardı. Yani tempoyu arttırdığı zamanlarda faydalanabileceğin, o yaşlandığı için ikame olarak yine aynı özellikleri karşılayabilecek bir Tyson Ward alındı. Guard rotasyonunda yine Volkap'ın önemli bir katkısı vardı. Orada önemli bir lider. Tyler Dorsey iyi bir sezon oynadı. Fournier iyi bir sezon oynadı. Şimdi ya Montero'yu alacakları söylüyor. Yani çok para harcayan ama doğru para harcayan bir yapılanma var Olympiakos'ta. Şimdi bu kadar geniş ve bu kadar çeşitli bir kadron olduğunda zaten şey oluyor. Eğer doğru planlama yaptıysan çoğu zaman B planına ihtiyaç duymuyorsun. Orada kalite farkı ve taktik anlayış ağır basabiliyor. Bu anlamda çok doğru bir yapılanma var. Yani Olympiakos'un başarısının arkasındaki bence en büyük nedenlerden biri bu. Ki çok da iyi bir normal sezon hocaları var. Yani ben hep Slaven Bilic'e benzetirdim. Normal sezon çok iyi oynayıp sonuna getiremediği için Bartokas'a en azından 12 yıldır.
0: Evet.
1: Onu da benim gözümde kırmış oldu.
0: Evet, özellikle az önce bahsettiğin gibi mesela Peters'tan da bahsetmek lazım. O da Efes'ten yolu geçen oyunculardan birisi ama burada çok kilit bir rolde. Fenerbahçe maçında da bu maçta da yine çok kritik sayılar ve eli hiç titremiyor. Çok ilginç. 16 sayıda hani şöyle bakıyorum. Evet, yani çok da kısıtlı bir süre. 20 dakikada 16 sayıda maçın en skorer ikinci oyuncusu oldu Fournier'in arkasında.
1: Daha ilginç bir şey söyleyeyim sana. Sene sonunda Alec Peters çok yüksek ihtimalle Real Madrid'e imza atacak.
0: Evet, bir de böyle bir kritik bir durum, ilginç bir
1: Kuleyvay'ın
0: durum var.
1: ağzından, yani şey, orada çok sevgiyle karşılanırım. En azından ilk etapta çok emin değilim.
0: Evet, olabilir. Peki şeyi soracağım sana. Şimdi mesela Madrid, az önce de bahsettik, bu kadar uzun olmadığı bir dönemde, hatta herhalde bu da Madrid'in ne kadar büyük bir takım olduğunu gösteriyor. Yani bu kadar eksik, uzun rotasyonda eksik olmasına rağmen yine de hani son neredeyse 1,5 dakikaya kadar maçın içinde bir Madrid'den bahsediyoruz. Hani Trey Lyles burada çok X faktör oldu. Bilmiyorum katılır mısın ama
1: Yönü itibariyle kesinlikle.
0: Yani burada biraz daha işte Dek'ten daha fazla sayı bekliyordum ki 24 sayı 24 dakika oynadı, yani neredeyse maçın en fazla oynayan 3-4 oyuncusundan birisi. Yine Maledon 8 sayıda sadece kaldı. Rul çok etkisizdi. Yani bu oyunculardan biraz ekstra sayı alsaydı bence şampiyon olabilirdi Madrid.
1: Ya burada Dek zaten genel itibariyle çok kötü bir sezon geçirdi ama burada şöyle bir şey var. Real Madrid'in bu şartlarda bile bu kadar dayanması, bu tamamen orada birden fazla yıldır bulunan oyuncuların oradaki büyük takım kültürünü, büyük takım DNA'sını bir şekilde idrak etmiş, içselleştirmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani şu şartlarda işte atıyorum en önemli oyuncun Tavares diyebilirsin herhalde. Yani çemberin önünde çok ciddi bir, Euroleague'in en iyi savunmacısı, çok ciddi bir avantaj. Şimdi
0: Tabii.
1: şeyden yola çıkalım. Diğer herhangi başka bir takımda, mesela Panathinaikos'ta aynı pozisyon değil ama ağırlık olarak Kendrick'ten olmadığı bir denklemde bu kadar iyi bir performans, başa baş bir performans göstermelerini beklemem ben mesela. Ya da herhangi başka bir takımda. Bu tamamen büyük takım kültürü, büyük takım DNA'sı. 12. finalini oynuyor Real Madrid. Takımın başında ben çok sevmem ama İspanya ile 4 kere Avrupa şampiyonu olmuş bir Sergio Scariolo var. Çok deneyimli bir koç var. Ya o Real Madrid büyük bir takım. Bunu basketbolda da, futbolda da, kazansa da kaybetse de sahaya çıktığı anda hissedebiliyoruz.
0: Evet, gerçekten özel bir performans. Bir de hakemleri biraz konuşalım. Yine maç sonunda da hani verdikleri kararlar, vermedikleri kararlar çok tartışıldı. Bilmiyorum, izledin maçı, öyle tahmin ediyorum.
1: Aha.
0: Yani niye bu kadar biz EuroLeague hakemlerini konuşuyoruz? Hani Türkiye'de ligimizi futbolda konuşuyoruz ama hani verdikleri birkaç karar aslında maçı diğer takıma bir anda götürebiliyor. Doğru mu?
1: Abi şimdi bu galiba hep biz kendi içimizde bu şey var ya, birbirimizi diyoruz. Dünyaya bakıyorum mesela, sadece EuroLeague üzerinde de değil. Mesela Premier Lig'de bu sene Arsenal aleyhinde hiç penaltı çalınmaması üzerinden falan İngilizler hakem eleştirisi yapmaya başlamış. Böyle bir sürü şey var. Kırmızı kart görmeden bitirmişler. Herhalde dünya genelindeki huzursuzluk biraz hakemlere sirayet ediyor. Şunu söyleyeyim mesela. Açık yüreklikle söylüyorum. Ben burada Fenerbahçe Beko şampiyon olsun istiyordum. Her Türk spor seyircisi gibi ama bence ilk maçta da hakem çok kötüydü. Finalde de çok kötüydü ama iki maçı da Olympiakos hak etti diyebilirim mesela buna rağmen. O yüzden hani ilk konuşacağım şey hakem olmaz. Kötü müydü? Bence çok kötüydü. Hakem yönetimi

0: maçta da Olympiakos lehine biraz evrildi ama kim hak etti dersen yine oyun olarak da işte bireysel performanslara baktığımda da kırılma anlarında bilhassa Olympiakos'u hak etti diyebilirim ne yazık ki.
1: Evet, ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani Olympiakos'un aslında sezonun neredeyse tamamında yani düşündüğümüz takımlardan birisiydi. Belki Pana olabilirdi Valencia yerine, değil mi? Hani onlar Final Four'da olabilirdi. Belki sürpriz olan takım bu. Peki bir de Burak, sana organizasyonla alakalı bir şeyler sormak istiyorum. Yani özellikle ilk maçta Fenerbahçe taraftarına yapılan bence çirkin şeyler. Burada da bilmiyorum ama yine aksaklıklar vardı bu final maçında da. Ne diyorsun yani, organizasyon, Euroleague yönetimi bu Final Four'da sınıfta kaldı mı ya da büyük aksaklıklar yaşadı mı? Büyük eleştiriler alacaktır öyle tahmin ediyorum ki sen de basketbolu takip ettiğin için muhtemelen eleştireceksindir.
0: Yani Başkan Dejan Bodiroga, CEO Chris Boyer'a ilk maç için özür dilemiş. Sonra da açıklama şu: bu aksaklıklar finalde yaşanmayacak. Abi finalde yaşanmayacak ama Fenerbahçe taraftarı bilete ciddi para verdi, yola ciddi para verdi, konaklamaya ciddi para verdi, vizeye ciddi para verdi ki o işlemler de ciddi arttı. Kişi başı neredeyse 100 bin lira harcayan bir adama özür dedi. Tamam, o zaman kusura bakmayın deyip geri mi dönsünler? Yani bunun bir affı yok. Yani nasıl bir affedebilirsin? Para iadesi yapabilirsin. Yapılmadı. İşte 5 bin tane biletsiz Olympiakos seyircisi alındı deniyor. Bu bambaşka bir skandal. Bunların irdelenmesi lazım ama ortaya bakalım. Gerçek veriler çıktıktan sonra daha detaylı konuşulur. Hani büyük rezillik. Burada hani şampiyon takım, hakemler vesaire bir kenara bakıyorum. Organizasyon olarak hani hep FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni eleştiriyoruz ya.
1: Evet.
0: Bu kadar kötüsünü onlar bile yapmazdı.
1: Peki bir de hani artık iyisiyle kötüsüyle, günahıyla sebabıyla bir sezonu geride bıraktık. Olympiakos'u tebrik edelim. Yapacak bir şey yok. Biz en azından spor sever ve fair play ruhuna inanan iki insan olarak.
0: Evet.
1: Önümüzdeki sene, şimdi bugün de bir haber okudum ama bilmiyorum, sen daha iyi bilirsin.
0: Tabii.
1: Beşiktaş Euro Cup'ta şampiyon olamadı ama Euro Lig'e katılma ihtimali hala var gözüküyor deniliyor. Ya önce bunun bir gerçekçiliğini sorayım istiyorum senden. Çünkü Monaco'da da herhalde finansal problemler var. Onların çıkma durumu olabilir. Ya da
0: yüksek.
1: Hani ne diyorsun, hani Beşiktaş'ı alırlar mı?
0: Şimdi şöyle, orada Burg Press'in katılım için Euro'ya koştuğu bir şart var. Biz kendi salonumuzda oynayacağız diyor. Yaklaşık orada Equinox Arena 3500-4000 kişilik bir salon. Bu Euro'ya standartlarından uzak bir şey öncelikle.
1: Evet.
0: Bir bu. Monaco muhtemelen olmayacak. Hatta direkt Monaco şubesi basketbol takımı kapatılabilir. Bu da bir olasılık. Şimdi burada White Card çıkması durumunda bir kişiye, orada Pauk ciddi bir aday ki fark etmişsindir. Hani Pauk'un gelecek sezon koçu olacak. Ki bu resmi bir açıklaması olan bir şey. İddia değil. Andrea Trinchieri Euroleague'in Final Four etkinliğinde sunuculardan biri oldu. Bahçeşehir Koleji White Card istiyor. Hapoel Yerusalem istiyor. Beşiktaş istiyor ve buradaki diğer takımların finansal vaatlerine bakacak olursak Beşiktaş'ın orada işi kolay değil. Ama tabii fanbase'e, koça ya da lige katacağı işte dediğim gibi seyirci faktörüyle birlikte Beşiktaş öne çıkabilir ama şu an net bir şey söylemek çok zor. Orada karmaşık bir durum var ama kolay değil. En azından hani bir durumu özetlemek gerekirse Duşan açıklamalarında durumu değerlendireceğiz, olabilitesi var gibi gözüküyor, Beşiktaş ciddi aday olabilir demiş ama benim bildiğim kadarıyla bu kadar gönül rahatlığıyla bir yorum yapamam. Yani çok yüksek bir olasılık olarak görmüyorum.
1: Sen bununla alakalı hafta içinde bir araştırma yaparsın diye tahmin ediyorum. Yakınsın Beşiktaş basketboluna da. Peki şeyi soracağım sana. Ne soracaktım? Soracağım şeyi unuttum.
0: Her şey olabilir ben. Abi. Hayat güzel gidiyor.
1: Duşan'ın ayrılma gibi bir durum olabilir mi? Yine Beşiktaş taraftarı yakından takip ediyor. Yine böyle bir haberler okudum ama Euroleague'den bazı takımların talip olduğu ve hani böyle bir şey gelirse, hani Beşiktaş'ta Euroleague'e alınmazsa diyelim ki, sence ayrılacak mı?
0: Abi sen hani kişilik olarak da yakın olduğumuz için beni biliyorsun. Şimdi dün Duşan Bayern Münih haberleri çıktı, görmüşsündür. Bayern Münih listesinde diye. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ben bunu kendi yayınımda yaklaşık 3 ay önce falan söyledim Mart'ta. Duşan Alimpijevic ve İbon Navarro, diğeri de Malaga'nın koçu, Bayern Münih'in yeniden gireceği yapılanma projesinde adaylar olarak gözüküyor. 3 ay öncesinden söyledim. Bu ama Beşiktaş ya da Duşan'la alakalı bir şey değil. Onların akıllarında, listelerinde bulunan bir durum. Bu ortada. Bugün Kızılyıldız Saşa Obradoviç'e yolları ayırdığını açıkladı. Hem Sırp milli takımı koçu olduğu için hem de daha önce orada çalıştığı için adaylardan biri olacaktır muhtemelen. Ha, Beşiktaş Euroleague'e gitmediği denklemde şu an gördüm ki menajerim Işko Rajnatoviç de Beşiktaş Euroleague'e giderse değerlendireceğiz gibi bir yorum yaptı dün. Şu anki görüntü itibariyle yani Euroleague olmazsa bir ayrılık olabilirmiş diye bunu bu arada hani açık konuşayım. Bir Beşiktaşlı olarak üzüntüyle takip ediyorum süreci.
1: Peki hani böyle bir durumda Beşiktaş'ın

0: Hani diyelim ki olduğu durumda hani yerli bir ya da Türkiye'den bir koça mı gidebileceğini düşünüyorsun ya da Beşiktaş'ta nasıl bir etki yaratabilir onu da sorayım.
1: Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Dušan Olimpijević bence müthiş bir koç. Dušan gittikten sonra Beşiktaş basketbolu taraftar kitlesi, bir de salon tıklı, çakılı 3500 seyirci akatlardı her hafta, ki bu Beşiktaş basketbolunda uzun yıllardır görmediğimiz bir şey. Eskisi gibi olur mu, bıraktığımız yerden devam eder mi bilmiyorum. Ama dersen ki kimi yakıştırıyorsun? Şimdi bilmiyorum, kafanıza yatacak mı yatmayacak mı? Ben orada olması gereken ismin, Galatasaray'da her ne kadar bir kaotik bir dönemden çıkıp da eleştirirse, ben Yakup Sekizkök'ün Beşiktaş'ın başında inanılmaz başarılı olacağını düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim, benim burada ön plana çıkaracağım isim kalması yönünde Dušan Olimpijević olacak. Yani benim için dediğim gibi bir Beşiktaşlı olarak her zaman yeri ayrı olacak. Orada da mümkün mertebe uzun süre görmek isterim kendisini.
0: Peki o zaman bir de Türkiye Kupası'nı sana sorayım. Hazır seni bulmuşken çeyrek final
1: Tabii ki.
0: eşleşmeleri var. Daha doğrusu Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nden Türkiye Kupası nereden çıktı?
1: Benim Trabzonspor Konya maçına hızlı bir dalış yapıyoruz. Aynen.
0: Oradaki eşleşmeleri nasıl görüyorsun? Beşiktaş Galatasaray'da eşleşti. Bahçeşehir Trabzonspor eşleşmeleri var. Yine yanlış hatırlamıyorsam şöyle bakıyorum görebildiğim kadarıyla. Fenerbahçe, Esenler, Safiport daha doğrusu Erokspor var ve Anadolu Efes'te de Telekom eşleşmesi var. Burada nasıl bir, yani bu ağacın dalları nereye kadar uzanır, kim finale gelir gibi görüyorsun?
1: Hangi maçtan başlayayım abi? Direkt istatistik olarak mı
0: Bence
1: açık?
0: yani serinin çekişmeli geçmesi beklenen maçı Beşiktaş Galatasaray mücadelesi çeyrek final.
1: Şimdi şöyle bir yorum yapacağım. Beni Twitter'da edenler dün görmüştür. Bunu açık yüreklilikle söyledim. Sen beni tanıyorsun. Hani seninle yakın bir ilişkimiz de var. Ben
0: Tamam.
1: sözünü esirgeyecek biri değilim. Yarın bir gün insanlarla ilişkilerim bozulur diye politik bir şeyler de söylemem. Açık yüreklilikle bir şey söyleyeceğim burada. Bakın, bir basın mensubu olarak bunu yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama Beşiktaş aleyhinde Galatasaray serisi öncesi bence çok algı odaklı haberler yapılıyor. Açıklamamı ister misin? Bunu bu şekilde kapatayım üstünü.
0: Yani böyle açıklanabilecek kısmını açıklarsan sevinirim.
1: Ya, açıklanabilecek kısmı şu, görmüşsündür geçenlerde. Devon Dotson'la Jonah Matthews'un işte Bodrum tatili esnasında bir marketten sipariş verdiği 18 bin liralık hesabı ödemeden kaçtığı gibi bir söylenti var. Şimdi 18 bin lira 450 dolar. İki tane Türkiye'de yaşayan Amerikalı sporcu için sence arkasından böyle bir şey söylettirmek ya da çok ciddi bir para mı mesela bu?
0: Bence değil.
1: Haberi yapan gazetecinin tuttuğu takım kimliğini gördüm. Bana samimi gelmedi. Yiğit Arslan Galatasaray iddiaları çıktı. Yiğit Arslan Beşiktaş'ın kaptanı ve olabilir anlaşma, buna saygı duyuyorum ama playoff serisinden önce böyle bir haber çıkması bana samimi gelmedi. Böyle böyle birkaç detaya baktığım zaman dediğim gibi Beşiktaş içerisinde bir kulübü, nasıl desem, insicamını, huzurunu bozmak için bir kasıtlı haberler yapıldığını düşünüyorum, açıkça söyleyeyim. Ama normal sezonda Galatasaray iki kere Beşiktaş'ı yense de Dušan'ın varlığıyla, ev sahibi avantajıyla bence Beşiktaş daha net bir takım. Kadro olarak da daha net. Koçu da çok daha iyi bir koç Pozzecco'dan. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum 2-0 seriyi.
0: Tamam, buradaki fikrim bu yönde. Bu arada hani ben de zor maç bekliyorum. Yani Beşiktaş kazanabilir dediğin gibi ama çok zor. Yani bu serinin bence en zor eşleşmesi burası. Peki Fenerbahçe herhalde favori diye düşünüyorsun.
1: Maç vermeden
0: Saf.
1: çıkar.
0: Peki 2-0 geçer diyorsun. Efes Telekom.
1: Bu seri net 3 maça gider. Telekom bir sürpriz yapar mı bilmiyorum. Zor seri ama dediğim gibi bu seri 2-1 biter. Yani net 2-0'lık bir yarı final göreceğimizi pek zannetmiyorum. Telekom'da bir sürpriz yapabilir. Bilmiyorum, sürpriz olarak nitelendirir misiniz?
0: Yani olabilir evet. Bahçeşehir Trabzonspor. Yine zor bir eşleşme.
1: Bu da güzel seri olur. Bu da 3 maça gider. Bence Bahçeşehir yarı finale çıkar.
0: Bahçeşehir yarı finale çıkar dedin. Şimdi bu görüntüde ben finalin sanki bir tarafını Beşiktaş görüyorum.
1: Bahçeşehir'i eler mi diyorsun yarı finalde? Ben de öyle düşünüyorum bu arada.
0: Yani bir tarafta yine Fenerbahçe Beşiktaş maçı izleriz gibi geliyor bana.
1: Ya, Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyorum Efes'i deyip Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için de Euro Cup yarı finalinden ötürü Bahçeşehir'in biraz Beşiktaş'a karşı ekstra motive olabileceğini düşünüyorum. Ona bir şerh düşüyorum. Favorim Beşiktaş %51-49 ya da 60'a 40 diyeyim, Bahçeşehir'de orada bir aday olarak görüyorum. Fenerbahçe orada olur. Beklentim Beşiktaş-Bahçeşehir olursa şaşırmam, öyle söyleyeyim.
0: Bahçeşehir Beşiktaş olmuyor zaten. Çünkü aynı
1: Yarı finalde
0: yerde.
1: Bahçe.
0: Hayır, yarı finalde oluyordu ama finalde hani eğer olursa işte Bahçeşehir Fenerbahçe ya da Beşiktaş Fenerbahçe oluyor.
1: Ben şey dedim ya, bir taraftan Fenerbahçe'yi finale çıkarttık ya, diğer taraftan da yarı finalde Bahçeşehir Beşiktaş eşleşirse ne olur diye diyorum.
0: Anladım. Şimdi ben sana ilginç bir skor verdim. Bugün artı 6 olur dedim ama çok da böyle üzerinde durmadım. Villarreal Atletico Madrid mücadelesi 5-1.
1: Ben KG var 2,5 üst tahmininde bulunmuştum. Ben içim rahat. Bugün kafam
0: Simeone
1: biraz daha
0: gider
1: rahat.
0: mi? Ne diyorsun? Simeone'yi gönderir miyiz bu mağlubiyetten sonra? 5-1
1: Ama
0: yeniliyor.
1: en çok sevgili Ozan Öztürk'ün yıkılır diye tahmin ediyorum ama.
0: Yani ben Atletico'nun 5-1 yani 5 gol yediğini çok görmedim ömrümde ama gördün mü? Senin ömrün daha kısa çünkü.
1: Burada şey var biliyorsun hani Atletico Madrid Simeone ile birlikte bu haram bol dediğimiz şeyi senelerce oynadı ama bu sene daha ön alan baskısı yapan daha çok gol atan yiyen bir takım kimliğinde olduğu için olur yani çok amaca hizmet eden bir maç değil. Üçüncü de olmuyor üstünden ne diyeyim abi.
0: Hayır yani bir de 5-1 yeniliyorlar yani. Yani normal bir maç değil. Biraz ilginç.
1: Villarreal
0: Peki.
1: çok iyi takım bunu beklemezdim ama yalan yok.
0: Valla yani şurada bu. Bak o zaman sana gitmeden yine güzel bir iki şey daha vereceğim. Bu arada
1: Tabii ki.
0: transfer var mı? Yani Fenerbahçe veya Anadolu Efes'te Efes'in önümüzdeki sene nasıl olacak? Yapılanması var mı? Şöyle bir haberler küçük küçük.
1: Valla Fenerbahçe için şu an net bir şey söyleyemiyorum ama Anadolu Efes'te Lasson'un yerine yine Lukavanki ile görüşüldüğü söyleniyor. Beni tatmin eden bir iddia oldu bu. Biliyorsun milli takımın başına geçti. Eğer kontratında böyle bir iki takım çalıştırma opsiyonu varsa bazılarında farklılık oluyor. Frédéric Fatto bu Brest'i şampiyon yapan koçla görüşmüştü Efes. Fransa milli takımının onay vermediği sözleşme gereği söyleniyordu. Banki Efes için iyi olur. Transfer için de henüz bir şey diyemiyorum ama Avrupa'da bu sene Azvel gibi takımlar da ciddi yatırım yapacak. Öyle duyumlar da alıyorum, bazı şeyler görüyorum. Transfer piyasası bayağı zor olacak, onu söyleyebilirim. Yani eskisi gibi elin attığı oyuncuyu alamayabilir takımlarımız. Azvel mesela Milano'dan Harmony Brooks'la anlaştı. Bu sene çok beğendiğim bir oyuncuydu. 2 yıl 4,6 milyon dolar verdiler diyeyim, siz hesap edin.
0: O zaman önümüzdeki sene yine iddialı bir Efes izleyeceğiz gibi gözüküyor.
1: İnşallah.
0: Luka Banki de onlardan birisi. Ne soracaktım sana? Ha, şeyi söyleyeceğim. İtalya Ligi'nde son 3 dakikalar Como Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Juventus ve Milan ikisi birden katılamıyor.
1: Roma ile Como gidiyor. Bu arada onu da
0: Evet.
1: takip ediyorum. Yani dün
0: Ya sabah dedim ya şimdi o olsa bu olsa şu olsa öyle dedik dedik. Bu arada Milan da eğer beraberlik golünü atarsa 3 takım da 71 puan hani hatırlıyor musun konuştuk üzerine. Ve böyle ilginç bir durum olabilir. Vallahi ilginç
1: ben
0: gerçekten.
1: valla şöyle bir şey söyleyeyim. Allegri hocamın son kullanma tarihi geçmiş. KG'ye
0: Bak
1: puan bıraktığı için kendisine hedef
0: hatta
1: takılmıyorum.
0: sana şöyle söyleyeyim. Roma'da gol yerse 4 takım 71'de bitiriyor. Şaka
1: Çok
0: gibi.
1: enteresan. Çok
0: Yani
1: enteresan.
0: eğer o zaman öyle olursa şey

0: düşünüyorum. Komo'nun da yakın bir zaman demiyorum ama 4-5 sene içinde şampiyonluk kadrosu kuracağını düşünüyorum.
1: Bu arada şey bir isim vereyim. Seri A'nın en zengin kulüp sahibine sahip Como. Yani
0: Evet,
1: olacak
0: evet,
1: bunda evet
0: evet.
1: yani.
0: O yüzden hani biliyorsun
1: Arteta
0: zaten.
1: hocamı da düzeltiyorum. Fabregas hocamı da ilerleyen yıllarda Arsenal'da görmek isterim.
0: Yani
1: Kalan ya.
0: seyahate gelsin de Londra'ya.
1: Gelmişken kalsın abi, orada evi vardır
0: Yok
1: herhalde.
0: yok,
1: Ya. Sen nerede
0: bir
1: kaldın?
0: vardır, kiraya versin şimdi, uğraştırma bizi.
1: Peki.
0: Hadi gitmeden sana güzel bir skor daha vereyim.
1: Hadi bakalım.
0: Günün en güzel skoru ve sonra kapatalım.
1: Sunderland maçı mı yoksa abi?
0: Portekiz Kupası finalinde, kupa finalinde Torense Sporting Lisbon'u 2-1 mağlup etti.
1: Sabah konuşurken biz artı 6'ya falan gidebiliriz dedik. Bu
0: 17 idi,
1: enteresan.
0: hatırlıyor musun oranı? 17.
1: Ya bu arada şey, ilk yarı Sporting önde bitiririm bile bir oranı yoktu ve şeyi söyleyeyim yani, bu Türkiye'de büyük takımlardan birinin başına gelse o takımın teknik direktörü saat 12'yi doldurmadan ayrılırdı muhtemelen bugün.
0: Yani ikinci ligi, İspanya ikinci liginde vasat takımlardan birisi ve önümüzdeki sene Avrupa'da şey yapacak, temsil edecek
1: Bu
0: ülkesini.
1: arada
0: İlginç.
1: dediğine binaen Torrense de ikincilikte üçüncü sırada, yani bir şey Portekiz Süper Ligi'ne de çıkamama ihtimalleri var.
0: Evet, aynen öyle. Peki Burak, çok teşekkür ederim ama var mı eklemek istediğim? Ben yayını bitirmek istiyorum ama tabii ben yayını bitirirken yayını bitirecek teknik masanı da yanımda görünce bir anda şoka girdim. Var mı eklemek istediğin? Güzel bir keyifli bir yayın oldu. Güzel de bir gündü bu arada. Yani birçok maç da vardı. Artık maçları da bitiriyoruz yavaş yavaş. Madrid'in 5 gol yemesinden büyük haz aldım. İnanılmaz. Yani dünyanın en büyük hocası Simeone'nin 5 gol yemesi beni ayrıca mutlu etti tabii. Ozan Öztürk'ana sevgiler bu arada.
1: Eyvah
0: Kulüp
1: eyvah.
0: Brugge 5 tane attı Gent'e. Union Saint 5 tane attı Anderlecht'e. Yani böyle bayağı keyifli bir gün oldu. West Ham'ı aşağıya gönderdik. Como 5 tane attı Kramanose'ye. Yani tadından yenmez güzel bir gündü yani.
1: İlginçti. Yani iyisiyle kötüsüyle bir sezonu bitirdik. İnşallah yazın birlikte seninle de güzel işler yapacağız. Bugün de konuştuk. Dinleyicilerimiz takipte kalsın. Zaten haftada bayağı bir gün yayın yapıyoruz ama hani çok özlerlerse 7. gün eğer şayet bize ulaşabilecekleri işler yapacağız inşallah.
0: İnşallah. Peki ağzına sağlık. Sana da iyi haftalar diliyorum.
1: Görüşmek üzere abi. Size de iyi geceler dilerim.
0: Hoşça kal. Evet, ben de bitiriyorum artık. Yarın saat 20.30'da tekrar karşınızda olacağım. Görüşünceye dek ailenizle, sevdiklerinizle beraber güzel bir hafta temenni ediyorum. Hoşça kalın.
2: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.